hüvayine ke sen onların tabiyetini kabul et. Ama en la yüşrikne billahi şeyen, Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamaları kaydıyla. Ve la yesrikne, hırsızlık etmemek, sirk, hırsızlık. Ve la yeznine, ve zinada bulunmamak. Ve la yaktülne, evladehünne, evlatlarını, yani küçük kız çocuklarını öldürmemek, katletmemek kaydıyla. Ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve ercülühinne. Elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup Resul'e getirmemek. Ve la yasineke. Fi marufin. Marufla ve la yasineke, sana asi olmamak üzere fi şeylerde marufin. Yani marufla kendilerine emrettiğin şeylerde sana asi olmamak üzere. Ve bayihunne, onlar söz verdikleri zaman. Vestağfir lehunnallah, onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe gafurun rahim. Muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Buradaki Allah-u Teala'nın en önemli cümlesi, onlar sana geldikleri zaman diyor, şu şu şu şartlarla onların biatlarını kabul et diyor. Onların biatlarını kabul et. İnnallâhe gafuran rahim. Muhakkak Allah gafurdur ve rahimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesi sadece hanımlara ait olan bir biatı ifade ediyor.

Onlar sana geldikleri zaman onların biatlerini kabul et buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayet-i kerime Araf 157, Fetih 10 ve Mümtehine 12. Bu üç ayet-i kerimede Allah-u Teala biattan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuşlardır. Ve biat, bu bir peygambere yapılan biattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi olduğu cihetle kendisine biat edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu istikamette sizlere gerçekleri aydınlatacak olan açıklamalarda bulunmak üzere. Bu konuşmamızda İslam'ın neyi hedef aldığını sizlere açıklamak istiyoruz. İslam insanı nereye ulaştırır? İslam'dan Allah'ın muradı nedir? İslam'ı yaşayan kişiyi nereye ulaştırır? Bunu bir dizayn içerisinde aldığımız zaman İslam'ın insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştırdığını görüyoruz. İslam insanlara mutluluğu yaşatıyor. Mutluluk müessesesi, saadet. Öyleyse İslam olmak şerefine erenlerin durumu nedir? İslam olmak sondaki olaydır. İslam olmak ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse bu hedeflere ulaşıncaya kadar insanoğlu mutluluğu adım adım yaşayacaktır ve her seferinde daha üst seviye bir mutluluğun sahibi olacaktır. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları bu mutlulukları ard arda yaşanacak olan bu mutlulukları yaşamak üzere yaratmıştır. Allah'ın insan kullarından onların mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Öyleyse İslam olmak, bir başka ifadeyle İslam'ı yaşamak, yani ehli tasavvuf olmak mutluluğu yaşamaktır. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın gayesi nedir? Bu konuşmamızda size bunu anlatmak istiyoruz. İslam'ın niteliği, niceliği bu gayenin açıklayıcı faktörleridir. Gaye tektir. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanın mutlu olmasıdır. Allah-u Teala insanoğlunu şu kainattaki en üstün mahluk olarak mı yarattı? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala şu kainattaki en üstün mahluku olarak insanı yarattı.
en üstün mahluk. Öyleyse mutluluğun temel hedeflerine ulaşacak olan mahluku tanıyalım, insanı tanıyalım. İnsan bir ruhtan, bir nefsten, bir de veçten yani fizik vücuttan oluşmuştur. İnsan bir üçlüdür. Ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü. İradeyi de sakın bir vücut zannetmeyin. İrade, ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün dışında farklı bir dizayndır. İrade, Allah'ın emrettiklerini yaptırmak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Yasak ettiklerini yaptırmamak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Öyleyse aklın fakültelerinden bir tanesidir. Ve nefsin afetlerinin azalmasıyla devamlı gelişen, güçlenen bir faktördür. İslam'ı yaşayan bir insan ve yaşamayan bir insan birbirinden çok farklı iki insan türü. İşte bazı konuşmalarımızda kardeşlerimiz ateistlerin ve zulmani ilimlerle iştigal edenlerin web sayfalarından aldıkları bilgilerini bize iletiyorlar. Biz de İslam'la onları karşılaştırıyoruz. Allah'ın ne kadar uzağında olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese her şeyden evvel insanın temel vasfı olmalıdır. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah ile bütünleşmekse teslimlerin hazırlığı ve teslimler olarak iki safa içerir. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi insan hayatının dört kesimini ifade eder. Dört teslimini ifade eder. Hem hazırlık safhasında hem de bu teslimler safhasında bütün insanlar mutluluğu adım adım yaşarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği emre beraberce bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıldığında fizik standartlarda devreye giren, ruhun tesliminde gerçekleşen, fizik vücudun tesliminde daha üst seviyeye ulaşan,
nefsin tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, irşada ulaşınca daha güçlenen ve nihayet iradenin teslimiyle son noktaya ulaşan bir kulluk müessesesi görüyoruz. Bu kulluk mutluluklarla paralel bir gidişi gösterir. Öyleyse Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder, Allah'a kul olmaya davet eder. Bir başka ifadeyle sadece mutluluğa davet eder. Kur'an'la din arasındaki ilişki bir bütünün iki parçasını oluşturur. Kur'an Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının son peygamberine indirdiği son kitabıdır. Ve bir daha peygamber gelmesi mümkün olmadığı cihetle kıyamete kadar dünya şeriatı o şeriat olarak kalacaktır. Zaten başka türlüsünün olması da söz konusu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha evvelki şeriatın ta kendisidir. Hazreti Adem'in şeriatının, Hazreti Nuh'un şeriatının, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatının aynıdır. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat yaptık. Müşriklere kendilerini davet ettiğin bu Allah'a teslim dini ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi İslam dininin temelini veriyor. Allah'a ruhun teslim edilerek kul olması. Ruhun kulluğu. Sonra fizik vücudun kulluğu geliyor. Sonra nefsin kulluğu geliyor. Sonra iradenin kulluğu geliyor. Ve mutluluk kademeleri adım adım yükseliyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimini emrediyor. Allah'a, bana diyor, teslim olacaksınız. Bu teslimi emrediyorum diyor Allah-u Teala sizlere. Allah'a teslim olma dizaynı. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim. Kur'an-ı Kerim'le din arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in sadece bir saadet kitabı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Kur'an-ı Kerim
bir saadet garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala bir garanti veriyor mu Kur'an-ı Kerim ile? Kesin. Kim? Allah'ın davetine icabet ederse onların mutlaka mutluluğa ulaştırılacağı kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmış. Öyleyse ne istiyor Allah-u Teala bizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah-u Teala bizi davet ediyor. Bir davetiye mi Kur'an-ı Kerim? Bir davetiye. Ne davetiyesi? Mutluluk davetiyesi. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demişse ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık, o zaman bu kul olmanın insanları nereden, nereye götüreceğine bakalım beraberce. İmajiner kulluk, fiili safhaya ulaşmayan düşünce platformundaki kulluk, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususu farz kıldığına göre gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Gerçekleştirirsek ne olur? Allah'ın hem cennetine gireriz, hem Allah'ın evliyası oluruz, hem de dünya saadetinin yarısına kavuşuruz. Bu birinci hedef. Daha sonraki hedeflerde dünya saadeti de büyüyor, cennet standartları da yükseliyor. Ama Allah-u Teala'nın bir sözü var sevgili kardeşlerim. Bana ulaşmayı dilemeyen diyor, cehenneme girer. Ama kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir söz. Allah'ın sözü. Bütün insanlara Allah'ın verdiği bir söz. Bu sözde Allah-u Teala acaba bize ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona bunun karşılığında mükafat veririm. Bu mükafat üçüncü kat cennettir. Bu mükafat dünya saadetinin yarısıdır ve sadece bir dilek mukabilinde verilir diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmışsa, bu farzı yerine getirmek için sadece bir tek dilek yeterliyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah bizi o hedefe ulaştıracaksa, o zaman buradaki muhteva gerçekten bir saadet davetiyesi değil mi?
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ve bu bütün insanlar için her şeyden evvel bir davet 12 defa farz kılınmış üzerimize. Öyleyse Kur'an-ı Kerim 12 defa ruhumuzun Allah'a ölmeden ulaşmasını üzerimize farz kılmakla hepimizi davet ediyor bunu gerçekleştirmeye. Davet ettiğine göre bununla ulaştığımız yer Allah-u Teala'nın bizi mutlaka ulaştıracağı yer. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısına ulaşmak. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile davet ediyorsa ve bununla yetinmiyorsa, Allah'a kul olun emrini vermişse, bu kulluk son safhaya kadar götürüyorsa bizi, dünya saadetinin de %100'üne, cennet saadetinin de ta 7. katına Allah-u Teala bizleri ulaştırmayı hedef almıyor mu? Allah'a kul olmamızı emrediyorsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda bir saadet davetiyesidir. Farz kılıyor Allah Teala. Niçin farz kılıyor? Bunları gerçekleştirelim de 7. kat cennetin, en üst kat cennetin sahibi olalım. Dünya saadetinin de %100'üne sahip olalım. Bu dilek Allah'ın dileğidir ve Kur'an-ı Kerim'le üzerimize farz kılınmıştır. Ve Allah Teala bu konuda garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu Allah-u Teala'nın garantisidir. Buna davet etmekle Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hidayet daveti var. Kur'an-ı Kerim'de takva daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kul olma daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olma daveti var. Bütün davetler aynı basamakları içeriyor. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bu ruhun ve cin iradenin Allah'a teslimini Allah-u Teala emrediyorsa ve bize mutlak saadeti vaat ediyorsa, emirle vaat arasında bir muhteşem ilişki var demektir. Öyleyse emriyle davet ediyor, onları gerçekleştirelim de o büyük saadete ulaşalım diye. Öyleyse Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Peki aynı zamanda garantisi midir? Aynı zamanda garantisidir. Allah-u Teala her kat cennete kimlerin ulaşacağına dair hükümler koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. 7 kat cennetin 7'si içinde safa koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 1. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmak 2. safa. 2. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Mürşide ulaşıp tabiiyet bu safhadadır. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması 3. safa, 3. kat cennette dünya saadetinin %51'i. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, dünya saadetinin %90'dan %91'i, 4. kat cennet.
Nefsin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü, 5. kat cennet. İrşada ulaşmak, dünya saadetinin %100'ü, 6. kat cennet. İradenin Allah'a teslim edilmesi, 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse böyle bir dizaynda son noktaya bakıyoruz. Mutlak bir saadet, kesintisiz bir saadet, iç alemimizde, dış alemimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bunları garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım, hesapsız rızıklandırırım diyor Allah Teala. Böyle bir durumda Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın vaatlerini görüyoruz. Bu vaatlerin Allah Teala tarafından garanti edilmesi söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Peki üçüncü bir cepheden bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Birinci cepheden baktık. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Allah Teala bütün bu hedeflere ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bizi davet ediyor. Ve bu farzlardan bütün muradı daha üstün mutluluklara ulaşmamız. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala garanti veriyor insanlara onların cennet saadetini ve dünya saadetini. Ve üçüncü bir cepheden bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberi. Ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Ve mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Cennet mutluluğunu kazanmamız için ne yapmamız lazım? Allah tarif veriyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ayrımlar hemen arkadan geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor ve o kişiyi Allah'ın evliyası kılacağına dair garanti veriyor. O kişiyi cennet sahibi kılacağına dair garanti veriyor. Ve hidayete erdireceğine dair garanti veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in vakaları olarak ortada. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir mutluluk rehberi, bir mutluluk reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bu rehberde her şey belli. İnsanlar saadeti nasıl elde ederler? Cennet saadetini nasıl elde ederler? Dünya saadetini nasıl elde ederler? Her kademenin daha sonraki mutluluklara ulaşıcı faktörleri Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan edilmiş? Eğer Kur'an-ı Kerim'deki tariflerle Allah'a ulaşmayı diliyorsak, mürşidimizi nasıl bulacağımız anlatılıyorsa, nasıl tabi olacağımız anlatılıyorsa, ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştıracağımız anlatılıyorsa,
fizik vücudumuzu nasıl Allah'a teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, nefsimizi ve irademizi Allah-u Teala'ya nasıl teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, Kur'an-ı Kerim bütün bu nasılların cevabını veren bir rehber değil mi? Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz takdirde bu hedeflere ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen ve 14 asırdır hiçbir noktası değişmemiş, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Bütün kutsal kitapların değişiklikler geçirdiği kesindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerine nasıl ulaşılacağı, nasıl sualinin bütün cevapları Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse bunu açıklayalım. Nasıl bütün nasılların cevaplarını verelim. Sanıyoruz ki insanlığa en büyük hizmet bu nasılların cevaplarını vermektedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve cevap dinleyenler. Öyleyse inşallah bu cevapları verelim. Sevgili kardeşlerim, İslam olmak bir vetiredir, bir fenomendir. Bugün birçok insan, milyonlarca insan İslam'ı yaşamadığı halde kendisini İslam zannediyor. İblis asırlar boyu süren bir gayretle insanların bu konudaki bütün muhtevasını değiştirmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, İslam iki çeşit emirden oluşur. Bir, hedef emirler, iki, vasıta emirler. Evvela nasıl İslam olunacağı konusunda bir temel müesseseyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İslam'daki hedef emirler nelerdir? 7 tane safhadan oluşur İslam. İslam'ın hedef emirleri bunlardır. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. 3- Ancak bu şekilde mümkün olabilen ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ne demek istiyoruz? Yani tabiiyet yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edemez. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu 7 tane safha İslam'ın mutlaka ulaşılması lazım gelen hedefleridir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Bir de İslam'ın vasıta emirleri var. Yani bizi bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için, bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için ibadetler yapmak durumundayız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu ibadetlerden 5 tanesidir. İbadetler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu ibadetlerin hepsinin toplamından daha önemli bir başka ibadet bu ibadetlerin arasında yer almıyor. Zikir yapmak.
Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir amel, zikir yapmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı vardır deniyor. İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse biz 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani İslam olanlarız. İslam Allah'a teslim olmaksa biz de Allah'a böylece teslim oluyoruz. Diyen kardeşlerimiz bilsinler ki hayır, Allah'a teslim olmuyorsunuz. Ne yazık ki şeytanın o dar hedefiyle kendinizi ona kaptırmış durumdasınız. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, 5 tane vasıta emri içerir. Bunların hiçbirisi hedef değildir. 6. vasıta emir zikir yapmaktır. Ve zikir farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala bu farzı anlatıyor. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüskülullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok bir zaman parçasında Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daha öteye de gitmiş mi? Evet, daha öteye de gitmiş. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala daimi zikirden bahsediyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Buyuruyor ki: Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Öyleyse evvela hedef emirleri bir tarafa bıraktık. Vasıta emirlerde Allah'ın bir farzı ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış ve son derece önemli. Bu farz olmazsa, zikir farzı gerçekleştirilmezse insan Allah'ın kendisine farz kıldığı o 7 safhadan orada Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği teslimlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ruhun teslimi de, veçin teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de mutlak olarak zikir bağımlılığındadır. Zikir yoksa teslim yoktur. Öyleyse daha vasıta emirlerde şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa en büyük oyunu oynamış, onların hedeflerine ulaşamamaları için vasıta emirlerdeki en önemli faktörü ortadan yok etmiş. Ve 14 asır sonra bugün farzlara baktığımız zaman ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri göremiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam'ı yaşadığınızı düşünüyorsanız bu vasıta hedeflerle, vasıta emirlerle hedef emirleri evvela ayırt etmek mecburiyetindesiniz.
Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hedef değildir. Bunlar Allah'ın İslam hedeflerine ulaşmanız için sadece vasıtalardır. Öyleyse bu vasıta emirler herkesin tatbikatından daha üst şekilde yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Öyle yapmalı İslam'ı yaşamak isteyenler. Yani namaz kılmak mı? Beş vakit kılmamalılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ı nasıl yaşadıysa onun gibi yaşamak isteyenler yedi vakit namaz kılmak mecburiyetindedirler. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti, gece saat gece yarısından sonra, bazen saat 12 oluyor biliyorsunuz gece yarısı, bazen saat 1 oluyor saatlerin ileri geri alınmasına göre, gece yarısından sonra teheccüd sünneti kılmak. Öyleyse namaz 7 vakit kılınacak. 7 vakit kılınması farz mıdır? Hayır, farz değildir. 5 vakit farzdır. Ama eğer İslam'ı yaşamak istiyorsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi İslam'ı yaşamak istiyorsanız, o zaman 7 vakit kılacaksınız. Orucu sadece Ramazan ayı boyunca tutmayacaksınız. Her perşembe günü oruçlu olmalısınız. Sünneti seniyenin temeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her perşembe mutlaka oruçluydu. Bütün sahabede, bazen pazartesilerde buna eklenirdi. Ama perşembeler asıldı. Öyleyse hepiniz her perşembe günü mutlaka oruç tutmalısınız. Kim hepiniz? İslam'ı yaşamak isteyenler. Bu konuşmamızda nasılları veriyoruz? İslam nasıl yaşanır? İslam böyle yaşanır. Farzların yerine getirilmesinin üzerinde sünnetleri var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onları yaşamanız asıldır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse o ahsen örneğe, güzeller güzeli olan örneğe ayak uydurursanız İslam'ı onlar gibi, sahabe gibi yaşarsınız. Kaldı ki İslam'ın yaşantısında bunlar asıldır. Öyleyse oruç tutacaksınız. Her perşembe günü yetmez. Her kandil gecesinin gününde de oruç tutacaksınız. Yetmez, Muharrem'in 10'unda da oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Sahabe 2 kat zekat veriyorlardı. Siz de öyle yapmaya çalışın. Paranız olduğu takdirde hacca gitmelisiniz. Ama asıl hac göklerdeki haçtır. Çünkü Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Sadece Allah'ın yoluna girenler, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar orada ruhlarıyla namaz kılabilirler. Orası haccın esasını teşkil eder. Parası olanlarla parası olmayanlar arasında oradaki haçta, Hacı-ül Ekber'de farklılık yoktur. Ama paranız varsa dünya üzerindeki haccı da gerçekleştirmek üzerinize farzdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah diyerek
kelime-i şehadet getirmek suretiyle anmanız Allah Teala'nın bir başka emridir. Kelime-i şehadet getirmek. Ama kelime-i şehadet getirmenin en önemli olduğu an, ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsan alırsanız Allah Teala'dan ve 10 ihsanın 10.sunda Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, ona ulaşıp önünde tövbe ederseniz, bu tövbenin arkasından söylemeniz lazım gelen şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimeleridir. Bunu gerçekleştirmek durumundasınız. İşte insanları kurtuluşa ulaştıracak olan kelime-i şehadet, insanların her an söylediği kelime-i şehadet değildir. O kişiye sevap kazandırır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'tan mutlaka 10 tane ihsan aldığınızı göreceksiniz. Bu 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman, 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte onun söylediklerini tekrar ederken son söylediği o olacaktır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte bu kelime-i şehadet kişiyi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Öyleyse Kur'an'ın söyledikleriyle insanların kulaktan dolma ifadeleri birbirine hiç uymuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak, yani ibadetler amaç değildir, araçtır, hedef değildir, vasıtadır. Öyleyse hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. Bulunduğunuz yerden başka 4 tane şehre gideceğinizi düşünün. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek ard arda menzillerdir. Bu menzillere gitmek için bir tane arabanız var. O gideceğiniz yerler hedeflerinizdir. Birinci şehre ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmekle bunu bir paralellik içinde görün. Diyelim ki birinci menzilde bir şey teslim edeceksiniz. İkinci menzilde ikinci bir şey teslim edeceksiniz. Üçüncü menzilde, üçüncü ulaşacağınız şehirde üçüncü bir şey teslim edeceksiniz. Dördüncü bir şehirde de dördüncü bir şey teslim edeceksiniz. Ve sizi oraya götürecek olan otomobil vasıtadır. Otomobili iblis insanlara hedef olarak yutturmayı başarmış. Yani namazları, oruçları, zekatları siz dünyaya bunun için geldiniz diyor. Bu ibadetleri yapmak için geldiniz diyor. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İblis ise onu ibadet etmek olarak değiştirmiş ve insanlara yutturmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, burada çok ciddi bir olayın analizini yapıyoruz. İblis Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa insanlara kitaplar yazmak konusunda hep onlar farkına bile varmadan onların iç dünyalarından onları yönlendirmek suretiyle kitaplar yazdırmış. Yazdıkları kitaplarda insanlık adım adım hedeflerini unutmuşlar.
birinci gayesi iblisin bu insanlara hedeflerini unutturmak. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeyi unutturmak. Bunu başarmış, ikinci merhaleye de geçmiş. Ve vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmeyi başarmış. Hedef emirlerin hepsini yok etmekle kalmamış. İkinci bir fitne daha sokmuş insanların içine. Vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmiş. Artık hedef emirler bütünüyle yok olmuş. Vasıta emirlerse insanların en önemlisini yapmadıkları, zikri yapmadıkları bir perspektif gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl sualinin cevabında hedeflere bir bir bakacağız. Bu hedeflere bakarken de şunu ön planda tutmak mecburiyetindeyiz ki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe 7 tane hedef emrin hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden başlayarak? Allah'a ulaşmayı dileyerek, 10 ihsanla mürşitlerine ulaşıp, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp, tabi olarak ve neticede irşada ulaşarak. Tam 7 tane safhanın hepsini gerçekleştirmişler ve İslam olmuşlar. İslam olmak, açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki, İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla gerçekleşmez. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorsanız ve de kendinizi İslam zannediyorsanız ne yazık ki değilsiniz sevgili kardeşlerim. Bu hitap bütün dünyayadır. İslam vasıta emirlerle temsil olunamaz. Vasıta emirler hedefe ulaştıracak olan otomobillerdir. Hedef ise o ulaşacağınız yerdir. O ulaşacağınız yerlerin her birine bir teslim yapacaksınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz.

sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadıklarını gene Kur'an ile anlatıp ispat ediyor. O zaman son derece basit bir yaklaşımı var Kur'an'ın. 14 asır evvel Allah Teala ne emretmiş? Madde 1. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Madde 2. Bugün bu emirler nerede? Bunu tahkik etmek mecburiyetindeyiz. Madde 3. Bugün bu emirler tatbik ediliyor mu? İşte İslam'ın aslı ve bugünkü tatbikatı ancak bu standartlar içinde çıkar ortaya. Onlar İslam'ı nasıl yaşadılar? Şimdi tarif edeceğimiz nasıllarla yaşadılar. Allah-u Teala'nın birinci emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen cehenneme gider diyor. Öyleyse nasıl dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Böyle bir dileğin içinizde yeşermesi için önce bir hüviyet sahibi olmanız lazım. Bu hüviyette Allah'ın kalbinizde hayır görmesi söz konusu. Bu hüviyette kalbinizde zevk olmaması söz konusu. Yani başka insanları fitneye düşürecek olan yanlış beyanlarda bulunmamanız söz konusu. Bunun arkasında kalbinizde maraz olmaması söz konusu. Başka insanların hedeflerine gitmesine engel olacak bir davranış biçimleri dizisine sahip olmamanız söz konusu. Şimdi bu noktada böyle değilseniz, yani bu özelliklerin sahibi değilseniz, özellikle daha açık bir ifade kullanayım. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsanız, yalanlamıyorsanız ve gizlemiyorsanız, o zaman Allah Teala tarafından seçilirsiniz ve seçilen herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi kuvvetli bir ihtimaldir. Nasıl dileyeceksiniz? Allah Teala'dan talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Dileğim bu. Bu dileğim sana ulaşsın diliyorum. Hacet namazını kılacaksınız. Allah'a diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Hacetim bu. Beni sana ulaştır. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemek için hacet namazını kılıp Allah'tan Allah'a ulaşma dileğinizi görmesini, kabul etmesini dilemelisiniz. Dilediniz. Acaba gerçekten dilemiş oldunuz mu? O söylediğim vasıfların sahibiyseniz, ki bunlar herkeste normal olarak bulunması lazım gelen vasıflar, şeytanın emrinde olan insanlar hariç, yani insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan insanların dışındaki insanların normal standartları bunlar. Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceksiniz? Hacet namazı kılarak dileyeceksiniz. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra

Sonra üç tane ayetel kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturduktan sonra üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Bu namazın eftel olduğu zamanlar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecelerdir. Mutlaka boy abdesti almak mecburiyetindesiniz hacet namazı kılabilmek için. Ve daha ötesi, namazı kıldıktan sonra kimseyle konuşmayacaksınız. Bu namaz o gecenin son namazı olacak. Gene yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatacaksınız. Uyurken yatağınızı ona göre tanzim edeceksiniz. Sonra sağ kulağınızı yastığın üzerinde kımıldatacaksınız sağa sola. Kalbinizde, kulağınızda kalbinizin atışlarını duyduğunuz noktada duracaksınız. O vaziyette üç tane ayetel kürsi okuduktan sonra Allah-u Teala'nın kulağınızda hissettiğiniz kalbinizdeki atışlarına paralel olarak Allah-u Teala'nın ismini her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi nasıl anlarsınız? Allah'a ulaşmayı dilerseniz İçinizde namaza karşı bir yakınlık hissedeceksiniz. Namaz kılmak sizin için angarya olmaktan çıkacak. Oruç tutmayı istediğinizi göreceksiniz ve oruç tutmak size güç gelmeyecek. Zekat vermek size güç gelmeyecek. Allah'ın emirlerini yapmak için içinizde bir zindelik, bir istek hissedeceksiniz. Ve zikir yapmak da sizin için zor olmayacak. Bunları sevmeye başlamışsanız ilk nasılın cevabını pozitif olarak aldınız demektir. Nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz? Söylediğimiz standartlarda Allah'tan hacet namazını kılarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Gerçekten ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız Allah-u Teala bu talebinizi mutlaka kabul edecektir. Çünkü o herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ı aldatamazsınız. Herkes gibi ben de hacet namazı kıldım. Allah'a ulaşmayı diledim. Ama Allah benim talebimi kabul etmedi. Hayır, herkes gibi kılmadınız. İçinizde gerçekten Allah'a ulaşma talebi olsaydı bu sonuçlar hasıl olacaktı. Namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlayacaktınız. Oruç tutmayı sevecektiniz. Zekat vermeyi sevecektiniz. Ve zikir yapmak sizin için bir angarya olmayacaktı, hoşunuza gidecekti. Bu standartlar varsa Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğinizi kabul etmiştir. Kabul etmişse ne yapar Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlar ve gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ekinleti alır. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sizi huşu sahibi kılar. Bu süreç içerisinde siz namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren bir insan olursunuz.
Böyle bir talep, bu talepler gelmiyor mu içinizden? Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Nasıl sualinizin cevabını almanıza rağmen nasıl Allah-u Teala'yı dileyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, sualinin cevabını almanıza rağmen nasılı gerçekleştiremediniz? Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, Allah'ın size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirdiğini görecektiniz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi iddia ediyorsanız ve bu hedeflere ulaşmamışsanız, söylediğim şeyler sizin için sevilen şeyler değil, hala yerine getirmediğiniz, size büyük angaryalar olarak görünen şeylerse, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, o kişi kendisine mürşit sevgisi verilecektir. Allah-u Teala mutlaka bunu verecektir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Hatta belki daha namaz sırasında ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl İslam olunurun birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Ona bakalım. Rad suresi 27-28. Rad suresi 20-21-22. ayetler. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَا نِسَابٍ وَيَحْشَنَّ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَيَحْشَنَّ رَبِّهُمْ. Diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Şuymuş. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri buymuş. Öyle kişilerden bahsediyor ki Allah-u Teala ruhlarını Allah'a ulaştırıyor bu insanlar. Ölmeden evvel hayattayken. Sonra ne diyor? Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ondan sonra ne diyor? Allah'a karşı huşu duyarlar. Ondan sonra diyor ki ve onlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştıranlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Kesin. Ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlarsa ulaştıranlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre kesin bir ifadeyle demek ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evet. Fetih suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edilmiş.
Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Nasıl tabi olacaksınız? İşte Allah Teala buradaki muhtevayı söylüyor. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşidi göstermek. 10 tane ihsan kim alır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi alır. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman 10. ihsanıdır Allah Teala'nın o. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi bu zaman zarfında ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiği insanlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sahabenin o 3. safhada gerçekleştirdiği işlev neyle oluşuyormuş? Allah'a yönelmekle. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. O kişi mutlaka irşat makamına ulaşacaktır. Ne yapması lazımdır? Nasıl ulaşacaktır? İkinci nasıl? Birinci nasıl? Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz? Onun cevabını verdik. İkinci nasıl? Mürşidimize nasıl ulaşacağız? Bütün sahabenin mürşitlerine ulaştığı kesin. Burada bir ihtilaf da yok. Herkes sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak biliyor. Hiçbir itiraz yok. Ne yapacak kişi? Bakara 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediğini yapacak. İstihane isteyecek Allah Teala'dan. Nedir istihane? Mürşidin kişiye gösterilmesi talebi. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salate inneha le kebiretun illa alel hasin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi mürşidinizin kim olduğunu sorarak istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin olarak inanırlar ki mutlaka ruhlarını ölmeden Allah'a milaki kılacaklardır. Ruhları da ölümden sonra Allah'a ulaştırılacaktır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah Teala böyle bir inancın sahibi kılıyor. 12. basamakta o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu yerleştirerek. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilediği noktadaki gibi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Eğer bu kişi huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Kişinin bunu beğenmediğini düşünelim. O değildir mutlaka diye yeniden kılıyor. Yeniden aynı kişi gösteriliyor. Ve eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka huşuya ulaştıracaktır. Huşuya ulaştıktan sonra da o kişinin kıldığı hacet namazı üzerine ona mutlaka mürşidini gösterecektir. 13. basamakta
Allah o kişiye mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Öyleyse mürşidinize nasıl ulaşacaksınız? Farz mı? Bakın ne diyor Allah Teala? Maide 35. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesileyi, kim Allah'a ulaştıracaksa sizi, o vesileyi, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte kişi eğer böyle bir talebin sahibi ise o kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecektir. Bu noktaya gelen kişi namazlarını kılmaya başlamıştır. Sıkıntıyla değil, huzurla. Oruçlarını tutmaya başlamıştır. Gene sıkıntıyla değil. Allah ona orucu sevdirmiştir, namazı sevdirmiştir ve bu kişi zikir yapıyordur. Zikri de huzurda yapıyor kişi. Öyleyse mürşidimize ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. 10 tane ihsan alırız Allah'ta. 10 tane nimet alırız. 10 ihsanla mürşidimize ulaştık. Nasıl ulaşılacağını gördünüz. Hacet namazı bunun temeli. Ama mürşide ulaşmak konusunda içinizde dayanılmaz bir talep göreceksiniz. O talep varsa Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yoksa dilemediniz. Kimde Allah Teala irşat makamına ulaşma konusunda bir istek uyandırırsa, bir talep uyandırırsa, o zaman o kişi bir mürşit sevgisinin sahibidir. Hacet namazı kıldığında mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Allah Teala herkese gösterir ama bana göstermez diyorsa bir kişi, bilsin ki çok yanılıyor. Allah Teala herkesin bu güzelliklerini yaşamasını ister. Allah Teala herkesin bu güzellikleri yaşamasını ister. Hangi güzellikleri sevgili kardeşlerim? Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek Allah'ın bir sevgilisi olsun ister Allah Teala kişinin. Öyleyse kişi irşat sevgisiyle doğmuşsa, namaz kılmak ona ağır gelmiyorsa, zikir yapmak ağır gelmiyorsa, zekat vermek ağır gelmiyorsa, o kişi irşat makamına ulaştığı zaman gözyaşları içinde irşat makamının önünde diz çöküp tövbe etmişse Allah'ın yoluna girmiş olur. İşte burası ikinci safhadır. Bütün sahabe bu ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam'ı gerçekten yaşamak isteyenler, mutlaka siz de aynı şeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala her devirde yaşayan insanlar için her devirde vesileleri onların etraflarında mutlaka var eder. Devrin imamı ruhu Allah'a ulaştırandır. Onun altında bulunan bütün irşat makamları her
ülkedeki resuller de dahil olmak üzere bütün inşaat makamları bunu gerçekleştirmekle, ait bulundukları bölgede bunu gerçekleştirmekle vazifelidirler. Onlar da bu vazifelerini zaten zevk ile yaparlar. Sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşınca Allah-u Teala'nın 10 tane nimet alır. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçlenmeye başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Bu noktadan itibaren kişi zikir yapacaktır. Nasıl buldu mürşidini? Allah-u Teala'dan sordu. Ulaştı, tabi oldu. Allah onun ruhunu vücudundan ayırdı. Allah'a doğru yola çıkardı. Nefs tezkiyesine başlayabilmesi için kalbinin mührünü açtı. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı aldı. Kalbinin içine imanı yazdı. Bu olay gerçekleşmeden o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Kişi nefs tezkiyesi yapmak üzere zikir yapmaya başladığı an Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührün üzerine baskı yapan 4 enerji grubu rahmet, faz, rahmet, salavat mührü kalbin alt kapısına, şeytani kapıya, zulmani kapıya indirir. Zulmani kapıyı kilitler. Enerji baskısı devam ettiği sürece kapı kilitlidir. Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin nasıl yapılması lazım? Zikirle yapılması lazım. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Bildiğinizi, yani zikrinizi yapmak için evvela 25 defa Estağfurullah çekeceksiniz. Bütün peygamberlere, bütün resullere, bütün mürşitlere Allah-u Teala'dan 7 tane Fatiha okuyarak bu Fatiha'ları onlara hediye ettiğinizi, kabul buyurmasını söyleyeceksiniz. Sonra zikrinize başlayacaksınız. Ve başlangıç zikri 7000'dir. 7000'de başlayacaksınız. Ve irşat makamı size devamlı zikrinizi arttırmanızı söyleyecek. Böylece zikriniz giderek artacak. Vücudunuzun 7 noktasında zikir yapacaksınız. 15.000'e kadar sol göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sol göğsünüzün üstünde, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün üstünde. Sonraki 2.000'i köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde, sonraki 2.000'i kaşlarınızın birleştiği yerde, sonraki 2.000'i de saçlarınızın bittiği yerde çekeceksiniz. Bunlar konunun detayları, size her biri mutlaka öğretilir. Ama nasıl sualinin cevabını veriyoruz burada? Onun için kısaca her bir muhtevayı anlatırız. 7 safhanın her birinde bir gök katında olacaksınız. Ve 33.000 zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Nefsiniz bu muhtevada 33.000 zikirde yarıdan daha fazla nurlanmaya ulaşmış olacak. Yani nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olacaksınız. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %51 nur nefsinizin kalbinde yerleşmiş olacak. Bunun %49'u fazilettir, %2'si de rahmettir. Ruhunuz mu
Allah'a ulaştı. Bütün sahabenin gördük ki ruhları Allah'a ulaşmış. Öyleyse farz mı? 12 defa farz. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. İradenizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? Allah'ın vasiyeti Kur'an-ı Kerim'in neresinde geçiyorsa çok sayıda farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslami yaşantı bir bütündür. Sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız. Ve 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edilecek. Nasıl edeceksiniz? Günün yarısından daha çok zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, fizik vücut tesliminden evvel Allah-u Teala size hayati bir imtihan geçirtir. Fizik vücudunuzu mu acaba tercih ediyorsunuz, yoksa Allah'ı mı? Orada belli olur her şey. Unutmayın, fizik vücut teslimini kim yapmışsa o mutlaka her gün 12 saatten fazla zikir yapan birisidir. Nasıl fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Cevap kesin. 12 saatten daha çok zikir yapmak suretiyle her gün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu vetireyi gerçekleştirdiler. 12 saatten daha fazla, günün yarısından daha fazla zikir yapmaya hepsi ulaştı. Ve hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nasıl teslim etmişler? Her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparak. Allah-u Teala ne diyordu zikir konusunda? Allah'ı zikredin. Sonra ne diyordu? Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Sonra ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yani üç halin üçünde de zikredin. Daimi zikrin sahibi olun. Şimdi sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, o ümmilere ve kendilerine kitap verilenlere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım diyor Allah-u Teala onlara, onlar da veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Onlar diyor, o veçlerini Allah'a teslim edenler mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Ruhlarını da Allah'a mutlaka teslim etmişlerdir. Bu ayet zaten daha evvel sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini de birlikte veriyor. Ne olmuş? Bütün sahabe günün yarısından daha fazla zikre ulaşmışlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse nasıl fizik vücut Allah'a teslim ediliyormuş? Zikri günün yarısından daha öteye çıkararak, yani zahit olarak. Zikirsizliğe ve dünyaya zahit olma, değer vermeme, zikre ve manevi hayata değer verme. İşte
Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Nasıl ulaşılacak? Zikri günün yarısından öteye geçirerek. Peki sonra bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar, rebap olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaştılar mı? Zümer 18, bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbabın tarifini veriyor. Ne ulul elbab? Yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için söz konusu olan şey ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Öyleyse uyuduğunuz zaman yaptığınız zikrin yan üstü yatarken olduğu kesin şekilde açıklanmış oluyor. Hani şu hacet namazını kılarken yattığınız gibi yan üstü yatarsanız bunun çok faydalarını göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani kim daimi zikrin sahibi olursa nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse nasıl nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz? Daimi zikre ulaşarak. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir taraftan şu vakitli saatleri kullanarak zikir dakikalarınızı arttıracaksınız ve birbirine bağlamaya başlayacaksınız. Nasıl yapıyorduk? 52 dakikadan başlıyorduk. Her hafta bir dakika aşağı inerek ve her bir saatin 60 dakikadan başlıyorduk. Veya 52 dakikadan başlıyorduk. 52 hafta olduğuna göre bir yılda her hafta bir dakika aşağı inerek onları birbirine bağlamaya çalışıyorduk. Aşağı indikçe bağlantılar çok daha kolay olacaktır kısa sürede olduğu için. Ve gece de eğer söylediğimiz standartlarda yatarsanız muhtemeldir ki bir gün bir sabah zikrederek uyanacaksınız. O zaman büyük bir mutluluk duyacaksınız. Bunun manası çünkü bütün gece zikretmiş olmanızdır. Arda arda mükafatlar verdiğini göreceksiniz Allah-u Teala'nın size. Tayyi mekan gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl yapmış sahabe? Daimi zikre ulaşmış. Bu yöntemleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmiş ve daimi zikre hepsi ulaşmışlar. Sonra onunla kalmamışlar. İrşada ulaşmışlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmek için son aşamaya da ulaşmışlar. Hepsi irşad olmuşlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile maruz kalabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldığı iman kelimesiyle. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada
ulaşmışlar. Öyleyse daha öteye geçmişler mi? Bütün sahabe bir hakkın takvaya ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler kesin. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar bir hakkın takvanın geliştiği peygamberlerdeki olayları anlatıyor. Ve bir hakkın takvanın ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Yani iradenizi teslim edin, öyle ölün. 132. ayetten başlayan peygamberlerin sahip olduğu bu bir hakkın takva, iradenin de teslimi olayı 136. ayette sahabede de gelişiyor. Sahabede bu hedefe ulaşıyor. Bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu müslimun. Muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte bu bir hakkın teslimdir. Peki sahabenin bir hakkın teslim olduklarının müşahhas delili var mı? Elbette Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını söylüyor. İster ensar, ister muhacirin olsun. Sadece iradesini teslim edenler Allah tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun olunur cümlesiyle tayin olunurlar. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Bütün sahabe salah makamının 4. mertebesine ulaşıp iradelerini Allah'a teslim edecek olan noktaya gelmişler. Sonra da hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Bir hakkın takva, iradenin Allah'a teslim edildiği son takva Bakara 102'de anlatılıyor. Ya eyyühellezine amiltekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva, hakka tukatihi takva olsun diyor Allah Teala. Gene aynı ifadeyi kullanmış. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. İşte sahabenin 136. ayet-i kerimesindeki teslim ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde olay tamamlanıyor. Ama irşat makamının sahibi oldukları da, yani bunu bu bir hakkın takvayı gerçekleştirdikleri, iradelerini Allah'ın iradesine bağladıkları ve irşat makamına tayin edildiklerinin kesin ispatı var Kur'an-ı Kerim'de. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst seviyede olanlar, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Hepsinin irşat makamının sahibi oldukları kesin. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onlar Kur'an'ı yaşadılar, İslam'ı yaşadılar, yani tasavvufu yaşadılar ve dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi oldular. Ve şeytan nasıl diğer dinleri o dinin müntesiplerine unutturduysa, bu yedi hedeften
toplumun büyük kısmını Yahudilerde de Hristiyanlarda da Allah'ın yolundan saptırdıysa, hedefleri insanlara unutturduysa ve insanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu zannediyorlarsa, İslam'da da aynı şeyi başarmış İblis. İnsanlara Allah'ın onları ulaştırmak istediği 7 hedefi bütünüyle unutturmuş, yok etmiş tamamen bunları. Böylece İslam'ı yok etmiş. Ve insanlara İslam'ın 5 tane şartını önererek onları cehenneme mahkum etmiş. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bütün dünyayı şu anda İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de bütünüyle Allah'ın dininden uzaklaştırmış. Bütün dinlerde insanların 190'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki Arapça adıyla İslam dinini, yani her peygambere bağlı olan kişi, yani kendi peygamberlerinin yaşadığı dini artık unutmuşlar. Bütün peygamberler sadece aynı dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse birçok insan İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirdiği için kendisini İslam zannediyor, İslam'ı yaşadığını zannediyor. Hayır kardeşlerim, yaşamıyorlar. Bunu gerçekleştirmeyenler, sizlere hitap ediyorum. Yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yoluna giremezsiniz. Mürşidinize tabi olmadıkça ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Ve İslam'ı yaşayamazsınız. Biliyoruz ki şimdi bize birçok insan diyecek ki, bu dünya üzerinde yüzlerce, binlerce üniversite var. İslami üniversiteler. Bunların hiçbirisi senin söylediklerini söylemiyor. Onlar bilmiyorlar da sen mi biliyorsun? Bize hep bu söylendi sevgili kardeşlerim. Biz de size diyoruz ki evet, onlar bilmiyor, biz biliyoruz. Sormayacak mısınız şimdi bana? Nereden öğrendin diye sormayacak mısınız? Çünkü bu sorduğunuz sual olmadıkça doğruya ulaşamazsınız. Bu size anlattığımız şeyleri biz insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun üniversitesinden mezunuz. Ve sizleri de onun üniversitesinden mezun olmak üzere Allah-u Teala bize Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Elbette biz size onların söylediğini söylemeyeceğiz. Ama söylediklerimizin hepsinin mutlak olarak ispat edilmiş olduğunu sakın unutmayın. Sevgili izleyenler, dinleyenler, okuyanlar, sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizleri hidayet yoluna ulaştırabilmek için. Acaba niçin o kadar alim bilmiyorlar?
Çünkü onlar okudukları üniversitelerde Kur'an öğrenmediler. İnsanların yazdıkları kitaplarla müfredat programlarındaki dersleri okudular, öğrendiler. Üniversitelerden mezun oldular. Gene aynı kitaplarla daha üst bilgiler geliştirdiler. Master yaptılar, doktora yaptılar, doçent oldular ve profesör oldular. Bu sözlerim profesörleri de, doçentleri de, bütün öğretim üyelerini de muhtevasına alıyor. 14 asır sonra bugün İslam'ın %90'ından fazlası İslam'ı yaşamıyor. Kur'an bütünüyle unutulmuş durumda. Kur'an bırakılmış, terk edilmiş durumda. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediği emaniye bilgilere dayalı olarak din öğretimi yapıyorlar bütün dünyada. Söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor artık. Herkes tarafından mı yaşanmıyor? Hayır. Ne yazık ki yaşayabilenler %10'un daima altında. Hristiyanlıkta da bu böyle, Musevilikte de böyle, İslam'da da böyle. Bir defa daha tekrar edeyim. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok. Tek bir din var. Arapça adı İslam olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve bu din 7 tane safa içerir. Bu 7 safanın 7'sini de yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyorum, şükrediyorum biliyor musunuz? Dinimi bana Allah öğretti diye, bu konuda vazifeli kıldı diye, bu konuda bu üniversiteyi kurmayı bize nasip kıldı diye, her açıdan bir muhteşem dizaynı hayranlıkla izlemek imkanını bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın hedef gösterdiği bütün mutluluklara ulaşmak rahatlıkla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'ın evliyası olmaya inanamayacağınız kadar kolay bir dizayn içerisinde ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hangi konuyu merak ediyorsanız, o konu bilgisayarın hafızasında sizi bekliyor. Neyin ispatını istiyorsanız, orada defalarca konular irdelenmiştir. Orası bir hazinedir. Allah'ın üniversitesinin yüzlerce kaseti. Bugüne kadar cevabı verilen altı binden fazla sual. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah'ın üniversitesinin standartları, aklınıza gelen bütün detaylarıyla haftada 4 gün size
buradan ulaştırılır. Onun için göğsümüzü gere gere söyleriz ki Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Öyleyse din tatbikatına, bütün dünya üzerindeki din tatbikatına dikkatle bakın ve Allah Teala'nın sizi nerelere ulaştırmak istediğine de dikkatle bakın. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin mutsuz olmanızı istemiyor. Bu sebeple dini inanamayacağınız kadar kolay bir hale getirmiş. Diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi ben sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırırım. Mutlaka benim evliyalarımdan birisi yaparım. Bir başka ifadeyle ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu benim size verilmiş olan sözüm. Çünkü ben sizin için güçlük dilemiyorum. Ben sizin için kolaylık diliyorum diyor Allah Teala. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim. Daha kolay bir şey düşünebiliyor musunuz? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın sizi cennetine mutlaka ulaştıracağını garanti etmişse, bu durumda siz eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman kendi mutluluğunuzu elinizle kesmiş olmuyor musunuz? Ama biz bunları hiçbir yerden duymadık. Bunu diyebilirsiniz tabii. Ne yazık ki bunu demeniz sizi kurtaramaz. Tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Doğruyu mu söylüyoruz? Yoksa biz bir sahtekar mıyız? Ancak tahkik ettiğiniz zaman sonuca ulaşacaksınız. O zaman hacet namazını kılacaksınız. Soracaksınız bizi. İnsanlardan değil, Allah'tan soracaksınız. Doğru cevabı oradan alırsınız. Şunu da hiç unutmayın. Bütün devirler boyunca Allah'ın gerçek dostları insanlar tarafından daima reddedilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka resullerimiz yaşar. Ama hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bugün de aynı şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlardan biri de biziz. Bugün hayatta olan, öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat edin. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini dizayn eder. Ve her şeyi O ispat eder. Hamdolsun ki Kur'an'ı indirmiş ve bize Kur'an'ı öğretmiş. Yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki İslam'ı öğretmiş. Biz de size bunu öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Öyleyse tahkik edin.

onların da orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Onlar sizi başka konulara çekecek, onların da orada olduğunu göreceksiniz. Kur'an bir bütündür ve size bütünü biz sunmuş durumdayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a tutti.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu bir defa daha yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz bizim için ayrı bir değer taşıyorsunuz. Allah yolunda olan sizler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Sonra hacet namazını kıldınız. Allah Teala size bizi gösterdi ve bize tabi oldunuz. Ve tabiyetten sonra da Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirdi. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın verdiği mürşit sevgisi, tabiiyet, ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını intihac eder, sonuçlandırır. Ve kişinin ruhu vücuttan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içine o da katılır. Allah'a doğru seyrisülküsünü bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Böyle bir yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını gerektirir. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin geçilmesi söz konusudur. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya yükselmek söz konusudur. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen, gerçek anlamda dileyen herkesin ruhu, mürşidine, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh mutlaka vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru o yolculuğunu gerçekleştirir. Seyri sülük. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuk, Allah'ın ruhunun Allah'a tekrar teslim edilmesidir. Allah bütün insanlar doğduğu zaman onlara

ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücudun şekli hangi boyutlarda nasıl değişiklik geçirirse ruh da aynı değişiklikleri devamlı olarak yaşar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu kılmak istiyor. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlar sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor Allah Teala. İşte hepinize düşen şey Allah Teala'ya doğru seyri sülük isimli o yolculuğu gerçekleştirmeniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz doğduğunuz anda Allah Teala ruhundan sizlere de üfürdü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra Allah size bizi gösterdi. Bize ulaştınız, tabi oldunuz. Ve tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yolda olan kafileye o da katıldı. İşte çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra tabi olanlar, en sonra tabi olanlar hala ruhları yolda olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek ister. Ve mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk tabiiyetten geçer. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Neye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bu Allah'a erecek olan ruhunuzdur. Doğar doğmaz Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürdüğünü ifade ediyor. Kim doğarsa doğduğu anda mutlaka Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücut hangi değişiklikleri geçirirse o da aynı değişiklikleri geçirir. Daima hayatının hangi noktasında olursa olsun kişinin fizik vücuduyla ruhu aynı görüntüdedir. Aynı hüviyettedir. Aynı alanı kaplarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana da verilen bu mahlukunu mutlu olsun diye yarattı. Ama Allah'ın yoluna girmeyen insanlar mutlu olamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Salt inanç, ben de Allah'a inanıyorum demek kimseye onun manevi gelişmesini temin edecek olan yani teslimlerini gerçekleştirecek olan bir fayda sağlamaz. İnanmak bu konu için yeterli değildir. İnanmanın ötesine geçmek ve ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın söylediği gerçekleşir. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim
her zaman hazırdır. İster ki herkesin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Buraya kadar çok güzel değil mi? Allah-u Teala'nın talebi bu. Ama bunu gerçekleştirme görevi insana verilmiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Eğer böyle bir dilek yoksa sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu hedefe kimseyi ulaştırmaz. İşte İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7'li sistem üzerine oturtmuş. 7 tane gök katı var. 7 tane yer katı var. Her şey 7'li bir sistem üzerine dizayn edilmiş. Ve ruhun Allah'a ulaşması da 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuktan sonra dikey olarak yükselip Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşmakla bir insan ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ki o ruh zaten Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Ve hepinize ruhtan üfürüldü Allah tarafından. Allah'ın ruhu hepinize üfürüldü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırdı ve tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. O sırada sizinle beraber aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olan herkesin, ayrı ayrı mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar, kişinin gayretine paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına yükseleceklerdir. Bunun için temelde bütün ibadetler şarttır. Ama bunların arasında en önemlisi zikirdir. Zikrin artışına Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak, hatta dili de kımıldatmadan kişinin iç dünyasında Allah kelimesini diye tekrar etmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama Allah Teala ister ki Allah zikri daimi olsun. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikre ulaşanlardır. Neden? Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Daimi zikir nefsteki bütün afetleri yok eden tek silahtır. Tek tabancadır. Başka bir faktör bunu sağlayamaz. Allah kelimesinin
Ard arda tekrarı nefsinizin kalbine, başlangıçta kapkaranlık olan kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat adı alınan, adı verilen üç ayrı faktörü yola çıkartır. Bunlardan sizden ayrılan ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte kimin ruhu şu dünya hayatını yaşarken yedi tane gök katını birer birer aşarak sitel-i müntaha'ya ulaşmışsa, evvela yedinci kata ulaşmışsa, yedinci katta yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci aleme ulaşmışsa, oradan dikey bir yolculukla sitel-i müntaha'ya ulaşmışsa ve Allah'ın zatına sitel-i müntaha'dan ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur sevgili kardeşlerim. İşte bu yok olma ruhun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır, ermesidir. Böyle insanlara ermiş denir. Ne ermiş? Ruh ermiş. Kişinin ruhu ermiş. İşte bu sebeple o kişi ermiş adını alır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Sulh ve sükun içinde başka insanları severek ve onların sevgisini kazanarak sevgi dolu bir dünyada yaşasın. Allah'ın istediği budur ama insanların nefsi buna engel olan en büyük faktördür. Nefs afetlerle doludur. Tam 19 tane afet nefsin afetleridir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. 19 tane afet nefsinizin bütününü oluşturur. Bu afetlerin hepsinin yok olması mümkün müdür? Evet. Zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının neresindeyse afetler de o istikamette azalacaktır. Bir kişinin nefsinin afetlerini yok etmesi onun Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Zikir nefsin afetlerini adım adım yok eder, oraya Allah'ın nurlarını doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbinde yer aldıkça %7, %7, başlangıçta %2 rahmet nuru nefsin kalbine ulaşır. Asıl görev yapacak olan fazıl nurları bu noktadan sonra kalbe ulaşacaktır. Zikir arttıkça bu nurlar o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a yaklaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra nefsin kalbinde oluşan ilk %7 fazıl nuru o kişinin ruhunun birinci gök katına ulaşmasını temin eder. İkinci defa %7 fazıl nuru ikinci gök katını ifade eder. O kişinin ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Sonra 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katları ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin aşılması ve neticede 7. alemden sonra
Kibir yolculukla ruhun siddet-i metadan Allah'ın zatına ulaşması. İşte böyle insanlara ermiş denir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkese Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için mutluluğa ulaşmak engellenmez. Aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah yardım eder ve mutlaka bunu gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? İfade gayet açık sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah-u Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, gerçek bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka böyle bir talepte hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid de kendi mürşidine tabi olarak zikrini devamlı arttırmak suretiyle Allah-u Teala'nın yolunda irşat makamına Allah tarafından ulaştırılmıştır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Allah-u Teala herkese yardım eder sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü istiyor ki insan adı verilen bu mahluk mutlu olsun. En çok değer verdiği mahluk. Ne demek istiyoruz? Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın insana kendi ruhundan üfürmüş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cinler de yaşıyor. Onların da resulleri var. Ama cinlerin Allah'a ulaşacak olan bir ruhları yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu yaratma fonksiyonuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri çok seviyor, sonucuna ulaşırız. Seviyor, çünkü sadece bizlere, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor? En çok sevdiği ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olmasını. Allah-u Teala mutluluk vermek için hazırdır ama insanın o mutluluğu kazanması icap eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah'ın gerçek anlamdaki mutluluğu hiçbir zaman tecelli edemez. Allah'la ilişkisi olmayan bir insan mutlu olamaz. Mutluluk bir vetiredir. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde üç ayrı cephede birden mutluluğu yakalayabilmesidir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bir
güzel durumla karşılaşırlar. Çünkü Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi hacet namazını kılmak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacaktır ve o gece hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala göstermedi. Olabilir. Tekrar kılacaktır. Tekrar kılacaktır. Sonuç mu? O kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama birinci defada olmaz, ikinci defada olmaz. Ve sonunda mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Bazen daha ilk konu, ilk Allah Teala'yı görmek, Allah Teala'dan bu neticeyi öğrenmek isteyen kişi hacet namazını kıldığı ilk gece görebilir mürşidini. Allah her şeye kadirdir. Sonraki olaysa mürşit ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gitmesi, tabi olması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak dediğimiz zaman mutluluk söz konusudur. Çünkü Allah için yaşayanlar başkaları için yaşayanlardır. Başkalarına mutluluk verebilenlerdir. Bir insan başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, etrafındaki insanları ne kadar mutlu edebilirse, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşamak imkanının sahibidir. Ayrıca ibadet ettiği zaman da mutluluğu yaşar, zikir yaptığı zaman da mutluluğu yaşar. Bu sebeple Allah Teala zikri farz kılmış, çok zikri yani günün yarısından fazla olan zikri de farz kılmış, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak konusunda ne kadar çok gayret ederseniz mutluluğu o kadar çok yaşarsınız. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bir insan eğer fakirse zanneder ki zengin olsun, o zaman mutlaka mutlu olur. İsterdik ki Allah Teala bütün fakirleri zengin yapsın ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, teslimleri gerçekleştirmedikçe, dört tane teslim var, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, insanın mutluluğu yaşaması mümkün olmaz. Allah Teala'nın insanlara verdiği bu hedefte ilk yolculuk çok büyük ölçüde ferahlık verir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yola çıkan bir insan, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. alemde 7 tane alemden geçecek. 7. alemden sonra Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın ruhu Allah'ta ifna olacaktır. Yani fani olacaktır. Yani yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için mutluluk kesin bir hüviyette onları beklemektedir.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve o emaneti, insanda bulunan o emaneti geri istiyor. Onu mutlu etmek için bir vasıta bu. İnsanı mutlu etmek için Allah'ın vasıtası. Emaneti sahibine iade etmek Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dilemediği sürece ruhu hep kendisinde kalacaktır. Ruh kendisinde kalacaktır deyince ruh hep vücudun içinde midir? Hayır. Ruh tamamen serbest bir hüviyet taşır. Çünkü Allah'ın ruhudur. Dilediği an vücudu terk eder, dilediği yere gider. Dilediği an tekrar döner ve vücuda tekrar girer. Bizim ruhumuz bile düşmez, bunu duymaz. Bu tabir herkes tarafından kullanıldığı için özellikle kullandık, espri olsun diye. Sevgili kardeşlerim, hani onun ruhu bile duymadı derler. Ruhu bile duymaz derler. İşte ruh adı verilen müessese, ruh adı verilen Allah'ın ruhu birçok kişi tarafından insana hayat verir diye ifade edilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh insana hayat veren varlık değildir. Çünkü şu anda bir ruhsuz konuşuyor. Ruhunu Allah'a yıllarca evvel ulaştırmış olan birisi şu anda gördüğünüz gibi canlı ve konuşuyor. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılması, 7 tane gök katını aşması, neticede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması asıldır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasına vuslat deniyor. Vasıl olmak yani. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir emirdir. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu ruhumuzun teslimi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Fizik vücudumuz Allah'a mı gidecek? Hayır, gitmeyecek. Bu dünyada hayatını yaşamaya devam edecek. Ama nefsinin bütün afetleri yok olmuş olan bir insan, fizik vücudunu Allah'ın emrettiği şekilde kullanabilen bir insan olur. Nefsin teslimi son noktada iradenin de Allah'a teslimi. Bu teslimler ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi şeklinde 4 tane faktör olarak değerlendirilir. En kolayı önce gerçekleşen ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudumuzu teslim ederiz Allah-u Teala'ya. Sonra nefsimizi teslim ederiz. Ruh, veç ve nefs Allah'a teslim olduktan sonra iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. İşte iradenin Allah'a teslimi tahakkuk ederse bir insan Allah'ın azatsız kölesi olur. Bu dünyadaki mutlulukların en yükseğidir. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi, devamlı Allah'ın onu yönetmesi şeklinde gören eder. Ne yaparsa Allah Teala yaptırır. Sevgili kardeşlerim,
Onlar dünyanın en mutlu insanlarıdır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmek hep bir tabiyete bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kıldı, mürşidini göremedi. Vazgeçmeyecek. Tekrar kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, tekrar soracak Allah-u Teala'dan. Gene göstermedi Allah-u Teala. Gene boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan tekrar soracak. Neticede Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleriz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse yardım etmemesi mümkün değildir. Düşünülebilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir söz versin de onu yerine getirmesin. Olacak iş mi? Allah-u Teala hiçbir engel tanımaz. O her şeyin sahibidir. Her şeye hükmeder. Ama Allah-u Teala serbest irade verdiği insana hükmetmiyor. Onu serbest bırakıyor. Bir taraftan o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazanır. Bir taraftan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybeder. Ama aklı başında bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. Ve daimi zikre ulaştığı zaman onların hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarına tam olarak riayet eden birisi oluşur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri. Onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ne olmuştur? Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne olmuştur? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Sonra daim %80 noktada bu o gerçekleşir. Sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Gene daimi zikrin muhtevası arasında iradenin Allah'a teslimi de yer alır. En son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Artık o kişi sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapabilir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk da bu söylediğimiz standartlarda giderek yükselir ve kişi çok büyük bir mutluluk noktasına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu mutluluğun kapısı açıktır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi gerçek anlamda onu dilemiş olandır. Allah-u Teala'nın bunu yerine getirmemesi de mümkün değildir. Söylediğimiz gibi kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diye Allah-u Teala'nın açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırsın. Onlar da ermiş evliya olsunlar. Bu velayetin ruhun teslimi safhasıdır. Daimi zikre yakın bir devrede
Fizik beden Allah'a teslim olur. Daimi zikirde nefs Allah'a teslim olur ve neticede irade de Allah'a teslim olur. Bu teslimler sebebiyle dinimize İslam dini adı verilmiştir Allah Teala tarafından. İslam dini teslim dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle neticelenir. Allah Teala ister ki herkes bu dört emaneti de Allah'a teslim etsin de sonsuz mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mutlu olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Onun için buradayız sevgili kardeşlerim. Onun için sizlere bunları anlatıyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulması daha onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Ama İslam dini teslim dinidir. Bu sebeple kişi mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Ve ondan sonra da mutlaka kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla konuşmamızı burada tamamlıyoruz. El-Fatiha, Me'as-Salavat.

Sağ ol Tuğrul. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir gönül sohbetinde daha birlikteyiz. Gönüller hoş olsun. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkandır. Allah-u Teala'nın kanunu kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse görevimiz hep etrafımızdaki insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Biz bir kişiyiz, onların sayısı çok. 10 kişi olsa etrafımızda, biz bir kişiye verdiğimiz mutluluğun 10 katını yaşayabiliriz. Her birine A kadar mutluluk veriyorsak, 10'a kadar mutluluk. Bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü davranabiliriz. Ya insanları memnun ederiz, ya da huzursuz ederiz. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği husus odur ki, bizim her davranışımız başkalarına mutluluk saçan bir davranışımız olmalı. Her seferinde birilerini memnun etmeliyiz, mutlu etmeliyiz. Onlar bizimle beraber oldukları zaman bir mutluluğu yaşamalıdır. Ama bunun aslındaki mutluluk olayı, olayı vücuda getiren için en üst seviyeyi ifade eder. Biz etrafımızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, biz Allah katında o kadar kazanan birisi oluruz. Kimi ne kadar üzersek, Allah katında o kadar kaybeden birisi oluruz. Her an hayatımız devam ediyor sevgili kardeşlerim. Her an derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. O zaman davranış biçimlerimiz her an Allah ile beraber olmanın hedef tayin edildiği bir vasatta gerçekleşmelidir. Sevgili kardeşlerim, başka insanlara mutluluk verdiğimiz zaman, bunu başardığımız zaman, madem ki biz mutlu oluyoruz, biz bir kişiyiz, onlar etrafımızda birçok insan. Her birine mutluluk vermek istikametinde bir gayretimiz olursa, o mutluluk verdiğimiz insanların toplamı kadar, mesela 10 kişiye mutluluk verdiysek, 10 kişilik mutluluğu biz yaşarız. Onların her biri bizimle beraber bulundukları sürece bizim onlara verdiğimiz mutluluk kadarını yaşar. Ama biz bir kişiyiz, onların da her birisi bir kişi. Ama biz 10 kişiye hitap ediyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını yaşayan birisi oluruz. Allah Teala neden istiyor herkesi mutlu etmemizi? Bunun için istiyor. Biz mutlu olduğumuz zaman bunu
usul edinirsek eğer, herkesi mutlu etmek suretiyle mutlu olmayı usul haline getirirsek, hedef tayin edersek kendimize, o zaman sevgili kardeşlerim, her an birilerini mutlu eden bizler, kendimiz mutlu oluruz. Evvela A ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra B ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra C ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra da toplantı halinde birçok insana birden hitap ederek mutlu etmişiz insanları. Ama her birinde mutluluğu biz yaşadığımız için onlara ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadarını biz yaşarız. Yani 4 saat süreyle insanlara mutluluk yolunda hitap eden, onları mutlu eden birisi 4 saatlik mutluluğun sahibi olur. Dinleyenler de eğer gerçekten mutluluğu yaşamışlarsa işte Allah-u Teala'nın istediği hedef budur. Görevimiz insanları mutlu kılmaktır. Onlara en güzeli ulaştırabilmektir. Hedefimiz böyle olursa, onları mutlu etmek olursa, bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösterirsek, mutlaka onlar bizimle birlikte geçen o zaman süresince mutluluğu yaşarlar. Ne kadar çok insana mutluluk verirsek, biz o kadar çok mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse, başkalarını mutlu etmek Allah-u Teala'nın temel emri, ama arkasında bizim mutluluğu yaşamamız söz konusu. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok kişiye mutluluk verirsek, o kadar çok kişinin yaşadığı mutluluğun toplamını biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, insanları seviyor musunuz? Kendinize dikkatle bakın. Eğer seviyorsanız, siz mutlu bir insansınız. Çünkü her seven sevdiğini memnun etmek görevini kendisine yüklemiş olan bir insandır. Seviyorsa sevdiğini memnun edecektir. Mutlu edecektir. Böyle yapmaya iş dünyasının ve davranış biçimlerinin hudutları içinde mutluluk ulaştıracaktır. İşte burada Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin, etrafındaki herkese mutluluk vermeye çalışmasıdır. O zaman A, B'ye mutluluk verecektir, mutlu olacaktır. E de A'ya mutluluk verecektir, mutlu olacaktır. Ama aynı kişiler C'ye, D'ye, E'ye de mutluluk vereceklerdir. C, D, E de onların her birine mutluluk verecektir. Yani insanlar bir araya geldiği zaman ortaya çıkan sonuç onların mutlu olmasıysa, bunu başaran bu insanlar Allah'ın emrini gerçekleştirmişlerdir. Ama bu beraberliğin, konuşmaların sonunda bir nefret hali yaşanıyorsa, huzursuzluk söz konusuysa, insanların negatif istikamette cereyan alması
söz konusuysa, bunu hissetmesi söz konusuysa, orada bir yanlışlık vardır. Bu Allah'ın emrettiği bir şey değildir. Bu şeytanın kandırmasıdır. Hiç kimseyi mutsuz etmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hele bir adım daha öteye geçerseniz size düşman olanları da mutsuz etmeyeceksiniz. Size dost olanları da düşman olanları da dost etmeye, mutlu etmeye gayret ederek bir zaman sonra bunu başardığınızda Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Çünkü göreceksiniz ki siz onları mutlu ettiniz ama asıl mutluluğu siz yaşadınız. Öyleyse insanlar var, ellerinde olmayarak başka insanların kalplerini kırarlar. Farkına vardıkları zaman da üzülürler. Ama birinci devre için iş işten geçmiştir. Ne olacaktır? İkinci devre başlayacaktır. İkinci devre o arkadaşına karşı onu üzecek şekilde konuşanın af dileme noktasıdır. Eğer bunu başarırsa o zaman o kişinin yani kötü davrandığı kişinin onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Siz sevgili kardeşlerim her biriniz birisi size kötü davransa sonra da davranışının farkına varıp da gerçek anlamda üzülerek sizden af dilese onu affetmez misiniz? Ben affedeceğinize inanıyorum. Öyleyse bu muhtevada hepiniz için asli unsur başkalarını mutlu ederek o mutlu ettiğiniz insanların toplamı kadar mutlu olmak hedefine her zaman yönelmiş olmalısınız. Böyle yaparsanız sevilirsiniz sevgili kardeşlerim. Onlar sizin onları çok sevdiğinizi ve bu sebeple onları mutlu etmek üzere harekete geçtiğinizi konuşmanın başından sonuna kadar hep idrak edeceklerdir. İnsanın davranışından, konuşma stilinden, kullandığı kelimelerden her şey açık ve kesin bir şekilde belli olur. Biz sevgili kardeşlerim, sizleri mutlu etmek için varız. Hepinizin mutlu olması, Allah'ın güzelliklerini yaşaması bizim için temel hedef olduğu sürece biz sizleri mutlu eden bir insan olarak görevimizi gerçekleştiririz. Ama insanlar vardır öfkelidir. İnsanlar vardır kızgındır. Nefslerinin afetlerine tabi olurlar. O zaman onlar etrafındaki insanlara mutluluk ulaştıran değil, onları huzursuz eden, onlara sıkıntı veren, onların üzülmelerine sebebiyet veren birileridir. İşte onlar kendi kendilerine sormalıdır. Ben insanlarla konuşuyorum ama her konuşmamda onları kırdığımı, mutsuz ettiğimi görüyorum. Allah-u Teala'nın emri
Bu değil ki. Allah-u Teala'nın emri her konuşmamda konuştuğum insanları mutlu etmem. Öyleyse bu yanlışlığı mutlaka düzeltmeliyim. Allah-u Teala'nın emrettiğini yapmalıyım. Öyle ki benimle konuşan herkes konuşmamız bittiği zaman oradan mutlu olarak ayrılmalı. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek öyle güzel bir müessese ki sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden de normal standartlarda nefret edilir. İki şık da elinizde. Neden insanları mutlu ederek, onların da sizi mutlu etmesini sağlayacak olan bir sağlam sığınağın altında olmuyorsunuz? Neden başka insanları rahatsız edesiniz de onların da size karşı olan her birinin davranışı sizi rahatsız edici hüviyette olsun? Neden? Herkes muhatap olduğu davranış biçiminin karşılığını verir. Bizim bütün insanlar için gösterdiğimiz hedef, başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Bir, bu birinci fasıl. Siz ona mutluluk vermeye çalışıyorsunuz, bunu başarıyorsunuz ve siz mutlu oluyorsunuz. Ama orada bitmiyor ki iş. O kişi de sizden aldığı o güzel davranışın karşılığı olarak size karşı güzel davranmak mecburiyetini hissedecektir. Kendisini üzmeyen, sıkıntıya sokmayan ve mutlu eden birisi var karşısında.

Negatif istikamette. Yani siz onları mutlu ederek bir toplu bir konuşma standardını tamamladığınız zaman onlar sizden memnun ve mutlu olarak ayrılacaklardır. Sizden razı olarak ayrılacaklardır. Çünkü onları mutlu eden bir davranış biçimleri dizisiyle konuşmanızı tamamladınız. Aksi olsaydı siz onu üzen birisi olacaktınız. O kişi veya kişilere huzursuzluk veren, sıkıntı veren birisi olacaktınız. Ve bu konuşmanın sonunda sizi sevmediklerini hissedecektiniz. Bu sevmeme noktası nefrete kadar dayanabilir. Sizin davranış biçimlerinize bağlı olarak. Ama sevgili kardeşlerim, biz inanıyoruz ki bizim kardeşlerimiz başka insanları mutlu etmeyi görev edinenlerdir. Onlar öğrenmişlerdir ki başkalarını mutlu ettikleri kadar mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Öyleyse bir kişiye değil, o gün beraber oldukları herkese onları mutlu edecek şeyleri söyleyerek onları mutlu etmeye çalışmaları her gün esas teşkil edecektir onların davranış biçimlerine. O zaman ne olacaktır? Etrafındaki insanların her birine verdikleri mutluluk kadar, o mutlulukların toplamı kadar kendileri mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, önemli bir şey mi bu mutluluk? Çok önemli bir şey. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri, gözlerine getirmedikleri için genel anlamda başkalarını rahatsız eden davranışların sahipleri her zaman olabilirler. Ve etrafındaki insanlara verdikleri mutsuzluk kadar kendileri de mutsuz olurlar. Ondan sonra da bundan hep başkalarını sorumlu tutarlar. O bana kötü davrandı. O beni üzdü. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki birisi size kötü davranıyor. Siz onlara kötü davranmak mecburiyetinde misiniz? Nefsinizin afetleri bunu ister. Size kötü davranana sizin ondan daha kötü davranışlarla cevap vermeniz. Nefsinizin afetleri bu istikamette dizayn edilmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, sizin nefsiniz değil de ruhunuz duruma hakimse, siz nefs tezkiyesini, tasfiyesini gerçekleştirmişseniz, o zaman onların size karşı yaptığı kırıcı davranışlar sizi üzemez. Nefsinizin afetleri mevcut olmadığı cihetle siz o kişiye kin duyamazsınız. Size yaptığı kötü davranış sebebiyle ondan intikam almak sizin hedefiniz olamaz. İnsanları sevmeyi öğreneceksiniz. Elbette zaten size en güzel davranışlarla yaklaşan insanları otomatik olarak seversiniz. Onlar sevilmeyi hak edenlerdir. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Onun daha ötesini istiyoruz. Sizin tarafınızdan mutlu edilmeyi hak etmeyenleri de mutlu kıldığınız zaman Allah'ın temel emrini yerine getirmiş olursunuz. İyiliğe karşı iyilik, iyiliğe karşı
Bir şey.

Ama kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak. Kötülük sebebiyle intikam almak. Bunlar ayrı ayrı hedeflerdir. Bir, Allah'ın tarafı var. Allah Teala size iyilik yapana iyilik etmenizi, size kötülük yapana da iyilik etmenizi ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı böyle bir olay karşısında muhtemeldir ki kötülük eden kişi bundan utanç duyacaktır. Belki de o günden itibaren size karşı olan kötü davranışlarını sona erdirmiş olacaktır. İşte bu hedefe dayalı olarak sevgili kardeşlerim, hepinize diyoruz ki seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Bir, sizinle o kişi arasındaki bir olay. İki, sizin o kişiyle konuşurken onunla başkaları arasındaki olayların dizaynında da ona en güzeli tavsiye etmeniz. Affetmeyi bilsek, bize iyilik edenleri zaten severiz ama o zaman affetmeyebilirsek kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Daha ötesi var mı? Evet var. Bize kötülük edenleri de sevmek. Bize kötülük edenleri de iyilik etmek. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman o kötülük yapan insanların yaptıkları kötülük sebebiyle utanç duyduklarını göreceksiniz. Eğer idrakleri açıksa, sizin söylediklerinizi idrak etmişseler ve kalplerine bu girmişse, o zaman onlar huzursuzluk duyacaklardır, af dilemek gereğini duyacaklardır. Siz bunu onlara kötülük ederek, intikam alarak gerçekleştiremezsiniz. Böyle bir hedefe ulaşabilmek ancak kötülük eden o kişiye en güzel davranışlarda bulunmanızla mümkündür. Ve bu da sizin insanlara karşı olan sevginizin bir sembolüdür. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ne olur kötülüğe iyilikle mukabele ederseniz? O kişiyi, size kötülük eden kişiyi utandırmış olursunuz. Ama hedefiniz hiçbir zaman bu olmamalı. Hedefiniz ona, onun size yaptığı kötü davranışlara karşı hep en güzel davranışlarla cevap vermek ve onun yanlışlarına iştirak etmediğinizi, onun idrak etmesini temin etmek olacaktır. Peki sonuç nedir? Sonuç mutlaka o kişinin adım adım değişmesidir. Sizinle arkadaşlık ettikçe ne kadar zorlarsa zorlasın, ne kadar yanlış davranışlarda bulunursa bulunsun, sizin ona karşı kin duymadığınızı, intikam almak sevdasında asla olmadığınızı, onun idrak etmesi, onun yeni bir vadiye girmesini sağlayacaktır. Bu vadi mutluluk vadisidir. Sevgili kardeşlerim, onu
Nefret hattı uçurumun kenarından aldınız bir güzellikler noktasına ulaştırdınız o vadide. İşte bunu gerçekleştirmenizin arkasında nefret olamaz. Nefret böyle bir hedefe hiçbir zaman sizi götüremez. O size kızmıştır, size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranmışsınızdır, intikam almışsınızdır. Onun size yeniden kötü davranması için zemini hazırlamışsınızdır. Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Başkaları bize karşı her zaman yanlış davranabilir. Nereden biliyoruz onların Allah ile olan ilişkilerinin derecesini? Belki Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlarla karşılaşırız. Ve onlar kötü davranacaklardır. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. İşte bizim bütün bunları hesaba katarak o kötü davranan insanlara en güzel davranışlarda onları değil kıracak, değil onlardan intikam alacak, onları mutlu edecek davranışlarla cevap vermemiz onların kafalarında kocaman bir soru işareti oluşturur. Bu kim derler? Biz şimdiye kadar alıştığımız dünyada herkes bize zaten kötülük ediyordu. Biz de onlara kötülük ediyorduk. İntikamımızı alıyorduk. Şimdi intikam almamız gerekmeyen birisi var karşımızda. Bize hiçbir kötü davranışı olmadı bugüne kadar. Bu düşünce standardı onları güzele, daha güzele götürecektir. Başka bir alternatifin oluşması mümkün değildir. Siz o kişilerin, size kötü davranan kişilerin bütün davranışlarına başka insanlara olsaydı sizin davranışınız onları nasıl mutlu edecekse bunları da mutlu edecek hüviyette bir cevaplar dizisi ulaştırmanız halinde hedefe varırsınız. Mutlaka varırsınız. O kişi öfkelenecektir, sinirlenecektir. Sizin de kendisine aynı sinirle, öfkeyle cevap vererek kavganın başlaması ve insanların birbirini incitmesine ulaşan bir noktaya yaklaşmanızı temin edecekti. Ama sizin güzel davranışınız, onun bütün kötü davranışlarının toplamına karşı sizin hiçbir zaman o vadiye girmediğinizi, o kapkaranlık dünyaya adım atmadığınızı göreceklerdir. Siz onlara aydınlık götüreceksiniz. Siz onlara nur götüreceksiniz. Siz onlara Mehir Vakfı'nın mensupları olarak huzur ve sükunet ulaştıracaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, güzel dostlarım, bir tarafta Allah var. Size kötülük edene de, iyilik edene de iyilik etmenizi emreder. Bir tarafta şeytan var. Size kötülük edene de, iyilik edene de kötülük yapmanızı emreder. Hiçbirinizin şeytanın esiri olmayacağınıza inanıyoruz. Belki başlangıçta bizi tanımadan evvel bu istikamette yanlış davranışlarınız olmuştur.
size kötü davrananlara siz de kötü davranmışsınızdır. Bunu bir hakla telakki etmiş olabilirsiniz. Çünkü böyle bir imkan Kur'an-ı Kerim'de var. Adına kısas diyor Allah-u Teala. Böyle bir davranış biçimi yapmak da mümkün. Ama size kötü davranan birinin yaptığı kötülüğün aynını ona yapmak suretiyle ondan intikam almanız sizlere yakışmaz sevgili kardeşlerim. Mihir Vakfı'nın mensuplarına yakışmaz. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Sizler ilmi bizim doğrudan Allah'tan almamız sebebiyle Allah'tan alanlarsınız. Biz sadece bir telefonuz. Allah Teala bize ne öğretirse size ancak onu öğretebiliriz. Hiçbir zaman görevinizin başka insanları mutlu etmek olduğunu unutmamalısınız. Allah Teala'nın hepimizden istediği şeyin bu olduğunu unutmamalısınız. Bir gün dünya sulhu kurulacaktır. Bu sulhun ana hamurunun kötülüğe karşı da iyilik olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olmasına sebebiyet veren her davranışınız size derecat kazandırır. Biliyorsunuz ki cennete girenler kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Cehenneme gidenler de kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Öyleyse hedefinizin neden başka insanları mutlu etmek olduğunu böyle bir düşünce tarzı, böyle bir felsefe, böyle bir alternatifler dizisi size hep başka insanları mutlu etmenin göreviniz olduğunu hatırlatmalıdır. Onlar sizi mutlu ederse zaten siz de onu mutlu etmeye otomatik olarak çalışırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Size zararı dokunmayan kişiye sizin de bir zararınız dokunmaması hali gene eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek burada eşyanın tabiatını aşmanız lazım. Siz Allah yolunda olan devrin imamının etrafındaki birinci daireyi teşkil edenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep başka insanları mutlu ederek mutlu olmaya yönlendirin. İnsanları mutlu etmeye adayın kendinizi. Her başarınız sadece onları mutlu etmez, sizi de mutlu eder. Her başkasına zarar veren kişi aslında kendi huzursuzluğunu yaratan insandır. Her başkasına mutsuzluk verdiği olayın arkasından kendisi sıkıntı ve huzursuzluk duyar. Çoğu zaman da buna pişmanlık eklenir. Normal bir anlayış standartına sahip olan insan yaptığı kötü davranıştan başkasına zarar vermişse
Bundan pişmanlık duyması normal bir olaydır. İşte hepiniz için bir davranış biçimi edep alınmalıdır. Başkasına iyilik ederseniz zaten bundan mutluluk duyarsınız. Ama başkasına bir yanlış sebeple onu üzecek bir davranışta bulunmuşsanız derhal af dilemelisiniz. Onun sizi affetmez süresince de ona en güzel davranışlarda bulunmalısınız. Bu davranışınız ondan sonra da devam etmeli. İnsanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizden bunu istiyoruz. İnsanları sevin. Ve o sevdiğiniz insanları mutlu etmeye çalışın. Huzur içinde yaşamalarını temin etmeye çalışın. Buna metaldar olun. Onlara verdiğiniz mutluluk kadar siz de mutluluk yaşayacağınız için, her birine verdiğiniz mutluluk için etrafınızda hep insanlar her zaman var olacağı cihetle bir ömür boyu mutluluğu yaşamanız mümkün olacaktır. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hepinizin huzur içinde yaşamanızı, hepinizin başka insanlara mutluluk vererek mutlu olmak hedefine dayalı olarak etraflarına en güzel davranışlarla hitap eden kişiler olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Allah Teala'nın hepiniz için hedefi aynıdır. Mutlu edin ve mutlu olun. Biz de sizlere söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Mutlu edin ve mutlu olun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor, yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü, ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gelin sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala em yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esfata kânû huden ev nesara. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? Kul e entüm e'lemu emillah. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men az lemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti, yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu, kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen, o kişiden daha zalimdir. Keteme, gizleyen, ketmeden gizleyen, şehadeten indehu, onun indinde şahit olmayı, minallah, Allah'tan. Allah'ın onun katındaki, Allah'ın zatına şahit olmayı, şehadeti gizleyen indehu, onun katındaki, onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Ve bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala.
keteme gizleyen şehadeten şehadeti indehu onun önünde minallah Allah'tan verilen müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı, bir şehadet olayı, Allah'ın zatına şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere talayette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Femen yehtihi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayet erdirebilir? Efela tezekürün, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah-u Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor. İrşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman rüyetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrikül ebsarı ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Kat ca'ikum vesairu min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfusihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfusihim, içlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta, menfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, 7 tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Bunun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet kelimesi, İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kassem'a ve hüve şehid. Muhakkak ki bunda İlka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus suresinin 26. ayet kelimesi, Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah-u Teala. Ve la yerhuku vücuhum katerun ve la zilleh. İlâ iki ashab-ül cennet, hüm fîhâ hâlidûn.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki: Allah'ı yed'u darüsselamı,

menşae ila sırat-ı müstakim. Ve yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Böyle bir noktada sırat-ı müstakime Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder, aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُ. Onlar için ahsenü hüsna vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenü hüsna olan, güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah-u Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara, birinci ayet-i kerimenin devamı olarak. Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor, Ahsen-i Hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı, Allah-u Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde de Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. "Ve la yankudunel misak." Misaklerini bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yankudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor, iradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, Allah'ın görülmesi, 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak devreye giriyor.
Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çer Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşma, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Velâ yenkudûnel mîsak, mîsaklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız, وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَكْتَنْ başlarsanız, وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَكْ onlar misaklarını bozmazlar, ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَبُ onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görülmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sağır ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez. Manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken ilk izlenimler Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin birincil manasını
Yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu, 5., 6. ve 7. basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler? Daimi zikre ulaştıktan sonra yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp gözünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez. Yetmez. Bu gaybı açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek, manasına varmak için Allah-u Teala tarafından kör, sarbi, dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır, günün yarısını aşacaktır zikri ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynel yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen fazıllarla dolmuştur.
%2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulul Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz, daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakemliğiniz de, hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz. Ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta yedi tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri, sizin kader hücrelerinizde önünüzde geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah-u Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz, o gün neler olacağını Allah-u Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları İhlas makamının birinci kademesinde gösterir. İhlas makamının size gösterdiği şey birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarıdır. İşte bu yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap, onun altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmü Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz orada. Daha sonra Divan-ı Salihin, daha sonra zikir hücreleri ve ancak zikir hücrelerindeki tecrübede tamamlandıktan sonra ondan sonra indi-i ilahideki sesedin müntahaya ulaşır ruh ve oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bütün bu safhaları Allah-u Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görünmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sesed-i Müntaha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katını da gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının dördüncü kademesinde olacaktır. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. İkinci kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. Üçüncü kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah Teala tarafından. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Dördüncüsü, o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam, 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır, yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur, Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade, cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade, ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Bakara Suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı Ulul Elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakkı tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir. Ve

Allah'ın katında Allah'ı görmek şerefinin de sahibi olur. İse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki herkes Allah'ı göremez. Evvela şunu sakın unutmayın. Allah insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kılınmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Mukaddemeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzeyyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Rü'yetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok veli veriyor. Yunus diyor ki can gözü onu gördü diyor. Can gözü yani nefsinin kalbiyle, kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini bu lütfa nail kıldığı için. Gene Yunus diyor ki dostu ayan gördün ise. Dostun ayan görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayan görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarın görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi gözüm açtım seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını
görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ الشَّفَاءَةَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar. İlla men şehide bil hakkı ve hum yalemun. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve onlar bilirler diyor Allah Teala. Yani devrin imamları hakka şahit edilen şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. E böylece günahlar Allah-u Teala tarafından mahvedilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki günahların sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. Ya Rabbi derler diyor onlar. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, mürşide tabi olur da, Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor tövbe edip de irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. E diyor Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, şefaat müessesesinin varlığının arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişiye has olduğu
Ve onun da hakkı gördüğü kesinlik kazanıyor. Bütün huzur namazının imamları bu Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi gereğince hakkı görmüşlerdir. Ve hakka şehadet etmişlerdir. Bu bapta şefaate yetkili kılınanların hakka şehadet ettiği ifade ediliyor. Hakka şehadet edebilen kişinin günahların sevaba döndürülmesinde söz aldığını, şefaatin sahibi olduğu ifade ediliyor. Kıyamet günü değil, şefaat dünya üzerindeki bir olgudur. Bu dünyada tabiiyetle beraber, ihsanla tabiiyetle beraber gerçekleşir. Ve o şefaatin sahipleri, huzur namazının imamları mutlaka Allah'ı görenlerdir. Zuhruf suresi 86. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bu sohbette hurafelerden birini işledik beraberce. Hiç kimse Allah'ı göremez safsatası bu ayetlerle aksi ispat edilmiş olarak sona eriyor. Öyleyse dinimizi saran hurafeleri Kur'an ayetleri muhtevası içinde birer birer beraberce inşallah inceleyeceğiz. Her şeyin en güzel ulaşması sadedinde bütün hurafelerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu, aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder.
Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, diğeri onu sevmiyorsa, sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa, o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe, gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da
ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Biz kendimizi sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi ishar ederek, açıkta dizayn ederek, etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek, siz onları severseniz, onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse, başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır. Hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyallerde zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyorsa, neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim, hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle
Biz de huzursuz olalım. Neden? Bu akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı, başkalarını mutlu ederek, mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz ederim, hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah-u Teala'nın hepimize emrettiği şey, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üç kağıtçılığı, onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
Hedef tek bir hedeftir. Bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan.
Öyleyse en güzel standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle, Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak onları mutlu etmek yani şiarımız olmuşsa hedefimiz olmuşsa bütün gayretimizle buna çalışıyorsak şeytanın elindeki imkan adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim işte o zaman
her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almak sadedinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki, kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu. Ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam.
Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız, başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Biz mutlu oluruz, başkalarını da mutlu kılarız. İki, biz mutsuz oluruz, başkalarını da mutsuz kılarız. Öyleyse ya etrafınızda mutlu insanların oluşturduğu bir hale, ya etrafınızda mutsuz olur insanların oluşturduğu bir karanlık. Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Veya onlar da mutlu, siz de mutlusunuz. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuzun veya mutsuzluğunuzun mimarı başkaları değildir, sizsiniz. Mutluluğunuzu inşa edecek olan veya mutsuzluğunuzu inşa edecek olan hep sizsiniz. Sizin davranış biçimleriniz sizi ve çevrenizdekileri ya mutlu kılar ya da mutsuz. İşte sizin ve çevrenizdeki insanların mutlu olmasını mı istiyorsunuz? Böyle bir dileğiniz var mı? Eğer varsa bilin ki bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl? Başkalarından yana olarak. Etrafınızdaki insanlar hep bir takım davranış biçimleri sergilerler. Siz de onları kendi vicdanınızda muhakeme edersiniz. Ve size göre yanlış davranışları vardır. Size göre doğru davranışları vardır. Siz başka insanların size göre yanlış olduğu davranışları dikkate aldığınız zaman o kişi için hükümlere varırsınız. Şöyle bir yanlışın sahibidir, şöyle bir doğrunun sahibidir diye. Ve yargılarsınız o kişiyi ve mahkum edersiniz. Yanlış davranışların sahibidir dersiniz. Peki sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Böyle bir şey yaptığınız zaman, başkalarını yargılayıp da mahkum ettiğiniz zaman, acaba ne ölçüde haklısınız? Acaba mahkum ettiğiniz kişi, vicdanınızda mahkum ettiğiniz kişi hatalı davranıyor diye karara vardığınız kişi hangi tesirlerde, üzerinde hangi tesirler var olarak size göre yanlış saydığınız o olayı vücuda getirmiştir? Böyle bir vicdan muhakemesi yapıyor musunuz? Herkese göre doğrular vardır. Herkese göre yanlışlar vardır. Kalın çizgilerle herkesin doğru kabul ettiği, kalın çizgilerle herkesin yanlış kabul ettiği olayların dışına çıkın biraz. Çıktığınız zaman şunu göreceksiniz. Bu herkese göre doğrular, herkese göre yanlışların bittiği yerden İnsanlara göre doğrular ve yanlışlar çıkar. Kendilerini göstermeye başlarlar. Hem herkese göre doğruların ve yanlışların var olduğu ahvalde, hem de insanlara göre nevi şahsına münasır doğruların ve yanlışların var olduğu ortamda, insanları yargılamadan evvel onların yerine kendinizi koymalısınız. Ben olsaydım böyle bir olayda ne yapardım diye düşünün. Yetmez. Acaba onun iç dünyasında sizin dışarıdan gördüklerinizin ötesinde neler var, neler oluşmuş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları kabahatli görmek, hatalı görmek son derece kolay bir şeydir. Ve gönlünüzden gelen onu bu hatalardan

kurtarma temayülüyle ona hatalarını söylersiniz. Acaba doğruyu mu yapmış olursunuz? İnsanları suçlamak, hatalar yaptığını söylemek size göre bir sonuç mudur? Öyle olduğunu mu zannediyorsunuz? Etrafınızda birçok insan var. Hatalı davranışlar tespit ettiniz. O hatayı ona söylüyorsunuz. Böyle olmamalıydı diyorsunuz. Böyle olduğu zaman o kişinin davranışlarının dışında ne yapılabilirdi? Evvela onu düşünmek mecburiyetindesiniz. Bir. İkincisi, yanlışı yaptığını düşündüğünüz kardeşinizi o yanlışa götüren size ait de nedenler olabilir mi diye düşüneceksiniz. Acaba bir kardeşinizde bir sıkıntı görüyorsanız, huzursuzluk görüyorsanız, böyle bir şeyin oluşmasında siz de metaldar olabilir misiniz acaba? Acaba sizin de yaptığınız herhangi bir yanlış davranış söz konusu olabilir mi? Başka birini sıkıntıya sokacak, sıkıntısını hissettiren tablolar sergileyecek olan bir konuma ulaştırabilir mi? Diyelim ki hatalar tespit ettiniz. Bir, olayları ortaya koyuş tarzı var herkesin. Böyle bir standartta bir kardeşinizin huzursuz olduğunu fark ettiniz. Sıkıntılı olduğunu fark ettiniz. Stresli olduğunu fark ettiniz. Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Bir, onun stresini görürsünüz sadece ve ona haddini bildirirsiniz. Yani sen huzursuzsun, sıkıntılısın ve böyle davranman yanlış dersiniz. Bunu demekle görevinizin bittiğini veya bunu demekle doğruyu yaptığınızı zannediyorsanız çok yanılırsınız sevgili kardeşlerim. Bundan sonra başlayacak olay. Hangi kardeşiniz hangi sıkıntının içinde, davranışlarında onu ve sizi huzursuz eden neler var? Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, etrafınızdaki insanlara hatlarını bildirmek, onları suçlamak mı olmalıdır? Yoksa onlardan yana olmak mı? Ona veya onlara, bir kişi olabilir, birkaç kişi olabilir, söylemeniz lazım gelen şey, işte sen şurada şöyle davrandın, burada böyle davrandın, bu davranışların da bizi üzdü. Bu davranışların yanlış davranışlar demeniz size ne sağladı, ona ne sağladı? Bunun muhakemesini yapacak mısınız, yoksa yapmayacak mısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Haberler nasıl? Kişinin yüzüne
O sizi rahatsız eden davranışını söyleyerek neden bunu yaptın, bu yaptığın ya davranışın yanlış demeniz neyi değiştirir acaba? Ya da size veya ona ne fayda sağlar? Hiç düşündünüz mü? Diyelim ki böyle olmadı. Siz ona yaklaştınız ve dediniz ki seni biraz hüzünlü görüyorum, sinirli görüyorum, stresli görüyorum. Acaba bunun oluşmasında, bu stresin oluşmasında benim bir payım olabilir mi diye kendimi sorumlu görüyorum. Bunun için sana geldim sevgili kardeşim. Eğer bu davranışında, bu sana yüklenen bu streste, senin bu sıkıntılı noktaya ulaşmanda acaba benim yanlış bir davranışımın dahli var mı, katkısı var mı? Eğer varsa ben Allah karşısında suçlu olurum. Ve bu hatamı düzeltmek isterim. Onun için sana Allah rızası için şunu sormak istiyorum. Benim bu konuda senin üzerine yüklediğim bir stres oluşmasını vücuda getirecek olan bir davranışım mı oldu? Eğer olduysa bana bildirirsen minnettar olurum. Ben ne sana ne de bir başkasına üzüntü vermek istemem, huzursuzluk vermek istemem. Ama seni böyle gördüğüme göre bunun bir sebebi olmalı. Bu sebeplerden biri bensem veya sadece bensem, o zaman ben Allah karşısında kendimi sorumlu hissederim. Allah'ın bana yasak ettiği bir fiili işlemiş ve seni üzmüş duruma girmiş olurum. Öyleyse bana lütfen hatamı söyler misin? Sevgili kardeşlerim, iki davranış biçimi arasındaki farkı acaba anlatabildim mi? İkincisi, başkalarından yana olmaktır. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendinizde arayacaksınız. İki, başkasının hatalı taraflarını değil, hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. İkisi de başkalarından yana olmaktır. Bir kardeşiniz huzursuz, bir kardeşiniz sıkıntılı, başka birisi stresli ve elektrikli bir ortam var. O stresli olan kardeşinizin neden öyle olduğu konusunda onun haklı olduğu noktaları araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah yolundaysanız ya da Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedefe yönelikseniz, en azından Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorsanız, yapmanız lazım gelen şey, o yaptığınız kadar basit bir şey değil. Yani başkalarına, ben senin bu davranışını hiç beğenmedim kardeşim, sen bunu yanlış yapıyorsun, buna hakkın yok dediğiniz an, siz başkalarının hatasını arayan, onu yakalayan ve onu yüzüne çarpan kişisiniz. Ama eğer siz bu kardeşimiz neden acaba böyle? Böyle bir sonuca ulaşması, asık yüzlü olması, bana karşı davranışının güler yüzlü olmamasının arkasında acaba bana düşen hangi sebepler var? Ben bu kardeşimizin farkına bile varmadan kalbini mi kırdım? Acaba davranışlarımda bir bozukluk mu var? Onun gözüne batıp da onu huzursuz edecek, tasavvufa sığmayan ya da daha güzel ulaşmama engelleyen yanlışlarım mı var? Buraya kadar kendinizi tenkit süzgecinden geçiriyorsunuz. Ondan sonra da onun haklı tarafını arayacaksınız. Bu kardeşimiz böyle davrandığına göre mutlaka ona
öyle davranmasını icap ettirecek bir tesir gelmiş olmalı. Bu tesirin sebebi ben olabilirim. Ama başkası da olabilir. Her halükarda bu alışmadığımız bir hüzünlü davranışı kardeşimizin, bir sıkıntılı davranışı, nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, karşınızdaki kişi kim olursa olsun, eğer etrafınızdaki bir insan hüzünlüyse, kederliyse, size düşen şey ona yaklaşmaktır. Kederinin, hüznünün, sinirliliğinin, stresinin arkasında neyin yattığını kendinizde suç arayarak ona sormaktır. Onun haklı taraflarını arıyorsunuz, kendinizin haksız taraflarını arıyorsunuz. İşte davranış biçimlerinin temelinde bu vardır. Başkalarından yana olmak. Ne zaman siz bir başkasını kuru bir dizayn içerisinde onun yaptığı bir hata dolayısıyla sadece tenkit ediyorsanız, senin bu yaptığın yanlış diyorsanız, bu sizi de huzursuz edecek olan, onu da huzursuz edecek olan nefsani bir davranıştır. Bu davranış Rabbani değildir. Siz sadece tenkit ediyorsunuz. Asla ondan yana değilsiniz. Nefsinizin bir afetinden yanasınız. Sadece tenkit ediyorsunuz. Yani size göre bir hata var ortada. O hata işlenmiştir. Öyleyse onun sahibi tenkit edilmelidir. Dikkati çekilmelidir. İkaz edilmelidir. Bir daha böyle bir şeyi yapmamalıdır. Onun bizlere, etrafındaki kişilere böyle stresli, sert davranmaya hakkı yok. Öyleyse ben ona haddini bildiririm demektir. Hayır kardeşlerim. Hayır. Sizin buna hakkınız yok. Eğer etrafınızdaki kişiler şu veya bu sebeple huzursuzsa, sıkıntılıysa, bu sıkıntıya acaba ben hangi sebeple neden oldum diye düşünmeniz lazım her şeyden evvel. Bununsa en kesin çözümü, halli o arkadaşınıza bunu sormaktır. Seni hüzünlü görüyorum, stresli görüyorum. Evvela bu stresi senden uzaklaştırmak için ben ne yapabilirim? İkincisi, acaba bu strese sebep olan ben miyim? Veya sebep olanlardan birisi ben miyim? Sevgili kardeşlerim, hepinizin bunu yaptığı gün, işte o zaman Allah'ın toplumu olacaksınız. Sahabe gibi olacaksınız. Sahabe birbirlerine hep böyle davranmışlardır. Kim hüzünlüyse, kim bir şeye öfkelenmişse, bir sıkıntısı varsa, etrafındaki herkes onun etrafında, acaba nasıl ben bu kardeşime yardım edebilirim? Acaba bu üzüntüsünde, bu öfkesinde, acaba benim ona yaptığım, farkına bile varmadığım bir hata mı var? Sevgili kardeşlerim, farkına varmadan ne kadar çok hatalar işleriz biliyor musunuz? Evvela bir toplum dizaynı içinde yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu unutmayacaksınız. Bir toplum dizaynı asgari standartlarda başkalarına saygıyı emreder. Başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamanız gerekir. Her toplumun muhtevasında oraya ait olan kurallar vardır. Genel kaideler vardır. Herkesin ona uymakta alışkanlık kazandığı bir kurallar demeti her toplumda, özellikle dergahlarda asıldır.
Öyleyse hal buysa etrafınızdaki her kardeşimiz sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onlara mutluluk verebildiğiniz, davranışlarınızla onları mutlu edebildiğiniz sürece. Peki bir kardeşinizi sıkıntılı gördünüz, sinirli gördünüz ve söylediğiniz şey sadece senin davranışın böyle yanlış bir davranış, bir daha böyle bir yanlışı yapmaman için seni uyarıyorum gibi bu kelimeleri kullanmasınız bile, davranış biçiminiz buysa tasavvufa sığmayan bir büyük yanlışın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Bu size ne kazandırdı? Hiçbir şey kazandırmadı. Onun kalbini kırdığınız için biraz da siz hüzünlendiniz. O kardeşimize ne kazandırdı? Öfkesinin daha çok artışına neden oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden buradasınız? Doğruları öğrenmek üzere buradasınız. Nereden biliyorsunuz davranışınızın doğru olduğunu? Ne zamandan beri insanlara hatalarını söyleyip onlara hatlarını bilmek, bildirmek tasavvufun amaçlarından biri oldu? Öyleyse davranış biçimlerinin bel kemiğini, omurgasını başkalarından yana olmak teşkil eder. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, sahabenin bununla o hedefe ulaştığını bileceksiniz. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, siz başlangıçta birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Kalplerin telifi ne demek? Herkesin bir başkasından, etrafındaki insanlardan, o anda karşısında olan kimse ondan yana olması hali. Onun A'dan Z'ye kadar bir sürü davranış biçiminden hangisini işlediyse, o işlediği davranış biçiminde acaba onu haklı kılan nedenler hangileridir? Bunu araştırmanız. Onu haksız kılan nedenleri herkes bilir. Ama tasavvufun içindeki insanların görevi onun sizi üzen davranış biçiminin arkasında acaba onun haklı sebebi ne olabilir? Birinci açıdan olaya bakış. Onun cephesinden. İkinci açıdan olaya bakış, kendi cephemizden. Acaba onu bu huzursuz noktaya iten sebeplerden biri ben olabilir miyim? Veya acaba sadece buna sebep ben miyim? Kendi hatanızı araştırmak, eşelemek, başkalarının haklı sebeplerini, sizin haksız sebeplerinizi bir olayın ortaya konmasında teşrih etmek. Teşrih masasına olayı yatırmak ve şerh etmek, parça parça olayların dizisini incelemek, hangi davranış biçiminde ne kadarı size ait, başkalarının huzursuzluğunda ne kadar payınız var. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu yaptığınız gün üzüm üzüme bakarak kararır sözünün tam tersini, ışık ışığa bakarak aydınlanırı oluşturacaksınız. Hepinizden çevrenizdeki herkese nur saçılacak. Başkalarından yana olmanın iki safhasında da, iki tarafında da sahabe olabilmeniz, hidayetin bir ışığı olabilmeniz buna bağlı.
Sevgili kardeşlerim, biz bir toplumuz. Aramızda farklı düşüncelerin sahibi olan herkes yaşar. Herkesin her an başkalarından farklı bir düşüncenin sahibi olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. İşte o farklı düşüncelerimiz var ya, o farklı düşüncelerimizi her zaman başkalarına mutluluk verecek şekilde dizayn etmeliyiz. Böyle yapmaya çalışıyoruz. Ama başarıp başaramadığımızı nereden anlayacağız? Çok basit. Etrafımızdaki insanlardan. Eğer insanlar huzursuzsa, eğer sıkıntılıysa, başaramadık demektir. Demek ki biz davranışlarımızla etrafımızdaki insanlara eza veriyoruz. Etrafımızdaki insanlar davranış biçimlerimizden mutluluk duymuyorlar. Bu bize ait olan bir yanlış. O üzülerek, sinirlenerek bir kimseye bir şey söylememekle birlikte hüzünlenen kişinin hüzünlenmesine biz davranışımızla sebebiyet vermişiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birlik ruhunun, beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Herkes kendisini devamlı tenkit süzgecinden geçirmelidir. Ne zaman biz başkalarını tenkit edersek ve o tenkidimiz başkalarına sadece huzursuzluk verirse, bu tasavvufun tamamen dışında bir olaydır. Onun için Allah Teala diyor ki, meseleyi Allah'a veya Resul'e götürün. Eğer oraya ulaşırsanız, onda bu davranışı göreceksiniz. Size evvela sizin hatalarınızı soracak, sonra diğer tarafa onun hatalarını soracak. Ne oldu size karşı? Sizin hatalarınızı sorarak sizden yana olduğunu ispat etti. Çünkü siz hatalarınızı söyledikçe çözüm getirecektir. Yetmez, söylemediğiniz hataları da size ilave edecektir. İnsanlar için kabahat, açıklanması gerekmeyen zor bir olaydır. Bu yüzden birçok kardeşimiz olayların yapılmasından, işlenmesinden yana bir sıkıntı duymaz ama bizim o olayı öğrenmemiz onu büyük sıkıntıya sokar. Ne kadar yanlış bir düşünce sistemi sevgili kardeşlerim. Hem hata işlenecek, birinci hata, ikincisi de gizlenecek daha büyük bir hata. Halbuki hata işleyen kişi ulaşsa ve dese ki ben böyle böyle bir hata işledim, her zaman onun çözümü vardır. Mutlaka bir başka birine karşı bu hata işlenmiştir. Öbür tarafta devreye alındığı zaman mesele Resul tarafından mutlaka tatlıya bağlanır. Arkasında ne var? Arkasında iki taraftan da olmak var. Her iki kişi için de birinci kişi için onun hatalarını birinci kişiye göre karşısındakinin haklı taraflarını anlatmak. İkinci için de aynı şey söz konusu. İkincinin hatalarını, birincinin haklı taraflarını müzakere etmek.
Netice sevgili kardeşlerim, itiraf etmekten insanlar hep kaçarlar ama daima hataları vardır. O hatalarınızı kendinize itiraf etmeniz yetmez, onu bile yapmazsınız. Ama başkalarına söyleyebiliyor musunuz? Sevgili kardeşim, seni böyle hüzünlü gördüm. Bu sıkıntıda ben sana şöyle şöyle bir şeyler söylemiştim. Acaba bunun bir dahli olabilir mi? Bunu söylediğim şeyi seni üzmek için söylemedim. Hedefim o değildi. Ama söylerken düşüncem şuydu. Bu sebeple seni uyarmanın doğru bir şey olduğunu zannediyordum. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şey ki etrafınızda tenkit edecek şeyler bulmak, yüzlerce bulacaksınız. Eğer onu arıyorsanız, elinizde dünya kadar koz var başka insanların kalbini kırmak için ve kendinizi bir haksız noktaya ulaştırmak için. Tenkit süzgecinden geçirdiğiniz olayın arkasından başkalarını suçlamak, en azından ona eza veren bir olay değil midir? Neden öyle yapalım? Madem ki davranışımız başka birine eza veriyor, huzursuzluk veriyor, sıkıntı veriyor, başka bir insanın üzülmesine sebebiyet veriyoruz. Öyleyse bu kadarı yetmez mi? Böyle davranmamızın kesin teminatı olarak bu kadarı yetmez mi? Hangi davranışımız başkalarına huzursuzluk veriyorsa biz orada haklı değiliz. Sebepleri yüzlerce sebep sayın, hiçbiri geçerli değil. İnsanları üzmekle, huzursuz etmekle hiçbirimiz vazifeli değiliz. Ve ben de sizin üzerinize bekçi değilim bu konuda. Size nasıl mutlu olabileceğinizi anlatmakla vazifeliyim. Sizin yaptıklarınızın tenkidi benim görevim değil. Her olayda size haksız taraflarınızı aratmakla vazifeliyim. Siz arayıp bulacaksınız. Her seferinde karşınızdakinin haklı taraflarını size aratmakla vazifeliyim. Siz bulacaksınız. Ve bunu başarabildiğiniz zaman büyük bir iç huzuruna kavuşacaksınız. Ve neden daha evvel bu tarzda davranmamanın sizi ne kadar zamandan beri huzursuz ettiğini keşfedeceksiniz. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Davranış biçimlerinizle başkalarını mutlu etmek yerine mutsuz ettiğiniz sürece bundan en çok huzursuzluğa kapılacak olan siz olursunuz. Başkasına verdiğiniz her huzursuzluğun arkasından Allah size mutlaka azap eder. Başkasını üzersiniz. Arkasından da siz üzülürsünüz. Başkasını üzmenizin arkasında onu haksız bulmanız, kendinizi haklı bulmanız yatar. Mantık ölçüleriniz vardır. O ölçülere göre çalışır. Düşünce sisteminiz ve başkalarını suçlarsınız. Çok kolay bir olay. Ondan sonra da onları tenkit edersiniz yaptıkları hatalar dolayısıyla. Çok kolay bir olay. Asıl unsura ulaşmadıkça meselenin derininde yatan yengeci, yılanı oradan çıkarmadıkça meselenize çözüm getiremezsiniz. Nefsinizin afetleri ve şeytan sizi hep başkalarının kalbini kıracak bir yerlere ulaştırır. İşte bu bir hatadır. Hangi olayın sonunda konuştuğunuz kişi sizin söylediğinizden eza duyduysa, üzüntü duyduysa,
sıkıntı duyduysa, yap, söylediğiniz sözler onun üzerine karanlık bir gölge gibi çöktüyse, onu huzursuz ettiyseniz, siz de huzursuz olursunuz. Çünkü Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Bu azabı mutlaka yaşarsınız. Şimdi aksini düşünelim. Allah'ın emrettiği gibi davrandınız. Kendinizin haklı olan taraflarını değil, haksız olan taraflarını ele aldınız. Oradan yola çıktınız. Ve arkadaşınıza da bunu söylediniz açık açık. Bu olayda benim şurada, şurada, şurada hatam var. Ben bu hatalarımla demek ki seni rahatsız etmişim, üzmüşüm. Beni bağışlamanı dilerim Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah-u Teala'dan da şimdi ayrıca af dileyeceğim yaptığım hata sebebiyle. Bunu diyebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa bu size zor mu geliyor? Başkalarına eza verecek olan, huzursuzluk verecek olan davranışları beklemiyorum sizden. Öyle yapmamalısınız. Her olayda etrafınızdaki insanlara bir huzur sağlayacak davranışların sahibi olmalısınız. Arkasında sadece bu olmalı. Her konuşmanızın sonunda karşınızdakine huzur verdiğinizin bilinciyle, gönül rahatlığıyla muhatabınızdan ayrılmalısınız. Öğrenmek son derece kolay. Karşınızdaki kişiye dikkatle bakın. Ona ne verdiniz? Sadece onu huzursuz kılan şeyler mi yüklediniz ona? Konuşmadan evvelki durumuyla siz onunla konuştuktan sonraki durumu arasında onu sıkıntıya sokan bir sonuç mu var? Onu huzursuz mu ettiniz? Ona eza mı verdiniz? Öyleyse davranışınız yanlış. Siz tasavvuf mensuplarısınız. Tasavvufun dışındaki insanlar değilsiniz. Siz İslam'ı, gerçek İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında sahabenin yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar olmakla mükellefsiniz. Sokaktaki insanlar bir ahlaksızlık deryası içerisinde toplumu dejenere etmiş durumdalar. Her tarafta ahlaksızlıklar, her tarafta hırsızlıklar, suistimaller. Her şey başkalarını aldatma üzerine kurulmuş. Ne kadar sapmışız Osmanlı'nın güzelliklerinden. Şimdi biz size Osmanlı'nın yükselme devresinin kökeni olan, temeli olan tasavvufu, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı öğretmeye çalışıyoruz. Onlar bütün dünyaya mutluluk vermek üzere yaşadılar. Osmanlı bir cihan devletiydi. Nizamı alemdi. Aleme, dünyalara nizam veren Osmanlı. Arkasında Allah vardı sevgili kardeşlerim. Öyleyse zor bir şeyler mi bahsediyorum? Etrafınızdaki insanlara bakın dikkatle. Hangisi bir hüzünlü bir ifadenin sahibi ise hemen ona gidin. Seni bugün hüzünlü görüyorum. Bir derdin mi var? Acaba hangi şekilde yardım edebilirim sana? Bana düşen nedir? Lütfen söyle ki ben sana yardım etmeye çalışayım. Hiçbir şey yapamasanız bile bu sözünüz var ya, bu sözünüz o kişiyi mutlu etmek için yeterlidir. Onunla meşgul olmuşsunuz. Onun sıkıntısını ondan almak için teşebbüste bulunmuşsunuz.
başaramadığınızı düşünelim, hiç önemli değil. Bunu söyleyebildiniz ya, bundan sonra diyalog en güzel standartlarda yürüyecektir. O kardeşimiz de size ya içini dökecektir ya da bir açıklamada bulunamayacak bir olay olabilir. Başka biriyle alakalı, bir başkasının sırrıyla alakalı bir olay olabilir. Ama en azından o size derse ki, hay Allah razı olsun, gerçekten öyle mi görünüyorum? Beni aşan, benimle alakalı olmayan sebepler var. Onun için bir hüznüm var. Ama bana bunu söylemem var ya, bana dünyaları vermiş oldun sevgili kardeşim. Bunu söylediği zaman siz bundan ne hissedersiniz? Mutluluk değil mi, huzur değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapamaz mısınız? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyorum? Eğer toplumun büyük kısmı bizim aramızda da mutsuzsa, o zaman yanlış davranıyoruz. Öğrettiklerimizi değerlendirmiyorsunuz. Kendinize göre yorumluyorsunuz. Ve son derece basit, sağlam kaidelerden bahsediyorum. Başkalarından yana olacaksınız. Bu kadar. İki tane alternatif var. Bir, kendinizin hatalarını arayacaksınız. İki, karşı tarafın haklı hususlarını, davranışlarındaki haklılıkları arayacaksınız. Birçok kusurları olabilir. Onları görmemezlikten gelebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah içinsiniz. Yoksa herkesin kusurlarını arayıp bulan, onları yüzlerine çarpan insanlar da var. Her girdik gittikleri toplumda kendilerinden yaka silkilen insanlar. Aman bizim aramıza katılmasa, gitse başka bir grupla beraber olsa diye insanların bucak bucak kaçtığı insanlar, onların dedikodusunu yapan, onları başkalarına çekiştiren ve beraber olmaktan sıkıntı, eza duyulan insanlar. Sevgili kardeşlerim, sakın öyle olmayın. Bu söylediklerimi, ana kaideleri hep düşünün. Yapamayacağınız bir şeyden bahsetmiyorum. Basit bunlar, basit olaylar. Yani bütün mesele iradenizi kullanarak şeytanın sizi sürüklemek istediği o kötü noktaya ulaşmamak. Hangi kötü noktaya? Başkalarını küçültmeye çalıştığınız, başkalarına hatalarını bildirerek, onlara hadlerini bildirmek, sözlerinizin sonunda insanların mutsuz oluşuna sebebiyet vermeniz. Bunlar asla yaşanmakta olan İslam'la, tasavvufla bağdaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. Allah'ın indinde bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde. Ve kanun kendinizden yana olmamak, kanun başkalarından yana olmak. Bir başka ifade de şeytan ne söylüyorsa onun tersini yapmak. Allah size başkalarından yana olmanızı emreder. Şeytan kendi kör nefsinizden yana olmanızı emreder. Başkalarınızı ezmenizi emreder. Allah size hatalarınızı, kendi hatalarınızı bulup onları yok etmenizi emreder. Şeytan da hatalarınızı saklamanızı emreder. Onun için söylediğim şey son derece önemliydi. Hataları yapmak ve duyulmasını önlemek. İki defa yanlış, üst üste hatayı yapmak bir yanlış, onun örtülmesine çalışmak, kişinin hatasını örtmeye çalışması ikinci yanlış. Eğer bunun için yalanı bir vasıta olarak kullanıyorsa üçüncü yanlış.
Sevgili kardeşlerim, her yalan onun da saklanabilmesi için yeni bir yalanı gerektirir. Onun için yalan çirkindir. Sizi daima hakikatlerin dışındaki hedefleri insanlara doğruymuş gibi göstermeye yöneltir. Hatayı işlemek birinci suçunuz. Onu örtmeye çalışmak ikinci suçunuz. Bunun için de yalanı devreye sokmak üçüncüsü. Neden sevgili kardeşlerim? Onun yerine, o hataları işlemek yerine doğruları yaptığınız gün bu meseleyi kökünden çözeceksiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı onları mutlu edecek olan davranışlar sergilemek, o zaman onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Başkalarından yana olmak, başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Kendinizden yana olmamak, yine başkaları için yaşamanın başlangıcıdır. Her geçen gün biraz daha hakim olacaksınız duruma. Şunu kesin olarak idrak edeceksiniz ki, ancak kendinizden yana olmadığınız takdirde mutlu olabilirsiniz. Ancak başkalarından yana olduğunuz zaman mutlu olabilirsiniz. Ancak hatalarınızı tespit edip onları düzeltmekle mutlu olabilirsiniz. Ancak başka insanların hatalarını değil, size hata gibi görünen davranışındaki öyle yapmasını icap eden haklı sebeplerini bulabilmekle ferahlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir gün öyle bir toplum olacaksınız. Hidayet çağının meşaleleri olacaksınız. Nurları olacaksınız. Bu bozuk toplum dizaynında hepiniz birer ışık olacaksınız, nur olacaksınız. Kendilerine bakılarak davranış biçimlerinin başkaları tarafından da düzeltileceği örnek insanlar. Temelde bir kanunu var Allah-u Teala'nın bunun için, başkalarından yana olmak. Onun iki safhası var. Kendi hatalarınızı aramak, bütün olaylarda acaba nerede hata yaptım diye kendi hatalarınızı aramak, o hataları tespit edince onları bir daha yapmamaya azmetmek. Bu arada güzel davranışlarınızı da arayabilirsiniz. İşte ne zaman başkalarından yana olduysanız o bir güzel davranıştır. Onu arayıp bulacaksınız. Niçin? Hayatınıza devamlı tatbik etmek için. Hep öyle yapmak için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Madem ki toplum olarak yaşamak mecburiyetindeyiz, madem ki başka insanların mutluluğunda bizim davranışlarımız mutlaka etken, mutluluğunda ve mutsuzluğunda, öyleyse bizden sadır olacak olan bütün davranışlar başkalarına mutluluk verecek davranışlar olmalı. Bizden sadır olacak bütün davranışlar başkalarına huzursuzluk vermeyecek olan davranışlar olmalı. Her olayın arkasından, her konuşma yaptıktan sonra o konuşmayı tamamladığınız kardeşinize dikkatle bakın. Acaba onda bir mutluluk mu vücuda getirdiniz? Sizinle beraber olmaktan huzur mu duydu? Yoksa varlığınız onu rencide mi etti? Huzursuz mu kıldı? Bir daha sizinle beraber olmak içinden gelmeyecek olan bir noktaya mı ulaştırdınız onu? Sevgili kardeşlerim, siz Allah katında en kıymetli ne zaman olursunuz?
başkalarına sadece mutluluk ulaştıran birisi olduğunuz zaman, o zaman siz Allah'ı temsil edersiniz. Her davranışınızda Allah herkesin hep mutlu olmasını ister. Sadece bunu ister. Bütün kanunlarını, dinin bütün temel esaslarını bu hedefe insanları ulaştırmak için koymuştur Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda düşünün bir, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri bozmak değil, onları daha güzele ulaştırmak sizlerin elinde. Hepiniz toplumun bir sücesisiniz, bir ferdisiniz. Sizden çevrenize güzellikler yayılıyorsa, çevrenizden de size güzellikler yayılır. Hep pozitif dalga boyları yayın. Başkalarına mutluluk veren, huzur veren davranışların sahibi olun. Dikkat ederseniz başkalarını üzmemeye, dikkat ederseniz başkalarını mutlu kılmaya, ikisini de yapabilirsiniz. Onları üzmemek, onları mutlu kılmak, ikisi de onların huzuru için gereklidir. Başkalarını üzmeyeyim de ben kendim mi üzüleyim diye düşünenler var aranızda. Hayır. Tam aksine başkalarını üzmediğiniz zaman siz üzülmezsiniz. Başkalarını üzmediğiniz zaman, başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman onun iki katı kadar mutluluğu kazanacak olan asıl sizsiniz. Öyleyse unutmayın, mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun üzerine bina edilir. Etrafınızdaki her kişi sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimi hiç unutmayın. Göreviniz başkalarına eza vermek değildir. Göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılmaktır. Birçok kardeşimize bunu anlattığım zaman, hayırlı neticelerini aldığım zaman ne kadar çok mutlu olduğumu o kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Yani başkalarının farkına bile varmadan huzursuz eden bir insan eğer riayet ederse Allah'ın kanunlarına, bir de bakar ki artık onları mutsuz etmiyor, huzursuz etmiyor. Aksine onlara mutluluk vermeye başlamış. İşte hepinizden beklediği Allah'ın bu. Bizim de beklediğimiz bu. Öyleyse unutmayın, hepiniz bunu yapabilecek olan vasıflarla mücehhessiniz. Kullanın onları. Başkalarını mutlu etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzel sohbetinde daha bir arada olmanın o büyük huzurunu beraberce yaşadık. Yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ben beraberce yaşadığımız kanısındayım. Anladıysanız bunun mutluluğunuzun bir reçetesi olduğunu da anlamışsınızdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması, sizi zülcenahin kılması konusunda Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri Allah yolunda bir beraberlikte bu şerefe layık kıldı. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz insanları hidayete erdirmekle vazifeli olmak bu devirdeki dünya üzerinde en önemli görev diye düşünüyoruz. İşte insanlar başlangıçta mutlaka dalalette ve hüsrandalar. Hüsranda olan ve dalalette olan insanların da gideceği yer mutlaka cehennem. Allah Teala buyuruyor ki Müminin Suresinin 103. ayet kerimesinde وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينَهُ Ve kimin mizanı, yani sevap tartıları hafif gelirse ve ulaikellezine hasuru enfusuhum, o zaman onlar ki onlar nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Fi cehenneme halidun, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada görüyoruz ki kim diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. İşte felaha erenler hüsranda ve dalalette olmayanlar. Onlar da başlangıçta hüsrandaydılar. Aynı zamanda dalaletteydiler. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler. Diledikleri anda kurtuldular. Öyleyse konunun başlangıcına baktığımız zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Herkes dalalettedir.

Araf 178'de Allah Teala buyuruyor ki: "Men yehdillahü fehüvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Hidayette olur. Hidayete ermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayette olur. Hidayet üzere olur artık. Allah'a ulaşmayı dilemezden evvel o kişi de dalaletteydi, hüsrandaydı. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayet üzere olur. Sonra ne olur? Sonra mürşidine ulaşır.

da o ruhunu hidayete erdirmiştir. Ruh açısından hidayete ermiştir. Basamak 22. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, o fizik vücut hidayetine ermiştir. Basamak 25. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, o nefs hidayetine ermiştir. Basamak 26. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ne onun iradesi istikametinde bir hidayeti söz konusudur. Bu hidayetlerin sonuncusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte hidayete adım atmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için hüsran, onlar için dalalet söz konusudur.

Araf 178'de Allah Teala diyor ki men yehdillahi fehuvel müted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Ve men yudlil kim de dalalette ise fe o zaman ilahi onlar ümül işte onlar hüsrandadırlar. Yani nefslerini hüsrana düşenlerdir.

Allah Teala28 basamaktan sadece iki tanesini hidayetin dışında bırakmış. Birinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olanlar olayları tetkik ederler ve iki defa yılda en az birkaç defa imtihana çekilirler Allah-u Teala tarafından. Her sene birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Bir ve ikinci basamaktakiler henüz hüsranda olanlardır. Henüz dalalette olanlardır. İşte bu insanlardan bir kısmı Allah Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler sadece başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ama başka insanlara da derler ki, öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca hafızan Allah, insan ölür. Hiç kimse de ölmek istemeyeceğine göre ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey olmaz. İşte bu çarpık inanç sebebiyle milyarlarca insan hidayete ulaşmaktan men edilmiş asırlarca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzeli ifade eder. Her şey öylesine güzel ki. Bir Allah'a ulaşmayı dileseler, dünyada ne kadar büyük güzelliklerin

eksik olduğunu en az 7-8 ay yaşayacaklardır onlar da. Onlar da sonra Allah'a aşık olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, İsra Suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete ermiştir. Ve men yudlil, kim de dalalette ise ve len tecide lehum, onun için yoktur evliyae min dunihi. Ondan başka, yani Allah'tan başka onlar için evliya, yani dost yoktur. Ve nahşuruhum, ve haşredileceklerdir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü, ala vücuhihim. Sürünerek, yüzüstü sürünerek, umyen, kör ve bükmen, dilsiz ve sümma ve sağır olarak haşrederiz onları, diyor Allah-u Teala. Mevahüm cehennem, onların varacakları yer, kalacakları yer, varacakları yer cehennemdir. Kullama habet zidnahüm saira. Ve biz onlara her sönmeyi yüz tutuşunda arttırdık. Ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırırız, diyor. Allah Teala arttırdık diyor. Kıyamet günü bize göre arttıracağız manasına geliyor. Allah'a göre bütün zaman parçaları bitmiş, kıyamet kopmuş, hatta cennetler, cehennemler bile yok olmuş. Ama biz daha kıyametin kopmasından evvelki bir devrede şu dünyada verilen gezegende yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. Bir tek galakside de 100 milyar ortalama yıldızın var olduğu anlatılıyor, ifade ediliyor, tahmin ediliyor. Öyleyse bizden sonsuz uzaklıkta milyarlarca gezegen var. İçlerinde benim gibi insan olanlar da mevcut. Çünkü Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye bir tarif vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bize göre göklerdeki insanlar, yukarıda gökyüzünde olan insanlar, ama dünyanın kuzey yerkülesi, yerkürenin kuzeyine göre yukarıda olanlar, yeryüzünün güneyine göre aşağıda olanlardır. Doğuya göre yukarıda olanlar, batıya göre aşağıda olanlardır. Öyleyse bütün gezegenler için göklerde olanlar ve yerlerde olanlar ayrı bir hüviyet taşır. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Bu dizaynda görünen odur ki,
Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ve dalaletteyle olanların da gidecekleri yer cehennemdir. İsra 97 bunu söylüyor. Tamam diyor. Kim Allah'a müdaki olmayı, Allah kimi kendisine ulaştırırsa onlar hidayete ermiştir. Ve men yehdillahü, Allah kimi Allah'a ulaştırırsa fehüvel mühtet, o zaman onlar hidayete ermişlerdir. Kamer suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki innel mücrimine, muhakkak ki mücrimler, suçlular fi içindedirler. Dalalin, dalalet içindedirler. Ve suur, kızgın ateş içindedirler. Kıyametten bahsediyor. Bütün suçlular, bütün mücrimler dalalette ve kızgın ateştedirler.

Yevme o gün kıyamet günü yusabune finnari ala vücuhihim. Yüzleri üzere ateşin içinde sürüklenirler, ateşe sürüklenirler. Yüzleri ateşe sürtünerek, ateşin içinde olarak. Zukku messe sekar. Bu kızgın ateşi tadın denir onlara. Kim bu insanlar? Suçlular, mücrimler. Sevgili kardeşlerim, cürüm işlemek, zannedilir ki dünya üzerinde fizik standartlarda bir suç işleyen cürümün sahibidir. Cürüm işlemiştir. Birisini döven, malını çalan, yaralayan, öldüren kişi mücrimdir. Tamam. Doğru bir teşhis. Ama insanlara bir fenalığa dokunmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor kendisine söylendiği zaman. Reddediyor. Hayır diyor, böyle bir şey olamaz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şarta dayalı olarak bütün insanlar, eğer 5 şartı yerine getiriyorlarsa mutlaka biraz cehennemde kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. İşte bu bir zandır. Kur'an-ı Kerim'de tamamen ters düşmektedir. Böyle bir şeyin müdafasını yapan insanlar mücrim standartındadırlar. Cürüm sahipleridir. Neden? Çünkü doğruları söyleyen insanların karşısına çıkarak, Allah'ın mürşitlerinin karşısına çıkarak, onları, mürşitleri dinleyip de hidayete erecek olanlara, o yalancının biridir. Söyledikleri bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz İslami tatbikata hiç uymuyor diyenler, işte asıl mücrim onlardır. Çünkü milyarlarca insanın cehenneme gitmesinde onlar amil olmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu cürümlerin en büyüğüdür. Şu anda ülkemizde 70 milyondan fazla insan yaşıyor. Ve bu 70 milyon insanın, 70 milyon, 73 milyon insanın 70 milyonu şu anda cehenneme doğru yürüyor. Sadece din adamları Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için bilmemenin ötesinde kendilerine Allah'a mülaki olmayı dilemeyen cehenneme gidecek diyorlar. Siz ne diyorsunuz diye sorulduğunda hayır, öyle şey yok. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yaşayan doğru cennete girer. Ama günahları vardır muhakkak biraz. Onun için Allah Teala onun günahları sebebiyle bir süre cehennemde kalmasını temin eder. Sonra da onu cennetine alır. Tarzında açıklama yapanlar ard arda hatalar işlemektedirler. Çünkü cehennemden çıkıp da cennete girmek hiç kimse için mümkün değildir. Cennete girecek olanlar için cehennem bir görüntüdür. Cehenneme girecek olanlar için de cennet bir görüntüdür. Allah Teala kıyamet günü cennetliklerin ve cehennemliklerin hüviyetlerini bu noktaya ulaştırıyor. Nefslerle birleştikleri zaman onlar İndilahiye ulaşıyorlar. Mahşer meydanında fizik vücutlar nefsle birleştirildikten sonra şu andaki gibi, dünyadaki gibi bir beraberlik söz konusu olur. Çünkü herkes kendi içine nefsini muhtevidir. Nefsi fizik vücuduyla birliktedir kişinin. Ancak uykuya dalınca insan
Nefs, fizik vücudu terk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda insanlar eğer başka insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa, işte onlar hepsi açık bir şekilde mücrimdirler. Furkan Suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى cehenneme. Onlar ki yüzü koyun cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin o giriş kapısı fizik bir kapıdır. Kimler için? Cehennemlikler için. Onlar kapı yerden biraz yükseltilerek, burunları yere sürtünerek sürüne sürüne içeri sokulurlar cehennem bekçileri tarafından. Sordukları sual şudur. Sana Allah'ın Resulleri, Allah'ın Nebileri, Allah'ın nezirleri gelip de Allah'a mülaki olmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki geldiler, dediler. Ama biz onlara inanmadık. İşte onlar cehennemin kapısına geliyorlar. Gidecekleri yer cehennem olanlar oradadır. Sual soruluyor, bu cevabı veriyorlar. Oraya girenlerin, cehenneme gelenlerin, bu kapıdan geçerek cehenneme girecek olanların hepsi kendilerine Allah-u Teala'nın vazifeleri gelip de sormasına rağmen Allah'a ulaşma davetini yapmalarına rağmen o davete icabet etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ister karşı çıksınlar, ister çıkmasınlar, her halükarda gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için. İşte yüzüstü haşredilenler diyor Allah Teala. İşte onlar gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilin dışında kalanlar en çok dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Ellezine yuhşerune, onlar ki haşredilirler, ala vücuhihim, yüzleri üzere, ila cehenneme, cehenneme haşredilirler. Yani cehennemin kapısını kaldırılarak sürüne sürüne cehennemin bahçesine girenlerdir. Ülâike şerrün mekânen, onlar mekanı şerli olanlardır. Yani ateş olanlardır. Ve dallu sebîlâ, ve sebilin dışında kalıp dalalette olanlardır. Öyleyse eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi o zaman mutlaka cennet ehli olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olduğu zaman da şirkte olmaktan da kurtulmuştur. Cehennemden de kurtulmuştur.
Rum 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte orada kendi elindekiyle ferahlanan insanlar var. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her biri ayrı bir grupta, şu anda 72 tane fırka dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. 73 tane. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 fırkadan bahsediyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Arap 179'da Allah Teala buyuruyor ki: "Velekad zerren ali cehenneme kesiren minel cinni vel insi." Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğunu hazırladık. "Velekad zerren ve andolsun ki biz hazırladık. Li cehenneme, cehennem için kesiren minel cinni vel insi, kesiren çoğunu minel cinni, cinlerden, vel insi ve insanlardan." "Lehum kulübün, onların kalpleri vardır. La yefkahune fî biha, onunla fıkıh edemezler. Ve lehum ayunun, onların gözleri vardır. La yübsirune biha, onunla göremezler. Ve lehum azanun, ve onların kulakları vardır. La yesmeune biha, onunla işitemezler. Ülâike kel enâmi, onlar hayvanlar gibidirler. Belhum edellû, hatta hayvanlardan da daha çok talebettedirler. Ülâike hümül gafilûn, onlar ki onlar gafillerdir." Öyleyse cehennem insanların ve cinlerin çoğu için hazırlanmıştır. Allah Teala kimlerin cehenneme gideceğini, kimlerin cennete gireceğini, bütün bu zaman parçalarını yaşamış olduğu için, sonsuzluğun sahibi olduğu cihetle zamandan münezzeh olduğu için biliyor. Yasin 62 ve 63'te Allah Teala buyuruyor ki: "Velekat edalle mümküm cibilden kesira." Ve andolsun ki sizden çoğunuz dalalettesiniz. "Efelem tekunu takulun." Hala akıl etmez misiniz? Yasin 63. "Hazihi cehenneme ulleti kuntum tuadun." İşte bu sizlere vaat edilen cehennemdir. "Hazihi" işte odur ki cehenneme cehennemdir. "Elleti kuntum tuadun." Sizlere vaat edilen cehennemdir. İşte Allah Teala burada insanların büyük çoğunluğunu teşkil eden dalalettekilere sesleniyor. Aslında sevgili kardeşlerim, insanlar bir baksalar Kur'an-ı Kerim'e, oradaki hakikati görseler ve Allah'a ulaşmayı dileseler, ne olur dilerlerse, dilerlerse gidecekleri yer mutlaka böyle bir dileğin sahibi oldukları için cennettir. Ve insanlar 32 seneden beri Allah'a ulaşmayı dileyin, gideceğiniz yer cennet olsun dememize rağmen, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların çoğu hala Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve de İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalimû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ."
Onlar kâfirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar, alıkoyarlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez ve onları tariki müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah Teala dalalette olanları ve hüsranda olanları ele almış.

İnsanların sevap dertleri var ve günah dertleri var. Kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında nefslerimizle birleştikten sonra indini ilahiye ulaşacağız. Orada kiramen katibin melekleri tarafından çekilen iki ayrı film gösterilecek bizlere. Birisi aksiyonlarımızın, fiiliyatımızın filmi, her saniyesi derece kazandığımız veya kaybettiğimizi gösteren bir film. Üç boyutlu. İkincisi gene üç boyutlu. Ama düşüncelerimizin filmi. Yani biz ne yapmayı tasarladık? Hayatımızın her anında ne yapmak istiyoruz? Bu düşüncelerimizin filminde yer almış. Ne yaptık? Bu da fiiliyatımızın filminde yer almış durumda. Ve ikisi de derece muhteva ihtiva ediyor. Ama gerçekte derecatımızı tayin eden davranışlarımızın filmidir. Düşüncelerinden dolayı kimse derecat kaybetmez. Kazanmaz da, kaybetmez de. Ama başkaları hakkında iyi şeyler düşünenler Allah'ın sevdikleridir. Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Eğer dilerlerse gidecekleri yer mutlaka cennettir, gördük. Dilemezlerse onlar bu saydığımız ayetler gereğince dalalettedirler, hüsrandadırlar, hidayette değillerdir. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler ve kafirdirler. Bunların hepsi cehennem işaretleri. Yani sadece dalalette ve hüsranda olanlar değil cehenneme gidenler. Kafirler cennete girerler. Kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Kafirler cehenneme girerler. Ama Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümin olmalarına rağmen, amin olmalarına rağmen onların da gidecekleri yer cehennemdir. Neden? Bu kişi müminse önce biraz kavrulacaktır cehennemde, öyle cennete girecektir ondan sonra diye bir şaya var, doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan birisi, inanıyor diye, inancı sebebiyle yani mümin diye Allah'ın cennetine giremez. Onun hak mümin olması lazım. Hak mümin olmak ise şarta bağlıdır. İnananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak müminlerdir. Ne olur? O kişi Allah'a inanıyorsa ama Allah'a milaki olmayı inkar etmişse. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre amen olup da yani Allah'a inanıp da Allah'a milaki olmayı inkar edenlerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ruhunu ulaştırmayı kim inkar ederse
o kişi için cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an asırlarca evvel unutulmuş. Bu sizlere anlattığımız hakikatler bize Allah'ın öğrettiği Kur'an hakikatleridir. En çok hamlettiğimiz, şükrettiğimiz de odur ki Allah Teala bize hep Kur'an öğretti. Başlangıçta Kur'an'ı okumasını bilmeyen, Arapça kelimelerin manasını bilmeyen biz, zaman içerisinde manaları öğrendik. Kelimelerin köklerini öğrendik. Kur'an'ı tecvidli bir şekilde okumasını bilmiyoruz. Ama artık harfleri görünce tanıyoruz ve okuyabiliyoruz sayılır. Bu konuda da bir iddianın sahibi değiliz. Allah Teala bize bu vazifeyi Kur'an'ın okunmasını, tecvidli okunmasını öğrenelim diye vermedi. Bize bütün insanlığın cehennemden kurtuluşu görevini verdi. Eğer insanlar sözlerimizi dinleyebilselerdi, o zaman mutlaka Allah'a milaki olmayı dileyeceklerdi. Dileyen herkes de mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Bu kadar kolay bir sebepten bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün iken, insanların çok çok büyük bir kısmı kendilerine yanlış öğretilen ilim sebebiyle cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için. Bu sebeple hüsranda kaldıkları için, bu sebeple dalalette oldukları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha, me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizin istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği tabi cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsınız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor, ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanları sahabe diyoruz. Bir defa daha açıklayalım. Eğer bizim aklı evvellere sorarsanız size kimdir sahabe diye sorduğunuzda verecekleri cevap ha sahabe mi? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Onları deyin ki hay Allah razı olsun. İyi de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında şeytana tapanlar var. Ateşe tapanlar var. Putlara tapanlar var. Hristiyanların hepsi var. Yahudilerin hepsi var. Yoksa bunlar sahabe mi? Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Ne diyor, ne diyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. İşte bir ayet-i kerime daha. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu yani Allah'a teslim ettik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle mi? Hayır. Görenlerden ona tabi olanlar. Tabiyetini gerçekleştirenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenlerin hemen arkasından yapacakları şey tabi olmak. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar?
en güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi oldular. İrşad ehli oldular. Tabiini tabi kıldılar. Tabiin sahabeye tabi oldu. Sahabe ensardan ve macirinden oluşuyor. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Tövbe 100'de. Diyor ki o sabikun el ebelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlardan ensar ve macirin. Onların bir kısmı ensardandı diyor Allah Teala. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olmuşlar. İşte bu kadar. Ensar da, macirin de iradelerini de Allah Teala'ya teslim ederek İrşad makamının sahibi kılınmışlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala tarafından irşatla görevlendirilmişler. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ya da başka bir şey istiyorsanız onu söyleyin. Biz naçizane mutluluk talebinde bulunduğunuz varsayımından yola çıkıyoruz. Sizler her aklı başında insan gibi mutlu olmayı isteyenlersiniz diye düşünüyoruz. İşte burada bir nokta koyalım sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak deyince insanlardan bir kısmı diyor ki ben şayet zengin olursam mutlu olurum. Herkes çeşit çeşit mutluluk tarifleri üretmiş. Mutluluk bu gelip geçen zevkler midir? Sarhoş olup da insanın kafayı bulduğu zaman kendisini memnun olarak görmesi mutluluk mudur? Bakınız sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Üç, mutluluk hem iç aleminizde, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız, nefsinizle ruhunuz arasında
kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Devamlı olması ancak o zaman mümkündür. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz, eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Onlar size sataşabilirler, onlar size düşman olabilirler. Ama o zaman daimi zikre ulaştığınız zaman siz onlara düşman olamazsınız. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Allah ile olan ilişkilerde ne ibadetlerde, namazda, oruçta, zekatta, haçta, ilme-i şehadette, zikirde bir eksiklik olmaması söz konusudur. Yasaklar cephesinde de Allah ile olan ilişkilerde gene her şeyi, her şeye bir tamam itaat etmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah'ın emirleri mi var? Bütün emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Allah'ın yasakları mı var? Bütün yasaklara riayet etmek mecburiyetindesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten otomatik olarak gerçekleşen bir vetiredir. Asla Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek gelmeyecektir işinizden. İçinizden, iç dünyanızdan böyle bir talep hiçbir zaman oluşmayacaktır. Çünkü o noktada daimi zikirde nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yani sizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi talep edecek olan bir vasat artık iç dünyanızda mevcut değildir. Dileyemezsiniz. Öyle bir şey iç dünyanızdan talep olarak asla ne size ne Allah'a ulaşmaz. Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara bırakmıştır. Ve siz artık fazilet sahibi olmuşsunuzdur. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, çünkü nefsi böyle bir talepte hiçbir zaman bulunmayacaktır kişinin. Bulunmasa isteme talebi ruhtan hiçbir zaman gelemeyeceği cihetle. Hiçbir şekilde o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın emirlerini de yapmamazlık edemez. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin bütünüyle yokluğu sebebiyle fazıllarla donanan kişinin nefsinin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda tam bir istekle hareket eder. Hiçbir kuvvet onu zorlamaz. O Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak yaşamak suretiyle yerine getirir. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sonuç ne? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. Hem emirler cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz. Yetmez. Eğer irşada, irşat makamının sahibi olduysanız, bir hakkın takvanın sahibi olduysanız, o noktadan sonra zaten sadece Allah'ın emirlerini alacak ve sadece o emirleri yerine getireceksiniz.
Allah'ın yardımını hep alacağınız için onları da yerine getirememeniz mümkün değildir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmiş olması. Yani eğer nefsin afetleri yok olmuşsa, geriye sadece Allah'ın emirlerini yerine zevkle getirmek var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusunda bir talebi, bir isteği duymamak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, oraya ulaştığınız zaman daimi zikri aşıp da Allah-u Teala sizi iradenizi teslim alarak irşat makamının sahibi yaptığı zaman, o zaman Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Yani ne olur o zaman? O zaman kişi devamlı olarak Allah-u Teala'dan emir olur. Emirleri yerine getirmekse onun için sadece doyulmaz bir zevktir. Allah neyi yasaklarsa o onun için yasaktır. Neyi emrederse o onun için mutlaka yapılması lazım gelen bir şeydir. Ayakları yere basmadan yaşar. Yani hep kendisini uçuyormuş gibi hafif hisseder. Hep Allah'ın bütün güzelliklerini ömrü boyunca yaşamaya devam edecektir. Problemleri oluşur mu? Herkesin her an problemi oluşur. Ama ona, onun etrafında oluşan problemler problem olarak görünmez. Çünkü o sadece Allah'ın kendisine verdiği emirleri yapmıştır. Başka insanların o emirler konusundaki muhakemeleri, mantıkları onu ilgilendirmez. O sadece Rabbi için yaşar. Ve öyle yaşadığı için, Allah için yaşadığı için etrafını ulaştırdığı her şey o etrafındaki insanların mutluluğu içindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına dikkatle bakın. Onlar toplumun büyük kısmından farklı insanlardır. Mantık ölçüleri Allah'ın mantık ölçüleridir. Yani tekamüle ulaşmış bir insan, yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, devamlı Allah'tan emir alan ve Allah ne derse sadece onu gerçekleştiren biri olursunuz. Dikkat edin, bu nokta Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen noktası değildir. Allah'ın emrettiği her şeyi yapan birisi vardır artık. Ve Allah-u Teala her şeyin en güzelini emreder sadece. Bütün o kişinin gayesi etrafında yaşayan herkesi mutlu kılmaktır. Allah onların kalbinden geçenleri mutlaka bilir. Ona göre hareket ettirir. Her şey öylesine güzel olur ki o noktada sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuzdur. Sizi tanıyanlar yakın bir dostluğun içinde olurlar. Herkes sizi sever. Siz de herkesi seversiniz.
Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Onları da o içinde bulundukları bataklıktan kurtarmak için bütün gücünüzle çalışırsınız. Allah'a hep dua edersiniz. Onları da kurtarsın diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünya yaşamaya değer bir gezegendir. Allah-u Teala'ya hadi gelin hep beraber hamd edelim, şükredelim. Neden? Bizi bu devirde yaşamak üzere yarattığı için, hidayet çağında yaşamak için yarattığı için, hidayet çağının rehberleri olmayı bizlere nasip kıldığı için. Dünyadaki en bahtlı insanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Bizim takım. Biz Allah'ın takımıyız. Hidayet takımı. Öyleyse işte hidayet çağının tam içindeyiz. Başlangıç ihtarları sıralarını savdılar. Şimdi hidayet ihtarlarına sıra geldi. Evvela hidayetin ne olduğunu anlattık. Hidayeti mutlaka öğrenecek olanlara. Şimdi de ikinci ihtarla gene onlara sesleniyoruz. Kimler hidayete erer? Kimler eremez? Allah hidayeti neden arttırır? Ve hidayetin diğer safhalarını adım adım beraber yaşayacağız. Sizlere bir bir Allah'ın bize emrettiği her şeyi inşallah açıklayacağız. Hepsi Allah'ın tayin ettiği bir sıra dahilinde tahakkuk edecek. İşte bizler Allah'ın dostlarıyız. Öyleyse bizden daha mutlu kim olabilir ki sevgili kardeşlerim? Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, nefsinize yenilmemektir. Öyleyse Allah'ın yolunda toplu halde yaşayan siz sevgili kardeşlerim,

O zaman başkalarına kızamazsınız. Sadece onlara kızmış görünebilirsiniz. Kızmış gibi görünebilirsiniz. Realitede onların hiçbirine karşı içinizde bir kin oluşması mümkün olmaz. Öyleyse Allah'ın dostları düşman olmazlar. Allah'ın dostları herkese dostturlar. En büyük suçları işlemiş olanları bile acaba Allah'a nasıl affettirebilirim diye, Allah'a nasıl layık kılabilirim diye Allah'tan devamlı reçete isterler. O insanlar için. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızın olmaması gibi güzel bir husus her zaman geçerlidir. Sizin davranışlarından etrafınızdaki herkesin sizi tanısınlar veya tanımasınlar çıkarabilecekleri tek bir sonuç olmalı. Size karşı sadece sevgi duymalılar. İşte bunun için yaşamalısınız. Sevgi için. Siz başkalarını sevdiğiniz zaman başkaları sizi sevecektir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu kılın ki siz iki kat mutlu olasınız. Etrafınızdakilerden kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan size gelecek olan şey aynı mutluluğun iadesidir. Bir başka ifadeyle verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah size hem ruhunuz kanalıyla hem sizin kanalınıza iade eder. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu size verecek olan ruhunuz sizden ayrılıp gittiği zaman endişe etmeyin. Çünkü devrin imamının ruhu gelecek başınızın üzerine ve ruhunuzun yaptığı görevi size mutluluk vermek istikametinde artık o üstlenecek. Davranış biçimlerinizde nefsinizin muhtevasına tabisiniz. Ama mutluluğu yaşamakta devrin imamının başının üzerindeki ruhu size, sizin nefsinize huzuru ulaştıracaktır. Allah size mutluluğu yaşatırken ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır, huzur verecektir. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki size nasıl anlatabilirim? Eğer siz daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbinde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti bunlardan hiçbirisi kalmayacaktır. Hiç kimseye kötü davranmanız mümkün olamaz. Hatırlayın Habil ile Kabil'deki olayı. Kabil diyor ki seni öldüreceğim, kılıcını çekiyor. Habil de diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için asla elimi kaldırmam. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Neyi görüyoruz? İdeallerinde zirveye ulaşmış birisi kendisini öldürmeye geliyor elinde silahı. O öldürmeye gelen kişiye kardeşi

Diyor ki sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam. Ölüme yaklaştığı bir noktada bunu yapabilen insanın nefsinin bütün afetlerini yenmiş olmasının ötesinde bir noktada olması gerekir. Burası iradenin de Allah'a teslim edildiğini gösteren çok ciddi bir noktadır. Kendi iradesiyle olsa o anda kendisine yapılacak olan bir düşmanlığa cevap vermek üzere harekete geçmesi gerekirdi. Ama hayır. Allah Teala'dan gelen emir o istikametteki o kardeşine karşı asla elini kaldırmayacak. Sonra mı Kabil bu irşada ulaşmış olan kardeşini öldürüyor. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti. Bir çukur açıp gömüyor kardeşini Kabil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her konunun başında sevmek var. Sevin. İnsanları mahzun etmeyin. Onları mutlu etmek hayatınızın temel hedefi olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konunun bir yüzü sevgiye, ikinci yüzü nefrete dayalıdır. Hep başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet içerisinde onların yapmaları lazım gelen şey Allah'a layık olmaktır. Bunu yapabilirler veya yapamazlar. Size zarar verebilirler veya veremezler. Ama hangi standartların içinde olursanız olun, bir gün onların hiçbirine, hiçbir şekilde kin ve düşmanlık duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. İşte Allah'a hep bunun için dua ediyoruz. Hepinizin öyle bir noktada olması için. Toplumun tavanından çatısına kadar çeşitli kademelerde daima insanlar olacaktır aranızda. Bir insan tasavvufa girdi diye kim onun değişeceğini zannediyor ve ondan bunu istiyorsa çok büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu değişmekten derhal değişeceğini zannediyorsa manasını çıkarın. Değişme zaman içerisinde olacaktır. Düşünün ki bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin yarıya inmesi bile 4 ile 6 ay arasında bir zaman devresini gerektirir. Zikrini gerekli şekilde kişi arttırabilirse. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak yıllarca sürecek olan bir meseledir. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmaya dik yokuş diyor. Gerçekten dik bir yokuş. Şeytan sizi daimi zikre ulaştığınız zaman bütünüyle kaybedeceği için, size artık bir eziyette bulunamayacağı için, sizi huzursuz etmesi artık mümkün olmayacağı için dehşetli sıkıntı veren bir ortamda yaşatır sizi.
eğer bu seviyeye ulaşmadıysanız. Bu noktaya ulaşana kadar elinden gelen her türlü kötülüğü yapacaktır. Onun dostu yoktur. Herkes, bütün insanlar düşmanıdır. Ona dost olan insanlar vardır. Onun o zülmani ilimlerini öğrenmek için. İnsanlar onun dostu olabilirler. Büyüleri, hüddamı ondan öğrenebilmek için. Hipnozu. Ama sevgili kardeşlerim, o insanların hiçbirine dost değildir. Onları mutlaka cehenneme götüreceğine emin olarak bunu kendisine hedef seçerek onlara zülmani ilimleri öğretir. Şunu bilin ki zülmani ilimler vardır. Büyü de vardır ve geçerlidir. Hüddam da, yani cinleri insanların üzerine saldırtmak da vardır ve geçerlidir. Kimlere geçersizdir? Kimin başının üzerinde yer almışsa, o noktadan itibaren şeytanın büyüsü ve hüddamı onlara geçerli değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren de şeytan o kişiye artık bir şey yapamaz. Çünkü Allah Teala o kişi Allah'a tevekkül ettiği için, Allah'a kendisine vekil tayin ettiği için Allah o kişiyi koruması altına almıştır. Onun iradesine ilahi iradeyi gelmiştir kol kanat olarak ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytanın bütün hilelerine karşı muhafaza altına almıştır. Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Ulaştırdığı noktaya kadar bu muhafaza devam eder. O kişide olağanüstü hüviyet görülür. O kişi eskiden namazı sevmezken namaz kılmayı sevmeye başlar. O kişi oruç tuttuğu zaman artık açlık hissetmez. O kişi bütün ibadetlerini, aman şu yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, şu işi de yapayım diye değil. Onlardan zevk almaya başlayarak yapar. Yeni ve aydınlık bir dünyaya doğmuştur. Her taraf günlük güneşliktir onun için. Yeni bir dünyada Allah'ın mutluluğunu yaşar. Hatta bazen pencereleri açıp bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Şeytan kudurur o kişiye, hiçbir şey yapamadığı için, ne hüddamla, ne büyüyle, ne de başka bir şekilde o kişinin düşünce yapısına tesir etmek suretiyle onu mağlup ederek hiçbir şey yapamaz. Tehlike ne zaman başlar? Ne zaman bu insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o noktada Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Ne demek istiyoruz? Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Allah'ın hepimize, bütün insanlığa verdiği bir söz var. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. İçinizden her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kontrolümün altına alırım, muhafazam altına alırım ve kendime ulaştırırım. Şu kainatların hiçbirinde hiçbir kuvvet buna mani olamaz diyor. Bu konu diyor sizinle benim aramda. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Vazifeniz bu. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz ruhunuzu. Ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Vazifeniz bu. Ben de diyor o vazifeyi gerçekleştirmenizi sağlayacak olanım.
sizin ruhunuzu sizden alarak kendime ben ulaştıracağım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Diyor ki Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor. O kişi ulaşmıyor. O kişi sadece kendisine düşen fiilleri yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Özellikle zikir yapıyor. Ama bunları, sözüme dikkat edin, zevkle yapıyor sevgili kardeşlerim. Bunları zevkle yapıyor o kişi. Allah'ın zevkli bir ortamında, Allah'ın yardımıyla zevkle yapıyor. O yaşadıklarını zevk haline getiren O'dur, Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren Allah sizin yanınızdadır. Sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22. 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrol altına almış. Koruyuculuğunu o kişinin üzerine tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar, o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Kör, sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum? Bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini yeteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu
Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Neden diyorum bunca insan, milyarlarca insan Allah'ın bu güzelliklerini yaşayamaz? Bu beni düşündükçe derin bir şekilde üzen bir konu sevgili kardeşlerim. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor ve hiç duymuyorlar söylediklerimizi, hiç işitmiyorlar. Onlar dünyanın pisliklerine öylesine kendilerini batırmışlar ki, bulanmışlar ki, örümceğin ağı onları bağlamış. Geleceklerini göremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ne diyor acaba? Öldükleri zaman ilk görecekleri Allah'tır. Ve de gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Allah-u Teala'ya derhal diyeceklerdir ki, ya Rabbi beni geri gönder dünyaya. Beni geri döndür ki o Resul'e, senin Resul'üne tabi olayım. O falanca kişiyi kendime dost edinmeyeyim. Ve hidayete ereyim. Beni geri döndür. Allah-u Teala bu noktadan itibaren artık bütün sırrın açılmış olduğu birisine hitap ediyor. Ne yazık ki diyor, seni geri göndermem söz konusu olmaz. Bu hayatı sen seçtin. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başkası da, ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kalpteki talebin intikali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken onunla beraber savaşa gitmeyenler, o savaştan muzaffer olarak döndüğü zaman diyorlar ki, biz aslında seninle beraber savaşa gelmeyi istiyorduk. Ama şöyle şöyle şöyle engeller çıktı. Bu yüzden gelemedik. Ama sen gelecek sefer savaşa gidersen mutlaka biz seninle beraber geleceğiz. Bunu söylüyorlar oturanlar, evde kalanlara Allah-u Teala, yani savaşa iştirak etmeyenlere oturanlar diyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Allah'a ulaşma dileği, onların savaşa iştirak etme dilekleri yok işlerinde manasına söylüyor Allah-u Teala bunu. Onlar sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşma dileği kalbinizde olacak. Yoksa dilinizin Allah'a kalbinizde bu talep olmadan "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum" tarzında bir duası, o kişinin kalbinde olmayan bir şeyi Allah'a söylemesidir, kabul görmez. Orada iradi yapı yoktur, sadece laf vardır, laf salatası. Allah'ın katında hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Ama kim kalbinde Allah'a ulaşmayı, dileğini, Allah'a ulaşma dileğini duymuşsa, o kalbindeki dileği Allah'a aktarıyorsa, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye, işte o talep Allah-u Teala'nın indinde geçerlidir. O zaman Allah-u Teala'nın bu noktadan itibaren ne söylediğine gelin beraberce bakalım. Şura 13'te diyor ki, "Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Böylece yönelmenin Allah'a ulaşma dileği olduğu kesinleşiyor. Münip olmak, enip olmak, enibi olmak. Bu Allah'a ulaşma dileğidir ve Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Amini olmak da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onları da Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Hiç farkına varmadan ansızın bir büyük mutluluk hissederiz içimizde. Mutlaka birileri Allah'ın yoluna girmiştir. Allah-u Teala bize onun huzurunu verir. Her an mutluluklarla dolu olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünya hayatı sizin içinde bir mutluluklar denizi olsun istemez misiniz? Öyleyse dileyin Allah'a ulaşmayı. O zaman deneyin bakalım gerçekten benim söylediğim gibi mi yoksa değil mi dünya? Hep insanlar bir sebep ararlar mutluluk için. Herkes mutlu olmak ister. Der ki kişi, "Ben mutlu olmak istiyorum." "Ha" der. "Benim yeterli param yok. Sahip olmak istediğim şeylere sahip olamadığım için ben mutsuzum. Öyleyse ben zengin olayım. O zaman mutlu olurum." Bu kişi zenginliğin peşine düşüyor. Oluyor zengin. Ama mutlu olamıyor. Her yolu deneyin. Bu söylediğimiz yolun dışında
hiçbir şey sizi mutlu kılmaz. İşte İslam'ın beş tane şartını yaşayan birçok insan tanıdık hayatımız boyunca. Hala insanlar oradalar ama dışarıdaki insanlardan hiçbir farkları yok. O Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler de mutsuz. Onlar da İslam'ın beş şartını yaşadıkları halde gene mutsuz sevgili kardeşlerim. Toplumun büyük kısmı bu standartlarda, sizlere sesleniyorum, şu İslam'ın beş şartını yaşayıp da hala mutsuz olan insanlara. Sözlerimi duyun, şu kalbinizle işitin bizi. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman nasıl bir mutluluğa duçar olacağınızı, nasıl bir güzelliği yaşayacağınızı bir görün, ondan sonra konuşalım. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir seferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, Efendimizdir. O Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hayır, sizden Allah'ın kölesi olmanızı istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter, gerisini siz yaşayacaksınız zaten. Bize mutluluğunuzu siz açacaksınız, telefonları anlatacaksınız. 2 defa günde telefonlar devamlı boşaltılıyor. Ama bitmiyor sizden gelen güzel havadisler sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Sizler gibi dostlarımız var sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu güzelliği ne yazık ki burada bitirmek zorundayız. Süremiz dolduğu için. Kalbimizi sizlerle beraber bırakıp ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Furkanlar. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah Teala'nın Furkanlar adıyla dizayn ettiği sisteme beraberce bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hicab-ı Mestur'e. Allah Teala'nın koyduğu engeller bu engellerin kaldırılması, her biri ayrı bir furkanı oluşturuyor.

Herkese tebligat yapılır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilemenin farz olduğu herkes tarafından öğrenilir. Allah Teala böyle olduğunu ifade ediyor. Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde herkese tebliğ edenin geldiği ve Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğunun kendisine işaret edildiği kesinleşiyor. Mutlaka bir tebliğ eden ve arkasından tebliğ. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişi Allah'a inanıyorsa mümin olmakta devam eder. Ama bu mümin olmak, hak mümin olmak demek değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. İşte o mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi hak mümin olur. Dileyen kişi bu 7 tane Furkan'ı almaya hak kazanır.

Allah Teala kendisine tebliğ yapılan insanların Allah'a ulaşmayı dile yoksa gideceğin yer cehennem olur tarzında bir hitaba muhatap olan insanların birinci davranış biçimi hiç ilgilenmemeleri konuyla. İkinci davranış biçimleri kabul etmek. Üçüncüsü de reddetmek. Bu kabul etmeme standardında ilgilenmemek de kabul etmemek demektir. Kabul etmeyip ses çıkarmamak ilgilenmemeyi ifade eder. Ama bir de hem ses çıkarmadan durmamak, yani kendisine tebliğ yapıldığı zaman karşılık vermek, hatta kavga etmek şeklinde tecelli edebilir. Tepkisiz kalan bir insan da Allah-u Teala'nın oluşturduğu engeller farklı. Karşı çıkan, nizâ çıkaran, kavga eden insanların üzerlerindeki engeller farklı. Birinde hastalara engel konuluyor. Ses çıkarmayan, tepkisiz kalan bir insan için. Diğerinde uzuvlara engel konuluyor. Hastalar, görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Uzuvlar, görmeyi gözle sağlıyoruz, gözler, işitmeyi kulakla sağlıyoruz, kulak, idrak etme kalple sağlanıyor, kalp. Öyleyse böyle bir dizayn oluşmuşsa, o kişi, baştan kabul etmeyen kişiyi, bu sistemleri Allah Teala onun üzerine tatbik ettiği cihetle görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bir hüviyette ise ama sonradan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman Allah Teala'nın bu kişiye 7 tane furkan vermesi söz konusudur. Bunlardan bir tanesi hicab-ı mesulenin alınmasıdır. İsra 45-46'da Allah Teala diyor ki: Ve izâ karatel Kur'ane cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Ve izâ karatel Kur'ane, sen Kur'an'ı okuduğun zaman cealnâ, biz kılarız, beyneke, seninle, beynellezîne, onlar arasına, ya yu'minune bil ahireti, ahirete inanmayanlar arasına, hicaben mestura, hicabı mesture koyarız diyor. Ahirete inanmamak, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve aynı zamanda kıyamet gününe inanmamak manasına geliyor.

Burada hicab-ı mestûre onların görmelerini engelleyen bir engel olarak çıkıyor ortaya. Ve devam ediyor Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk, engel koyduk. En yefkahuhu onların fıkıh etmesine engel olan. Ve fi azanihim onların kulaklarının içine kulaklarına vakra koyduk. Gözde uzuv, kulakta uzuv. Bu uzuvlardan gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kalpleri üzerine ekinnet ve kulakları üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Ve izâ zekerte Rabbeke fil Kur'ani vahdehu ve lev ala edbahim nüfura. Sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman ve izâ zekerte zikrettiğin zaman Rabbeke Rabbini fil Kur'an'ı Kur'an'da vahdehu tekliğini, Allah'ın tekliğini. Ve lev alâ edvârihim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler diyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi bu engellerin alınması konusundaki birinci furkanı ifade ediyor. Hicab-ı mestürenin alınması.

Ehazallahu sem'akum. Allah Teala işitme kastınızı ahzetseydi, alsaydı ve ebsarekum ve sizin basar hastanızı, görme hastanızı Allah Teala alsaydı. Ve hateme ala kulubikum, kalpleriniz üzerine mühür koysaydı, kalplerinizi mühürleseydi, men ilahun gayrullahi yetüküm bihi. Allah'tan başka hangi ilah onları geri getirir? Unzur bak, unzur bak, nazar et. Keyfe nasıl musarrıf ol. Açıklıyoruz ayati, ayetlerimizi. Sümme hum yaslifun. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Öyleyse burada birinci faktör Hicab-ı Mestûre'nin alınması. Allah'ın ihşret makamıyla kavga edenlerin gözlerinin üzerine koyduğu Hicab-ı Mestûre'nin alınması, görme özelliğinin alınması, kalplerin mühürlenmesi. Basar hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Yine aynı ayet-i kerimede, Enam 46'da

Allah Teala, Allah sizin görme özelliğinizi alsa, önce semakum, sonra da ebsarakum. Basar hastanızı alsa, görme hastanızı, görme özelliğinizi alsa, o zaman basar hastasının üzerinde göçebe tatlı engeli koyuyor Allah Teala. Kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını ahsediyor.

İsra 45 ve 46'daki Vakra, Ekinnet ve Hicab-ı Mesure'nin her birinin birer birer alınması, bunların ayrı ayrı bir hüviyet taşımasını ifade eder. İnsanlar için söz konusu olan, eğer o insanlar işitmiş olsalardı, idrak etmiş olsalardı, irşat makamının sahibini gerçek anlamda irşat makamı olarak kabul etselerdi, o zaman zaten bunları kabul ettikleri cihetle hiçbir engel konmayacaktı. Bu engeller sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. İki tür engelden bir tanesi sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. Onlara Allah Teala görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bunlar hastadır. Görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. İnsanlar için söz konusu olan tebliğler ve arkasından gelen muhteva

Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu ifadeyi kullanıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicab-ı mestur'e koyarız diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine ve kulaklarının üzerine engeller koyarız diyor. Gözlerin üzerine Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde çekeriz diyor. Kulaklarına da vakra koyarız diyor. Burada olay açık bir şekilde dile getiriliyor. Ve onlar diyor nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala.

her bir uzun alınması ayrı bir konu olarak 7 tane faktör oluşturacak. Birincisi hicab-ı mestürenin alınması. İkincisi görme hassasının üzerindeki işaretin alınması. Üçüncüsü kulaklarındaki vakranın alınması. Allah Teala'nın buradaki dizaynı ayrı ayrı davranış biçimlerine bağlı. Bu İsa 45 ve 46'daki muhteva uzuvlarla alakalı. Kalp bir uzuv, kulaklar bir uzuv,

Kalplerin üzerine iki net, kulaklar üzerine vakra, ve icabı mesture.

Bak sıra 45'te icab-ı mesureden bahsediyor Allah-u Teala. Gözlerin üzerine konulan perde 46'dan da kalpler üzerine ikinet ve kulaklar üzerine vakran. Üç tane ayrı unsur. Her birisi açık bir şekilde itirazlı bir dizaynda bir kavganın oluştuğu bir ortamda Allah Teala onların uzuvlarına engeller koyuyor. Öbür taraftan Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne keferû sevâ'ün aleyhim e'enzertühüm enlem tunzirhum. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar muhakkak ki kafirlerdir. La yu'minun. İman etmezler. Öyleyse bunlar uyarılmaya karşı sessiz kalanlar. İtiraz etmiyorlar, kavga da etmiyorlar. Ama hiçbir tesir de almıyorlar. Allah Teala devam ediyor. Hatemallahu ala kulubihim. Onların idrak kasalarının üzerine mühür vurur diyor Allah Teala. Onların idrak etme hassası kalpleri, kalplerindeki idrak etme hassasının üzerine ve ala semihim onların işitme hastaları üzerine ve ala efsarihim basar etme görme hastaları üzerine engeller koyduğunu söylüyor. Kalpleri üzerine yani idrak etme hastaları üzerine hatem

Ama görme hassasının üzerine mühür. Ama işitme hassasının, basar hassasının üzerine Rıcavet adlı bir perde çekiyor. Görme hassasının üzerine perde, işitme ve idrak hassalarının üzerine mühür vuruyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların hatası ne? Hatası sadece kabul etmemeleri. Bunların da kaldırılması söz konusu. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,

hasarların alınmasındaki engellerin kaldırılması söz konusu.

Câsi 23'te Allah Teala diyor ki: "Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, yani işitme hassasını ve kalplerini mühürler ve onların kalplerindeki basar, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker." Öyleyse artık Allah'tan sonra bu kişiyi kim hidayet erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Öyleyse burada bir mühürlenme olayı var. Ve böyle bir noktadan sonra yine Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi mührün açılmasını da ifade ediyor. Allah'tan başka sizin kalplerinizi mühürlense, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bu işi yapan sadece Allah. Ve kalpteki hikmetin alınması söz konusu. Allah Teala'nın kalbe koyduğu engel, hikmet engeli. Ve bu engelin de alınması, yok edilmesi söz konusu. Yine Enam 46'da bu husus yer almış.

İkinitin yerine ifatın konulması söz konusu oluyor. Hud 23'te Allah Teala diyor ki: İnnellezine amenu ve amelussalihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabul cennet. Hüm fiha halidun. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelussalihate ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve ahbetü Rablerine ahbetü ila Rabbihim ifatla huşu duyanlar yani kalplerine ihbat konulanlar. İşte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Haşr 4'te Allah Teala diyor ki: "Ve li ya'lemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike." Kendilerine ilim verilenlerin fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum ve innallâhe lehadillezîne âmenû ilâ sırâtın müstakîm. E kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, Resulün, Nebi'nin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, yani kalplerindeki ikinetini alıp yerine ihfat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Öyleyse Hud 23'te de Haç 54'te de Allah-u Teala'nın koyduğu Ekinnet isimli engelin yani kalpteki idrak etmeyi engelleyen sistemin oradan alınması, kalbin tekrar idrak etmesini sağlaması, kalplerinin onu idrak etmesi olarak geçiyor. Fe tuhbite lehu kulübühüm. Kalplerinin onu ihbat etmesi için, idrak etmesi için. Ki onlar amil olanlar yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse denemeyen bir kişi dilediği zaman engellerin hepsi ortadan kalkıyor. Öyleyse kişisel standartlarda bir insanın Allah-u Teala'nın tebliğine bakış açısı önemli. Bu tebliği dikkate almayanların sadece hastalarına engel koyuyor Allah Teala. Tebliğ edilmiş, ilgisiz kalmış. Onun görme hastası olan basar hastasının üzerine Allah Teala engel koyuyor. Onun işitme hastası olan semi hastası üzerine engel koyuyor. Onun idrak hastası üzerine Allah Teala engel koyuyor. Kalp iki anlamda kullanılmış iki ayet-i kerimede. Birinde kalp uzuv, ikincide gene kalp ama idrak etme hassası. Bir problem olmadan sadece kabul etmeyenler için sadece hastalarına engel koyuluyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları engelleniyor. Ama eğer nizah edilirse, irşat makamıyla kavga edilirse, arkasını dönerek nefretle oradan uzaklaşırsa, o zaman Allah-u Teala gözlerine, kulaklarına ve kalbine
engel koyuyor. Bu sefer uzuvlar söz konusu.

Él dice, kişinin suç muhtevasına göre Allah'ın koyduğu sistemler değişiyor. Ya o kişi sessiz kalır, o zaman sadece hastalarına engel koyar Allah Teala, ya da kişi hem kabul etmez hem de karşı çıkar. Belki de kavgaya varan bir sonuç oluşur. O zaman onun uzuvlarına Allah Teala engeller koyuyor. Peki sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, aklı başına gelirse Allah Teala ister hastalarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İster uzuvlarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İşte burada ayrı ayrı engeller semi, basar ve kalp, işitme, görme ve idrak etme hassası. Mestüre, vakra ve ekinnet. Gözler üzerine mestüre, kulaklar üzerine vakra, kalp üzerine ekinnet. Üç ayrı isim ama kalp uzuvlar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Hastalar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Ne var ki bir yerde sonuç değişmiyor. O sonuca bakıyoruz. Kalbin idrak etme hassası için de Kur'an-ı Kerim kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin kendisi için de idrak etme merkezi olan kalbin bizatihi kalp adıyla kendisi için de gene kalp kelimesini kullanıyor. İşte Allah-u Teala'nın yedi tane furkanı bu standartlarda gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinizde birçok muhtevayı oluşturur. Allah Teala size tam 10 tane ihsan verecektir. Bu verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız ve gidip ona tabi olacaksınız. Evvela mutluluğun cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrıldığını düşünürsek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Dünya saadeti konusunda henüz hiçbir hedefe ulaşmadınız ama cennet saadeti konusunda evet, birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane ihsanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi men yeşayu. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin,
buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah Teala. Kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin. Ve Allah-u Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için doyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever, bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk perşembe günü tuttunuz oruçtan, açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz, bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız?
Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını O gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman ve veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz, ikinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz, ikinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levamede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının aşılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazıl birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı
devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütala ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yaparak edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve 4. kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle, %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulu'l-Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulu'l-Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliyenin sahibi oluyorsunuz. Bütün huzurlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cenneti sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetire içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-ül Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afeti tesir edebilirsiniz Esma-ül Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı, insan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış ama ölmüşler, işte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki evet canım diyoruz. Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aranızda
Sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız yere, Allah'ın zatına, biz 1,5 yılda ulaşabildik. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizayn ettiği her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla yaşamak aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum, bütün bu güzellikleri. Sadece bizim yaşamamız için Allah-u Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. 4'ü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde, yani 1. kulvarda ruh, 2. kulvarda fizik vücut, 3. kulvarda nefs, 4. kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür, emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse 1. kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. 7 tane gök katını birer birer yükselecek. Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz tezkiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor.
karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşu da nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta alt başı bir gidiş vardır. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin arasında alt başı bir gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gök katında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder.
Basamak 21, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah Teala beka makamının standartlarına sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. 3. merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki 3. merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki 4. merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 2. sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz.
aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir, iradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ullelbap makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulverdeki yarış dört tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta üç tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta iki tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta bir tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın 1., 2., 3., 4. kademelerinde nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştu. Eder 8. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru. Mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz.
siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah-u Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah-u Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah-u Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır. Bu

İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap ulaşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuz nefsinize azap eder. Azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. Üçüncü kat cenneti herkes garanti edebilir. Ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah-u Teala mutlaka onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da üçüncü kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinin de tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar. Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayet-el kürsi, ondan sonra Eûzü besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra iblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti

vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat, günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil, onun ötesini Allah-u Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz. Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız. Hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğimiz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. ...25 senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir.
enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz. Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızdaki haksız tarafları görebilirseniz eğer, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
2: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
3: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
2: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız harekete geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik ederseler ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri, sıfırlayabilecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaştığınız asıldır.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı, kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştum. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinize söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenû olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kâfirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi, bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve âmenû olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki,
gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş oldular.

Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki, arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o, her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar, kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse, kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

0: Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Kağıt örüm.
1: El Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle İnşallah sözümüze başlarız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ve bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha tekrar edelim. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaya yönelik bir çalışmadır. Allah'ın öğretisiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a aittir. Bir lafız yedi ruh. O bir lafız da kendi arasında yedi tane lafzı zaten otomatik olarak ayrılır. 28 basamaklık bir Kur'an-ı Kerim spektrumu içerisinde, Kur'an-ı Kerim yelpazesi içerisinde bütün ancak Allah'ın öğretisiyle tahakkuk eder, gerçekleşir. O öğretiyi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ve Şuara suresinin 26 numaralı sure 20. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale fealtuha izen ve ene mined dallin. Kale dedi. Fealtuha onu yaptım. İzen o zaman ve ene ve ben mined dallin, dalalette olanlardan. Sonuç şöyle oluyor. Musa aleyhisselam onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir dalalette olanlar? Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Özellikleri nedir? Özelliklerini veriyor Allah-u Teala Câsiye 23'te. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde çeker Allah-u Teala. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri de mühürlüdür. Yani onlar gışavet isimli perdeyle görme hastaları örtülü olduğu için göremezler. Kulak işitme hastaları mühürlü olduğu için işitemezler. Kalpleri mühürlü olduğu için idrak edemezler. Onlar dalalette olanlardır. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Şirkte olanlardır diyor Allah-u Teala. Hevalarını Allah varken, asıl ilah varken, el ilah varken, tek ilah varken, o ilahın yerine hevalarını da ikinci bir ilah olarak devreye sokanlar, gizli şirkte olanlar. Aynı kişiler, yani dalalette olanlar, bir defa daha anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. Bu, şimdi söylediğimiz Câsiye Suresinin 23. ayeti kerimesi, hastalar açısından bir değerlendirmeyi ortaya koyuyor. Görme hastası, işitme hastası ve kalpteki idrak hastası. Üçü de mühürlü. Görme hastasının üzerindeki mühür, Rıcavet isimli bir perde. Peki o kadar mı? Hayır. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır. Ayanühüm diyor Allah Teala. Ama onunla la yübsürün görmezler diyor. Onların azanıyım diyor kulakları vardır. Ama onunla işitmezler diyor. La yesmeun. Onların diyor kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler diyor. Öyleyse uzuvlar, gözler, kulaklar, kalp, uzuvlar çalışmıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletedirler. Allah Teala hayvanlardan daha çok dalaletedirler demekle neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Allah Teala hayvanlardan bahsederken hangi hayvan türünü görürseniz görün diyor, onların muhakkak bir başkanı vardır diyor. Kuşlara uçarken dikkatle bakın, mutlaka bir tanesi öndedir. Sürü halinde bir yere indirdikleri zaman bakın, bir tane başkanları mutlaka vardır. Bütün hayvanlar için bir başkan vardır diyor. O başkan ölünce yerine bir başka hayvan başkan olur. Allah Teala diyor ki onlar, hayvanlar ibadetlerini bilirler diyor. İbadetlerini bilirler ve gerçekleştirirler diyor. Allah'a ibadet ederler diyor Allah Teala. Hayvanlar, hayvanlara bu hastayı vermiş Allah Teala. Hepsi Rablerini bilirler diyor. O zaman hayvan deyip biz geçiyoruz. Biliyoruz ki yerlerin de göklerin de konuşması söz konusu. Hayvanlar da birbiriyle konuşuyor. Güzel bir şekilde anlaşıyorlar. Ve mutlaka bir toplum hayatının gereklerini yerine getiriyorlar. Bir başkan ihtiyarladığı zaman, görevlerini yapamayacak devreye girdiği zaman hayvanlar arasında mutlaka bir seçme oluşur. Yani başka birisi, daha genç olan birisi onunla savaş verir. Ve kim galip gelirse sürünün başına o geçer. O günden sonra odur sürünün reisi. Öyleyse hayvanlar arasında da bir hiyerarşi var. Emirlere itaat var. Allah'ın emirlerini bilmek var. Onlara itaat edip ibadet etmek de var. Onun için Allah-u Teala dalaleti olanları hayvanlar bile ibadet ederken, Allah'a tanırken, Allah'ın emirlerine itaat ederken onların Allah'a ulaşmayı dilememeleri, cehennemi seçmeleri sebebiyle hayvanlardan daha aşağıda görüyor Allah-u Teala. Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel sevgili kardeşlerim, ne demek istiyor Hazreti Musa? Yani daha Allah Teala onu çağırmamış. Musa henüz Allah Teala ile karşılaşmadığı bir devrede, Allah Teala tarafından oraya iç dünyasından çağrılmadığı ve Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşıp da Cebrail Aleyhisselam'ın onun ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkardığı noktadan daha evvelki bir noktada. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki devre. Kimdir dalalet olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulursa onların işaretleri var. Gözlerinde hicab-ı mestüre yok. kulaklarında vakra yok. Kalplerinde ekinnet yok. Görme hastalarının üzerinde gışavet yok. İşitme hastalarının üzerinde mühür yok. Kalplerin üzerinde de mühür yok. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz. Dalalette olanlarla hidayette olanlar arasında farklılık var. Bütün insanlar kör, sağır ve dilsiz olarak yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala onu alacaktır o insanlardan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için o kesin bir olgudur. O kişi dalalettedir, kördür, sağırdır, dilsizdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi otomatik olarak harekete geçer ve derhal 7 tane işlemde o kişinin düze ulaşması temin edilir. Gözleri açılır, kulakları açılır, kalbi açılır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları açılır. Kalbindeki ekinnet alınıp yerine ihbat konulur. Kalbindeki küfür kelimesi alınır, kalbin mühürü açılır. Ve kişi hidayet üzere olur. Hazreti Musa'nın dalalette olduğu devre. Bakınız, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dalalette olduğunu ve Allah-u Teala onu dalaletten bulup da dalaletteyken seni bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Duha suresinin 7. ayet kerimesinde. Ve neyle karşılaşıyoruz? Hazreti Musa için de aynı şeyi söylüyor Hazreti Musa. O da vaktiyle dalalette. Herkes, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, dilemediği sürece dalalettedir. Allah razı olsun. 21. ayet-i kerime, Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Şu Duha suresinden emin olalım sevgili kardeşlerim. Doğru mu hatırladık, bir hata yapmayalım diye düşünüyorum.

vecedike dallen ve feheda, seni dalalette buldu da sonra hidayete erdirmedi mi diyor Allah Teala. Yanlış değilmiş, Allah razı olsun. Şuara suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ferartu minkum lemma hıftukum fe vehebe li Rabbi hukmen ve cealeni minel mürselin ve ferartu ve ben kaçtım, firar ettim minküm sizden lemma olduğu zaman olduğundan dolayı hıftukum sizden korktum fe sonra fakat vehebe li bana bağışladı Rabbi Rabbim hukmen hüküm hikmet ve cealeni ve beni kıldı minel mürselin Resullerden gönderilenlerden kıldı. Birleştirelim neticeyi. O zaman yani o dalalette bulunduğum zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Vehebe karşılıksız verdi. Bağışlamak karşılıksız vermek Türkçe'de hibe deniyor adına. Ve hebe kelimesi ve hibe etti diyor Allah-u Teala Rabbim bana hikmet hukmen hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden gönderilen resullerden

Mürsel'inlerden yani gönderilen Resullerden.

Öyleyse Allah Teala ne yapmış? Hazreti Musa'ya onu daimi zikre erdirmek suretiyle hikmet sahibi kılmış. Kalp gözünü açmış, kalp kulağını açmış. Kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok etmiş. Allah onu daimi zikre ulaştırmış. Hikmet sahibi yapmış, hayır sahibi yapmış ve tezekkür sahibi yapmış. Yedi tane faktör beraberce gelir. Hikmet bağışlamış ve yetmez. Allah-u Teala ona risalet vermiş. Elçisi yapmış. Her devirde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Ama Hz. Musa sadece Resul değil, aynı zamanda Nebi'ydi. Yani peygamber de Ulul Azm peygamberlerden bir tanesidir Hazreti Musa. Ve bu konuda Allah Teala ona risaleti nebilikle birlikte vermiştir. Yani Hazreti Musa da Nebi ve Resul'dü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Nebi ve Resul'dü. Hazreti İsa da Nebi ve Resul'dü. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da Nebi ve Resul'dü hepsi. Risalet müessesesi devam etmektedir. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte sona ermiştir. Ve Şuara suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilke ni'metun temunnuha aleyye en abbette beni İsrail. Ve tilke ve bu nimetün nimet. Temunnuha, onu lütfettin, onu lütufta bulundun. Aleyye, bana, en abdette, senin köle yapman, beni İsrail'e, İsrailoğulları.

ve bu bana lütufta bulunduğun nimet beni İsrail'e yani İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Diyor Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Allah'ın köleleri yapıyor Hazreti Musa'yı. Onların başlarında bir Nebi Resul ve İsrail kavmi de Allah'ın köleleri yapıyor. Yani buradan açık bir murat var. Demek ki o devirde başlangıçta daimi zikre çok kişi ulaşmış. Allah'ın kölesi olabilmek için daimi zikir şarttır. Hikmet sahibi olmak şarttır. Ve geliyoruz Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un Firavun'la karşılaşması olayına, Şuara suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala kale Firavnu ve ma Rabbül alemin. Kale dedi Firavunu Firavun ve ma ve nedir Rabb el alemin alemler. Firavun alemlerin Rabbi nedir? Yani ne demektir? Dedi. Alemlerin Rabbi, Rabbin alemin ne demektir? Dedi. Sual soruyor. Alemlerin Rabbi. Herkes fizik vücudunun ait olduğu bir tek alem biliyor. Fizik alem. Oysa ki bildiğiniz gibi Allah-u Teala üç asıl, üçte karşıt olmak üzere zıttıyla kaim kılarak altı alem yaratmıştır. Altı yöründe. Yedinci günde arşa ulaşmıştır. Arşa istiva etmiştir. Alemlerin Rabbi bu sadece bir tanesi hakkında fikir sahibi olduğumuz zahiri alemin ötesinde diğer alemlerin varlığını elbette bilmiyordu. Alemlerin bir tane alem var demek istiyor. Alemlerin Rabbi demek ne, sen ne demek istiyorsun diyor. Ve Şuara suresinin 24. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbüs semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum mukinin. Kale dedi Rabbi Rab es semavati semalar gökler ve el ardu ve yeryüzü yer ve ma ve şeyler beynehuma ikisi arasında in eğer kuntum siz oldunuz mukinin yakin olarak inananlar. Yakin. İnananlar. Yakin hasıl ederek inananlar.

Musa Aleyhisselam, eğer yakin, kesin olarak inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Yakin olarak inananlarsanız, yakin kelimesinde kesinin ötesinde bir mana var. Yakin olarak, yakin hasıl ederek

yakin hasıl ederek inananlarsanız o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakın geçer. İlmel yakin, 1. Aynel yakin, 2. Hakkul yakin, 3. 28 basamaklık İslam merdiveninde ilmel yakin 3. basamaktan başlar. Ve 21. basamakta son bulur. Bu ilmel yakindir. Fizik ötesi bir yetisi kişinin mevcut değildir. Buraya kadar Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle birlikte başlayan, 3. basamakta başlayan, Allah'ın rahim esması ile tecellisiyle gelişen, gözünü, kulağını, kalbini açtığı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği, göğsünden kalbinin nur yolunu açtığı kişilerin mürşitlerine ulaştırılması söz konusudur. Ruhlarını vücuttan ayrılarak 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşmaları söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçecek olan 21-22 basamaklık dizayn ilmel yakini ifade eder. İlim olarak yakin hasretmiştir kişi. İnanmıştır ve ilim olarak da öğrenmiştir. Ama yakini yaşamamıştır. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22. basamakta değil, 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23 ve 24. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin daimi zikre ulaşıldığını ifade eder. Aynel yakin o kişinin daimi zikre ulaştığını ifade eder. O kişinin bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığını ifade eder. İki özellik oldu. O kişinin kalp gözünün açıldığını ifade eder. 3. Kalp kulağının açıldığını ifade eder. 4. Böyle bir olay daimi zikirle mümkündür. Bu 4 tane vasıf şartı 3 tane sonuç şartı doğurur. O kişi ehli tezekkür olur. O kişi ehli hayır olur, o kişi ehli hikmet olur. Burası 26. basamaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olmuştur. 27. basamakta da aynel yakin devam eder. Aynel yakin 28. basamağın 1, 2, 3 ve 4. kademelerinde de devam eder. Kişi günahları affedilen, günahları sonra sevaba çevrilen, kendisine salah nuru verilen kişinin günahları neticede sevaba çevrilir. Burası o kişinin İrşada ulaştığı noktadır. Bundan sonra kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman hakkül yakine ulaşır. Öyleyse üç ayrı safa söz konusu: ilmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Yakinden Allah-u Teala'nın muradı budur. Allah razı olsun. Ayet 25'te ne olacağına bakmadan önce Firavun'un durumuna bakalım. Onun tabii yakin hasıl etmekle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Onun için
Onun yakin hasretmesi elbette söz konusu değil. Bir, eğer inanmış olsaydınız manası var burada. Ayet 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kale limen havlehu ela testemi'un. Kale dedi. Limen kimselere havlehu onun etrafında emı la testemi'un. İşitmiyorsunuz. Firavun etrafındakilere dedi ki, işitmiyor musunuz? Bu Firavun etrafındaki kişilere diyor ki, işitmiyor musunuz? Neler söylediğini işitmiyor musunuz? Yani verecek pek cevabı yok. Ya da cevabı daha sonraya kalacak. Ve etrafındakilere de soruyor. Yani neler saçmaladığının farkında mısınız gibi bir suali bu. Ve 26. ayet-i kerimede, Şuara suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kale Rabbukum ve Rabbu aba ikumul evvelin. Kale dedi, Rabbukum sizin Rabbiniz ve Rabbu ve Rab aba ikum sizin babalarınız, atalarınız el evvelin, evvelkiler, öncekiler. Musa Aleyhisselam sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir diyor. Geçmişteki, evvelki, sizden evvelki atalarınız da Rabbidir. Yani sizin zamanınızda değil, sizden evvelki bütün atalarınız zamanında da Allah-u Teala vardı. Ondan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan da Allah-u Teala vardı manasında beraberinde içeriyor. Yani şu ana ait olan bir Allah söz konusu değil. Ezeli ve ebedi bir Allah söz konusu. Ne kadar evvele giderseniz gidin, evveli olmayan. Ne kadar geriye giderseniz gidin, geleceğe giderseniz gidin, geleceğin de sonu olmayan, geçmişinin de geleceğinin de sonu olmayan bir Allah. Ezeli ve ebedi. Ve 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inne resulekumullezi ursile ileykum le mecnun. Kale dedi, inne muhakkak resulekum sizin resulünüz ellezi ki o ursile gönderildi ileykum size le elbette gerçekten mutlaka mecnun. Mecnun dili. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Bu bütün nebilerin değil sadece, bütün kavim Resullerinin de müşterek sonucudur. Ne zaman Allah'ın Resulleri, Allah'ın emirleriyle ortaya çıkarlarsa, onların hepsine mutlaka deli denmiştir.
Hazreti Musa'ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da bütün Hazreti İbrahim'e de bütün nebilere mutlaka deli denmiştir. Bütün resullere de bütün kavimlerdeki resullere de deli denmiştir. İnsanların ölçüsü kendi ölçüleri. Eğer onlar Allah'ı işitemiyorlarsa, kalpleri kapalıysa, herkesi kendileri gibi düşünecekleri gayet tabidir. Öyle olsaydı ben de Allah'ın sözlerini işitirdim. Ben de Allah'tan ayet alırdım. Ben de Allah'ın dediklerini işittikten sonra belki ben de Allah'ı görürdüm. Allah Teala olsaydı diyen birçok insan söz konusu. Yani ölçüleri kendilerinden menkul. Ben Allah'ı göremiyorsam kimse göremez. Ben Allah'ı işitmiyorsam kimse işitemez. Ben de bir insanım. Allah Teala bana da mutlaka aynı yetenekleri vermiştir bütün insanlar gibi. Öyleyse ben kendime bakarım diyor adam. Ben görürsem, ben işitirsem, ben hissedersem, idrak edersem ancak o zaman ben Allah'ın varlığına inanırım veya senin bana söylediğin şeyi gerçekleştiririm. Bütün zamanlardaki resullerin Allah'a ulaşmayı dileyin talebine aynı cevap gelmiştir. Bu da onlardan. Muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz bir delidir, mecnundur. Resul olarak kabul etmişlerdir bütün sihirbazlar Hazreti Musa'yı. O bizim Resulümüz Allah-u Teala tarafından gönderilen Allah'ın elçisidir diyorlar. Allah'ın Resulüdür. O bir delidir diyor. Bütün kavimlerdeki Resullere mutlaka bu söz söylenmiştir. Bütün nebilere mutlaka bu söz söylenmiştir. Onun deli olduğu, mecnun olduğu. Bu Allah'ın bir özel işaretidir. Allah-u Teala'nın ona verdiği imkanlara sahip olmayanlar, yalan söylediği düşüncesine ulaşıyorlar. Madem ki ben Allah'ı işitemiyorum, o da işitemez diye düşünüyorum. Belki de onları haklı kılan çok sebep var kardeşlerim. Ama ne var ki, hakkın sahibi olduğunu zanneden bu insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbül Maşriki vel Magribi ve ma beynehuma in kuntum takilun. Kale dedi Rabbü Rab el Maşriki şark doğu ve el Magribi ve batı ve ma ve şeyler beynehuma ikisi arasında. İn eğer kuntum siz oldunuz takilun akıl ediyorsunuz. Musa Aleyhisselam eğer akıl etmiş olsaydınız, akıl etmiş olsanız şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi.

akıl etmek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı denedikten sonra, Allah'ın o kişide yaptığı 7 tane değişiklikten sonra kişinin akıl etmeye başlaması söz konusudur. Gözde görme hassasındaki engeller alınmış olacak. Kulakta ve işitme hassasının üzerindeki engeller alınmış olacak. Kalbin mührü açılmış olacak. Küfür kelimesi alınmış olacak. Kalpteki ekinlet alınacak dışarıya. Yerine ifat konulacak. O zaman kişi akıl etmiş olur. Mülk suresinin 809-10. Ayetleri bu hususları çok net olarak açıklıyor. Akletmiş olan kişinin kim olduğunu, nasıl olduğunu ve akletmiş olan kişilerin sadece onların cennete girebileceğini açıklıyor. Allah razı olsun. Ve 29. ayet-i kerime. Kale le in teha haste ilahen gayri le ec ellu ec e lenneke minel mes cuni. Gale dedi, le elbette mutlaka gerçekten ittihaste eğer sen edinirsen ilahen bir ilah gayri benden başka ve gerçekten elbette mutlaka ec alenneke seni mutlaka kılacağım minel mescunin hapsedilenlerden zindana atılanlardan.

Firavun diyor ki, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Yani ilah benim diyor Firavun. Allah benim diyor. Başka ilah yok diyor. Sen benden başka göklerde filan bir ilahın mı var olduğunu zannediyorsun? Manası çıkıyor buradan. Öyle bir şey yok diyor. İlah benim. Ve sen benden başka bir ilah edindiğin takdirde gideceğin yer mutlaka gideceğin yer zindandır diyor. Zindana atılanlardan, hapsedilenlerden, zindana atılanlardan kılarım. Ve Hazreti Musa'ya Firavun bunu söylüyor. Yani kendisini gerçekten ilah zanneden, asıl Mecnun olan, deli olan zavallı Firavun kendisini ilah zannediyor. Zaten Mısır'ın o zamanki dünya ilmi dünyadaki bütün milletlerin ötesindeydi. Eski Mısırlılar atomu da biliyorlardı. Öyleyse bu Firavun kendisini üstün görüyor İsrailoğullarından ve ona kimse Allah'tan bahsetmemiş. O kendisini ilah olarak görüyor. Ve 30. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale eve lev ci tuke bir şeyin mübin. Kale dedi, evelev, olsa da mı? Cütüke sana getirdim, bir şeyin, bir şey, mübinin, apaçık. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Yani Allah'tan bir ispat vasıtası getirsem de mi? Bu bir sual. Hazreti Musa'nın o sırada Allah-u Teala tarafından ona nasıl bir metanet verilmiş olduğunun kesin işareti. Bir işaret gelecek. Ve Şuara Suresinin 31. ayet-i kerimesi Firavun'un ne söylediğine dair. Gale fe ti bihi in kunte mines sadikin. Kale dedi, fethi, öyleyse getir. Bihi onu, in eğer ise kunte sen oldun, mines sadikin, sadıklardan, sadıklardan, doğru söyleyenlerden. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir dedi. Yani o getireceğin şey her neyse getir onu diyor Firavun. Burada Firavun'un Hazreti Musa'dan o bir şey fizik ötesi bir olay bekliyor. Tabiatıyla fizik ötesi bir olay vücuda geldiği zaman da muhakkak ki sen bir sihirbazsın diyecek. Hep böyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin ricalini tabi olmaya davet ediyor. Onlardan biri diyor ki şu gökteki ayı görüyor musun? Görüyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Öyleyse diyorlar sen ne zaman bu ayı ikiye bölersen o zaman biz sana gidip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ayı ikiye bölemem diyor. Ben netice itibariyle bir insanım. Ama diyor Allah bunu yapabilir isterse. Eğer Allah gerçekten ayı ikiye bölerse o zaman gelip bana gerçekten tabi olacak mısınız? Buna söz veriyor musunuz? Onlar da diyorlar ki söz veriyoruz. Ve Allah Teala ayı ikiye bölüyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra onları çağırıp soruyor. Hadi bakalım diyor. İşte Allah ayı ikiye böldü. Şimdi bana tabi olmanız gerekmez mi? Onlar da diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. Bakalım burada ne çıkacak? Şuara suresi 32. ayet-i kerime. Fe elka asahu fe İza hiye su banun mübin. Fe o zaman bunun üzerine elka attı. Asahu onun asası. Fe iza o zaman böylece hiye o su banun yılan ejderha mübinun. Apaçık. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o yani asa apaçık gerçek bir yılan oldu. Ejderha oldu. Apaçık bir yılan, bir ejderha oldu diyor. Bu tabi bir aslında Allah-u Teala'nın nasip kıldığı bir ispat vasıtası. Ve yılan asa yılan olunca, kocaman bir ejderha olunca bu bir Hazreti Musa'nın kimliğini ispat eden bir olay. Allah Teala mucizelerle gönderiyor Hazreti Musa'yı. Ve Şuara suresinin 33. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ve neza'a yedehu fe izahiye beydau lin nazirin ve neza ve çıkardı yedehu elini fe izah o zaman böylece hiye o beydau beyaz nurlu li en nazirin bakanlar için seyredenler için elini çıkardı işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz yani nurlu oldu. Elini, koynundaki elini çıkarıyor Hazreti Musa ve çıkardığı zaman elinin bembeyaz olduğunu, nurlu olduğunu görüyorlar. Bu Hazreti Musa'nın elinin Allah-u Teala tarafından bir ispat vasıtası olarak aydınlanmasıdır. Ve 34. ayet-i kerime, Şuara suresi 34. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kale lil meleği inne ha lil meleği havlehu İnne haza le sahirun alim. Kale dedi li el meleği ileri gelenlere havlehu onun etrafında inne muhakkak haza bu le gerçekten mutlaka sahirun sihir yapan sihirbaz alimun bilgin alim bilgin bilen Firavun etrafındaki ileri gelenlere muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır dedi. Yani her zamanki sonuç hep mucize istenir peygamberlerden. Allah Teala izin verir, mucize oluşur. O zaman derler ki bu muhakkak bir sihirdir. Sen bir sihirbazsın. Yani insanların hiçbir zaman
hedefe ulaşmaları söz konusu değil. Bu yüzden her zaman bütün Resuller inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, ard arda gönderdiğini, hangi kavme Resul gönderdiyse bütün Resullerin inkar edildiğini söylüyor. Her zaman böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller inkar edilmiştir. İstisnası hiç olmamıştır. Bundan da daha tabii bir şey olamaz. Ve 35. ayet-i kerime yuridu en yuhricekum min ardikum bi sıhrihi fe maza te'murun. Yuridu istiyor en yuhricekum sizi çıkarmak min ardikum sizin yurdunuzdan bi sihrihi onun bi sıhrihi onun sihri ile. Fe bu takdirde maza ne te'murun ne emredersiniz? Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Emriniz nedir? İleri gelenlere, yani meclise, konseye söylüyor şehrinin ileri gelenlerine. Kalu. Ercih fe ehahu ve as fil medaini haşirin. Kalu dediler. Ercih, onu tehir et, beklet. Ercihu ve ehahu ve onun kardeşi.

tuke bi kulli sahharin alim. Yetuke bi sana getirsinler. Kulli bütün hepsi seharin sihir yapanlar, sihirbazlar. Alimin, alim, bilgin, bilen, bilgin. Yani alim olan sihirbazların hepsini sana getirsinler. Gizli ilmi, ilmi ledunu bilenler. Gizli ilim bir Rabbani, bir Zülmani olarak iki kat, iki ayrı safa gösteriyor. Şeytana ait olanlar Zülmani, şeytana ait gizli ilimler, Allah'a ait gizli ilimler. Allah'a ait olanlar da Rabbani. Ayrıca burada daha Hz. Musa'yı daha başlangıçtan itibaren sihirbaz olarak kabul ediyorlar. Ve bütün sihirbazları çağırıp onunla mücadele ettirecekler. Hedefleri o. Fe cümmi as se he seharatu li mikati yevmin ma'lum. Fe işte o zaman böylece cumia toplandılar, bir araya getirirler. Es seharatu sihirbazlar li mikati belli vakitte yevmin bir gün malumin bilinen. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Sihirbazların bir araya gelmeleri söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur gelirlerse 39. ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah-u Teala. Sihirbazların bir araya getirilmesine murat ne? Hz. Musa'nın karşısına birçok sihirbaz bizden çıkaracaklar. Biri olmazsa öteki mutlaka ondan üstün olur diye düşünüyorlar. Ve bütün ülkelerdeki sihirbazları topluyorlar. Ve 39. ayet-i kerime ve kıyle linnâsi hel entüm müçtemiûn. Ve kıyle ve denildi li'ennâsi insanlara, yani sihirbazlara, hel mı entüm siz müçtemiûn, toplananlar, içtima edenler, toplananlar. İçtima, topluluk, topluluğun vücuda getirilmesi. Müçtemiun, içtimadakiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sihirbazların hepsi Hz. Musa ile yarışmak üzere bir araya toplanıyorlar 39. ayet-i kerimede. Böylece bir muhteva söz konusu. Sihirbazlar bir muhtevayı ortaya koyuyorlar. Hepsi bir araya gelip Hz. Musa ile bir nevi savaş verecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Ve bir defa daha birlikte olmayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Katül. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere en üstün cennetten bahsetmek istiyorum. Adın cennetleri. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi için 7. derecede Allah ile ünsiyetini oluşturmuş, vücuda getirmiş olması lazım. Birinci kademede insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu birinci kat cennetin sahibi olmaktır. İkinci kademede mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Üçüncü kademede insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ederler. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kat cenneti hak ederler. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Beşinci kat cenneti hak ederler. Muhlis olurlar. Tövbe-i nasuhuyla tövbe ederler. Tövbeye tabi tutulurlar. Altıncı kat cenneti elde ederler. Salah makamının sahibi olurlar. Yedinci kat cenneti elde ederler. Şu andaki konumuz yedinci kat cennetin sahipleri. Yedinci kat cennet adın cennetleri adını alır. Adın cennetleri yedi kademelik bir muhteva taşır. Kim muhlis olduktan sonra, yani yedi tane gök katını gördükten sonra onun önünde yedi tane safa oluşur. Yedinci kat cennetin sahipleri salihlerdir. Allah-u Teala salihleri yedi kademede değerlendirmiş. Birinci derecede Allah-u Teala bir insanı ihlas makamından sonra salah makamına ne zaman alır? Ne zaman o kişinin günahlarını örterse. İhlas makamına ulaşan bir kişinin günahları ikinci kez örtülür. Birinci kez nerede örtülmüştü? O kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah ona onun günahlarını örtüyordu ve ona

Mürşidine kim tabi olursa, tabi olduğunda onun günahları örtülür ve sevaba çevrilir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabi olduğu zaman günahlarını sevaba çeviriyor. O birinci defa günahlarını sevaba çevirmesidir. Bir de sala makamının birinci kademesinde o kişi ihlas makamını tamamladığı zaman Allah Teala onun günahlarını örter. Sala makamının birinci kademesi. Bu kişinin gideceği yer adın cennetlerinin birinci kademesidir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Asa rabbüküm en yükeffire ankum seyyiatüküm. Allah böylece sizin seyahatlerinizi ötsün Rabbiniz. Ve yutulehum, yutulekum, sizi koysun cennetin tecrihi bin tahtel enhari, altından nehirler akan cennetine koysun. Yevme la yuhsillahun nebiyye, o gün nebilere bir hüzünlenme olayı yoktur. Vellezine aminu meahu, bir de onlarla beraber olan amin olanlara, yani o Resul'le, Nebi ile peygamberle beraber olanlara, nuruhum yes'a beyne eylihim, onların nuru sağlarında ve bi eymanihim, ve önlerinde. Eylihim ve eymanihim, önlerinde ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler diyor. Derler ki Rabbena, Rabbimiz, etmimlena, bizim için tamamla nurena, nurumuzu. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala kulli şeyin kadir, muhakkak sen her şeye kadirsin. Burada yedinci kat cennetin, adın cennetinin birinci kademesi yer alır. Kimdir bu insanlar? Onlar salah makamına ulaşanlardır. Allah'ın günahları sevaba çevirmesi olayı tahakkuk edecektir. O noktada Allah Teala evvela kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtenler birinci kademedekilerdir. Onlar adın cennetinin en alt katına, birinci katına girerler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişilerin başlarının üzerine Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği salah nurunu verir. Nurumuzu tamamla diye geçen ifade salah nurunun verilmesi olayıdır. Ve salah nuru verilir. Hadis suresinin 19. ayet-i kerimesi Vellezine amenu billahi, ve onlar ki Allah'a iman ederler, amin olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler veya amin olmanın bütün kademelerini geçerler ve Resulihi, ve Resul'e de iman ederler. Ülâike hümü sâdikun, sıddikun. Onlar sıddiklerdir. Sıddikler ifadesini duyduğunuz zaman bilin ki onlar salah makamının müntesipleridir. Ve şühade, şühedâe ve şehitlerdir. İnde Rabbihim, Rablerinin indinde. Lehüm ecrühüm, onların ecirleri vardır. Ve nuruhum, onların nurları vardır. Vellezine keferu,
O kafirler ki kezzubu bi ayetina, ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ulaiki ashabül cehim, onlar cehennem ashabıdırlar. Özellikleri ikinci katına giren, salah makamının ikinci katına girenlerin özellikleri, onların ecirleri vardır ve nurları vardır. Başların üzerine salah nuru verilmiştir. O nurun salah makamında verildiğini işaret ediyor konu. Çünkü bu insanlar sıddıklar ve şehitler olarak geçiyor isimleri. Onlardan bir kısmı bu ikinci kat cennete geliyor, sıddıklar. Üçüncü kat adın cennetine girenler günahları salah makamında sevaba çevrilenler. Salah makamı yedi kademeden oluşuyor. Günahları örtülenler, bir, salah başlarının üzerine salah nuru verilenler, iki, günahları sevaba çevrilenler, üç, iradelerini teslim edenler, dört, irade tesliminden sonra irşat makamına tayin edilenler, beş, Resuller, altı, Nebiler, yedi. İmamlar da veli imamlar ve nebi imamlar olarak ikiye ayrılıyor. Ama ikisi de Adn Cennetinin yedinci kademesine giriyorlar. Öyleyse salah makamına gelenlerin demek ki birinci kademede günahları örtülüyor. Adn Cennetinin birinci kademesi salihler. İkincisi salah nuru verilenler. Salah nuru verilenler başların üzerinde o daire şeklindeki nura sahip olanlar. Kendilerine salam nuru verilenler. Sonra günahları bu kademede mağfiret edenler, işte onlar şehitler onlardandır. Günahları sevaba çevirenler. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 169'da ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi, Allah yolunda katledilenleri ölüler sanmayın. Fî sebîlillâhi, Allah yolunda ölülenleri envâta. Ölüler, ölmüş olanlar sanmayın. Mevt, ölüm demek. Ölüme ulaşmış envâta, ölüler. Bel, hayır. Ahyaün inde Rabbihim, onlar Rableri katında yerzukun, yurzekun, rızıklanırlar. Bel, hayır. Ahyaün, onlar diridirler, haydırlar. İşte bu günahları salah makamında sevaba çevrilenleri ifade ediyor. Bir insanın salah makamına ulaşması fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, İhlas makamlarını geçmesiyle mümkündür. Ondan sonra geliyor yedinci makam olan salah makamı. Bu noktaya ulaşan kişinin
Normal standartlarda yunalar örtülenler biraz daha yaşamışlarsa mutlaka Selah Nur'u verilenler olması söz konusu. Günahları ikinci kere mağfiret edilenlerin başında şehitler gelir. Ama Selah makamına ulaşan herkes bu kademeleri birer birer geçecektir. İrşat makamına ulaşan kişi bu kademeyi geçecektir. Ve biraz sonra ulaşılan yer iradelerini Allah'a teslim edenler. İradelerini Allah'a teslim edenler, Allah-u Teala tarafından ulul emri olarak seçilenler. Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki vel mü'minüne vel mü'minatü. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Ba'dühüm evliyâ-ı ba'da. Onlar birbirlerinin evliyasıdır, dostudur, velisidir. Ye'murûne bil marufi, marufla emrederler. Ve yenhevne alel münkeri ve münkerden nehyedenler, nehyederler. Ve yukumine salatı, namazı ikame ederler. Ve yutune zekate ve zekatı verirler. Ve yuti'unullâhe ve Allah'a itaat ederler ve Resulehu ve onun Resulüne. Ülâike işte onlar seyyerhu muhumullâhü. İşte onlara Allah rahmet edecek. İnnallâhi azizün hakim. Muhakkak ki Allah azizdir ve hakimdir. Bunlar iradelerini Allah'a teslim edenler, yani mürşitler. Ve günahlarının örtülmesinden sonra kişinin Allah iradesini teslim oluyor. Bunlar dördüncü kat cennetin sahipleri. Beşinci kat cennetin sahipleri şahitler. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça Allah'ın zatını göremez. Allah'ın zatını görebilmesi bu şarta bağlıdır. Kim irşada memur ve mezun kılınmışsa o kişi Allah'ın zatını görmüş, Allah'ın zatına şahit olmuş ve ondan sonra Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılmıştır. Allah bana açıkça irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Memur kılındın, yani bizden emirleri alacaksın. Aldığın emirleri onlara tebliğ edeceksin. Memur, emri tatbik eden, emri alan ve uygulayan kişi. Amir, emri veren. Allah Teala amirdir, emri verendir. Memur da emri uygulayandır, emri yerine getirendir. Bütün mürşitler Allah Teala'nın emrini yerine getirenlerdir. İşte onlar Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala diyor ki: "Va'dullahul mü'minine vel mü'minati cennetin." Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara cenneti vaat etmiştir. Tecri min tahtihel enharu altından nehirler akan.
Haline fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Ve mesakine, ve sakin olacaklardır. Orada meskun olacaklardır. Orada yerleri orasıdır. Orada kalacaklardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Haline fiha. Onlar için ve mesakine meskenler vardır. Tayyibeten, tayyip meskenler. Fi cenneti adn. Adn cennetlerinde tayyip nimetler vardır. Ve rıdvanun minallahi ekber. Onlar Allah'tan büyük bir rıza kazanırlar. Onların mükafatlarının en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Zalike huvel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. En büyük mükafattır. Bu Allah hakkındaki şahitlerin ötesi kavim resulleridir. Maide 119. Kâlallâhi Allah Teala buyurdu, dedi ki: Haza yevmü yenfeus sadıkîne sıdkuhum. Haza işte bu yevm gündür ki yenfeu fayda sağlayacağı, menfaat temin edeceği sadıkine sadıklara sıdkuhum. Onların sıdklarının, sadakatlerinin onlara fayda vereceği gündür. Lehum cennetün, onlar için cennetler vardır. Tecri min tahta el enharı, altından ırmaklar akan, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve radü anh. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Zalikel fevzül azim. İşte bu en büyük fevzdir. Yedinci kat cennete bir huzur namazının veli imamları. İki, huzur namazının nebi imamları çıkar. Veli imamlar vekildirler. Gerçek imam değildirler. Ama huzur namazının imamlığının mutlaka devam etmesi gerekir. Allah'ın katında günde 7 vakit namaz kılınmaktadır. Bu namazın başındaki kişi devrin imamıdır. Namazı kıldıran mutlaka hay olmak mecburiyetindedir. Ve bu dünyada verilen bu gezegende hay olmak mecburiyetindedir. Sadece diri olan, hay olan kişi namaz kıldırabilir, huzur namazının imamı olabilir. Bu sebeple imamlık müessesesi bir rütbe meselesi değildir. Huzur namazının imamı eğer nebiler mevcut değilse, ki şu anda durum öyledir. Nebiler mevcut değilse mutlaka bir, peygamberler mevcut değilse bir veli resule Allah Teala tarafından vekaleten verilecektir. Şu anda da huzur namazı vekaleten kılınmaktadır. Evet, bildiğiniz gibi bizim tarafımızdan kıldırılmaktadır. Ama eğer nebi olsaydı mutlaka bir nebi bu namazı kıldıracaktı. Biz bu namaza layık değiliz. Biz nebi değiliz, peygamber değiliz. Sadece Allah Teala'nın her kavme tayin ettiği
Resullerden mukavemet hain ettiği Resulüz. Ama farklı bir görevimiz daha var. Devrin imamıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada nebiler için ve nebiler için ve veli resuller için, nebi resuller için ve veli resuller için de huzur namazının imamlığı mümkündür. Ama veli resuller ancak nebi resul bulunmadığı takdirde, mevcut olmadığı takdirde huzur namazının imamlığı boş kalmayacağı için, Allah'ın katındaki namaz devam edeceği için, başka bir çare mevcut olmadığı için bu görevi vekaleten yapmak zorundadırlar. Tayini Allah yapar. Şimdi Allah Teala veli imamlar konusunda, huzur namazının veli imamları konusunda şöyle söylüyor. Ekâne linnâsi, acaben insanlara acayip mi geldi diyor Allah Teala. En evhayna, vahyetmemiz ila reculin minhum, onlardan bir adama. İşte biz bir adamız. Sadece o kadar. En enzirin nase, nası müjdelemesi için, nezirlik yapması için, inzar etmesi için, müjdelemesi için ve beşirüllezine amenu ve amen olanları amin olanlara müjdelemesi için ennelehum kademe sıdkun inde rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde bir sıdk kademesi vardır. Muhakkak ki onlar için enne muhakkak ki lehum, onlar için kademe sıdkın bir sıdk kademesi vardır. İnde rabbihim, Rablerinin katında. Öyle bir kişiye Allah-u Teala vahyediyor ki en evhayna, vahyetmek ila reculün, insanlara, ricale minhum, onlardan, insanların arasından birisine vahyetmemiz diyor Allah Teala. Onlara acayip mi geliyor? Niçin söylüyormuş? En enzirin nase, nası inzar etsinler diye, uyarsınlar diye. Ve beşirüllezine amenü, ve amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini müjdelesinler diye. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Enne muhakkak ki lekum lehum, onlar için kademe sıdkın, sıdk kademesi vardır. İnde rabbihim, Rablerinin indinde. Kâlel kâfirûne, kâfirler dedi ki inne hâza lesâhirun mübîn. İşte bu apaçık bir sihirbazdır. Burada Allah Teala veli imamlardan bahsediyor. Çünkü bu insanların arasından birisi, bir resul, bir peygamber değil. Bir peygamber değil, bir resul olan imam, peygamber olmayan bir imam, nebi olmayan bir resul. Bildiğiniz gibi bir nebi resuller var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir nebi resuldür, peygamber resuldür. Huzur namazının son peygamber imamıdır. Peygamberlik, nübüvvet müessesesi onunla sona ermiştir. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Diyor ki Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, son bulmuştur, mühürlenmiştir. Nebilerin mührüdür, nebilerin hitamıdır, sona erdiren kişisidir.
Şimdi Allah-u Teala'nın Nebi imamlar konusunda ne söylediğine bakalım. Diyor ki Nisa 69'da Veli imamlar için nerede söylemişti? Yunus 2'de. Kavim Resulleri için nerede söylemişti? Maide 119'da. Öyleyse Maide 119 Kavim Resulleri'ne Yunus 2 Veli imamlara huzur namazının Veli imamlarına hitap ediyor. Ve Nisa 69'da huzur namazının Nebi olan imamlarına hitap ediyor. Ve men yuti Allah'e ve Resul'e ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse fe ulaike meallezine o onlarla fe ulaike işte onlar meallezine onlarla beraberdir. En amallahu aleyhim üzerlerine Allah'ın nimet verdikleriyle beraberdir. Kimlere veriyormuş? Minen nebiyyine, nebilerden olan ve sıddıkine ve sıddık olan bütün nebiler mutlaka sıddıktır. Ve şühedaya ve şehit olanlarla ve salihin ve salihlere ve hasune ve has kullarına ülaike refika. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle yani sıddıklarla, sadakatin en üst noktasında olanlarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdiler. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Onların hepsinin içinde bulunduğu cennetler dizisinin adı Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri bu bapta bir güzel bir muhteva taşır. Cennetlerin en üstünü Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri'nin 7. katına iki nevi insan ulaşabiliyor. İki nevi Resul. Bir Veli Resullerden huzur namazının imamları. Eğer o huzur namazının imamı olmasaydı bir evvelki kavim Resulleri ile beraber olacaktı ve onun yeri bir evvelki kattaki cennet olacaktı. Nitekim bütün kavim Resulleri eğer Nebi değillerse bir alttaki katta Allah Teala tarafından mükafatlandırılır. Aynı hüviyette olmalarına rağmen Nebi olmayan Veli Resul olmalarına rağmen Nebilerin olmadığı devrede huzur namazının imamlığı göreviyle görevlendirilmiş olanlar onlar peygamberlerle birlikte Adın Cennetlerinin yedincisine alınırlar. Yedinci kat cennet iki gruptan iki safhadan ulaşılır. Girişteki kesim. Bir de oradan sonra daha öteye geçilerek onun ötesinde ikinci bir cennetin sahibi olmak. Bu ikincisi daha üst makamdır. Peygamberlere aittir. Resullerde
daha öteye geçemeyip orada kalırlar. Öyleyse yedinci kat cennetin yedinci kattaki cennetlerin yedinci katı Adın cennetleridir. Adın cennetleri kendi içinde yedi bölüme ayrılır. Bu en üst bölümde, yedinci bölümde devrin veli imamları da Resul olmalarına, Nebi olmamalarına rağmen, veli Resul olmalarına rağmen devrin imamlığıyla görevlenmiş olan veli Resuller de, devrin imamlığını yapan Nebi Resuller de aynı cennetin içinde iki ayrı bölümde bulunurlar. Aynı cennetin içindedirler ama iki bölüm. İşte Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sekiz cennetin kapısı demekten muradı budur. Sekizinci bir kapı içerideki kapıdır. Ve de o Nebi olan, peygamber olan Resulü, Nebi olmayan, veli olan Resul'den ayıran bir kapıdır. Ama ikisi de Adın Cenneti'nin 7. bölümünü aralarında paylaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Birlikte cennetleri tezekkür ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz isyanda birleşen tek ümmet. Yirmi birinci yüzyıldayız. Üçüncü milenyumdayız. Üçüncü bin yıldayız. Bu çağ yeni bir çağ. Hidayet çağı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hiçbir devrede birden fazla dini olmamıştır. Sadece bir tek din üzere yaratıldık. Ve o tek dini yaşayacak olan özelliklerle. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dinidir. Tek Allah'a inanmak birinci özellik. Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak ikinci özellik. Ve Allah'a teslim olmak üçüncü özellik. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hanif'in temel anlamı tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olan. Hazreti Adem Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi haniftiler. Hangi peygamberi düşünürseniz düşünün, Kur'an'da adı geçen, geçmeyen hepsi haniftiler. Bütün peygamberler yani nebiler ve bütün resuller, veli resul olsun, Nebi Resul olsun, bütün Resuller hepsi Hanif dini üzerinden eğitildiler Allah-u Teala tarafından. Başka bir din hiç olmadı. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki fe'ekum ve çeke li dini. Din için kendini İkame et. Veçini, zatını din için ikame et. Kainatın tek dini olan Hanif dini olarak o Allah'ın Hanif dinidir ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yani o hanif dinini yaşayacak olan özellikle yarattı. Ve Allah'ın yaratmasında ne din yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani ilk insandan kıyamet günü doğacak, o zaman yaşayacak ve ölecek olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Allah Teala bu sürede kendini din için ikame et diyor. Veçini
din için kıyama kaldır, ikame et. Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini, Hanif dinini ikame edin diyor Allah-u Teala. Hayata getirin. O dini hedef alın. O dini yaşayın diyor. O din ki diyor Allah-u Teala, onu Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdik ve onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizin için de şeriat yaptık diyor Allah Teala. Yani senin şeriatın senden evvelki peygamberlerin şeriatından ayrı bir şeriat değildir diyor Allah Teala. Tek bir din vardır diyor. O da Hanif dinidir. Sana da vahyederek seni de Hanif kıldık diyor Allah Teala. E burada dini ikame edin diyor Allah Teala. Şura 13'te dini ikame edin. Ama Rum 30'da kendini diyor, zatını din için ikame et. Sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kendini o Hanif dinine doğrult ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yarattı. Rum 30. Allah'ın yarattığında değişiklik göremezsin. Ne dinde değişiklik görebilirsin? İnsanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Tek bir din vardır. Ne de insanları Allah'ın yaratmasına değişiklik görebilirsin? Bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı ve değişiklik göremezsin diyor. Allah'ın Hanif dinine kendini doğrult diyor. O dinde de değişiklik göremezsin. Peki sonra ne diyor Şura 13'te Allah Teala? O diyor müşriklere, onları davet ettiğin tek Allah'lı din, Hanif dini ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a insan ruhunun ulaşması, Allah'a ruhun ölmeden evvel geri dönüşü. Öyleyse bu muhtevada Hanif dininin birinci özelliği tek Allah. İkinci bir Allah yok. Nefsini bile kendisine ilah edinenler şirkte sayılıyor. Bir insan ne zaman nefsinin bir afetine tabi olursa Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsinin o afetini emir ve kumanda mevkiine, Rab mevkiine koymuştur. Ona itaat etmiştir nefsinin afetine. Bu sebeple nefsinin afetlerini, yani hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır.
onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hassası ve kalpleri mühürlüdür. Dalalette olanların kalpleri, kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Onların işitme hastaları da, Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının ise üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Onları gördün mü diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar dalalettedir. Aynı tarifi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde görüyoruz. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle eşittir. Hiçbir şey değiştirmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası, o da mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Hem kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bu sebeple Allah-u Teala kafir diyor onlara. Hem de kalplerinde ekinnet vardır. İdrakten acizdirler. Fıkıh edemezler. İşte şimdi böyle insanların var olduğu bir noktada o insanlar Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre dalalette, ama aynı özellikleri taşıyan Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki 3 vasfın 3'ü de aynı kişiler kafir. Öyleyse dalalette olanlarla kafirler aynı kişiler, hepsinin kalpleri mühürlü. Dalaletten kurtuldukları an kalplerinin mühürü açılan insanlar bunlar. Açılınca ne oluyor? Gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor. Görme hastalığının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastalarının mührü açılıyor. Kulaklarındaki vakra alınıyor. Kalplerinin mührü açılıyor. İçindeki küfür kelimesi alınıyor. Ve içindeki ekinnet alınıyor. Yerine de ihbat konuluyor. Böylece kişi dalaletteyken hidayette oluyor. Hidayet üzere oluyor. Böylece kişi küfürdeyken mümin oluyor. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Öyleyse bu akşamki konumuz bu insanlar. Gözleri mi? Gözlerinde hicab-ı mestura var. Kulakları mı? Kulaklarında vakra var. Kalpleri mi? Kalplerinde ekinnet var. Gözleri mi?

bu insan kör, sağır ve dilsiz, idraksiz. İşte dünya üzerinde bugün yaşayan insanlardan kim böyleyse, onlar bu akşamki konumuz. Allah-u Teala birden fazla dinin hiç olmadığını söylüyor. Ama zamanımızda dinlerin birleştirilmesi konusunda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve kuruluş var. Bu kuruluşların bir kısmı zaten sapmış durumda. Çünkü onlar sadece dinin sahiplerine değil, spiritüel gruplar dedikleri, şeytanla ilişki kuran bir takım grupları da dinlerin birleşmesinde devreye almak istiyorlar. Oysa ki dinler yok. Bir tek din var ve şeytanla ilişki kuran hiç kimse dinin içinde olamaz. Öyleyse insanlar var Allah'ın yolunda. Gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmış. Kulaklarındaki vakra alınmış. Kalplerindeki ekinnet alınmış. Görme hastalarının üzerindeki gışavet alınmış, perde alınmış. İşitme hastalarının mührü açılmış. İdrak etme hastalarının da mührü açılmış. İdraki önleyen ekinnet kalpten çıkarılmış. Yerine idraki sağlayan ihfat gelip yerleştirilmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup insan sadece iki grup olarak görünüyor Allah-u Teala'nın indinde. Birisi, birinci grup hayırlarda birleşenler, itaatte birleşenler, ikinci grup şerlerde birleşenler, İsyanda birleşenler. Kafirler, dalalette olanlar, Allah'ın yoluna girmek için bir talepleri olmayanlar. Bu dinleri birleştirmek üzere harekete geçen çok sayıda grupların ortaya koydukları bir vaka var. Bütün dinler birleştirilmelidir diyorlar. Ama diyorlar spiritüel gruplar da bunlarla beraber olmalıdır. Oysa ki dinin muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevayı yaşayacak olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dizaynına baktığımız zaman, bu zamanda yapılan araştırmalar, bu söylediğimiz çok sayıdaki dinleri birleştirme gayreti içinde olanların yaptıkları araştırmalar, 72 tane din veya din sayılabilecek olan inananları tespit ediyorlar. 72 tane grup. Öyleyse bir de 73. olması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki

üç fırkaya ayrılacak diyor dünya. Ve bunlardan sadece bir fırka kurtulacak. İşte konumuz bu bir fırkayla, kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye ile diğer 72 fırkanın oluşturduğu ikinci bir fırka. Çünkü 72 fırka da bir ters istikamette beraberliğin içine girmişler. Şerde birleşmişler. Bir kısmı bunun şer olduğunu aklına bile getirmiyor. Dinini bilmediği için, Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bilmediği için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ayrıma dikkatle bakın. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu dilek üzerine yaşayanlar. Bunlar Allah'a önce ruhlarını ulaştırırlar, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini. Bunun dışında kalan insanların hepsi ikinci bir grubu oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ikinci bir grubu oluştururlar ki bu ikinci grup 72 tane fırkadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkadır. İşte tespit edilen 72 tane fırka onlar. Din adı verilen bir şeyleri yaşadıklarını zanneden insanlar. Ve insanların sevgili kardeşlerim, %90'ından fazlası bu 72 tane fırkayı oluşturuyor. 73. fırka dünya insanının %10'undan her zaman aşağıda kalmıştır. Allah Teala tarafından seçilmeyenlerle Allah'a isyanda oldukları için seçilmeyenler, kalplerinde zevk olduğu için seçilmeyenler, kalplerinde maraz olduğu için seçilmeyenler, yeryüzünde fesat çıkardıkları için seçilmeyenler, uzak dalalette oldukları için seçilmeyenler, başka insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırdıkları için seçilmeyenler, hepsi o grubun içindedirler. Yani cehennemin bütün kademeleri bu 72 tane fırka tarafından doldurulacaktır. Bu fırkalar bütün dinleri kapsar. Bütün dinlerdeki yaşayan insanların bugün %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuş durumdadır. Allah'ın dinden neyi murad ettiğini bu insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, o dinin içindeki insanların %90'ından fazlası Allah'ın dinini unutmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse kurtuluş sadece bir açıdan var. Cehennem gene sadece bir açıdan var. Bu bir açının, bir anahtarın dışındaki hiçbir anahtar cennetin kapısını açmıyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar.
Onların bizim ayetlerimizden gafil olmaları söz konusudur. Daha kısa bir ifadeyle, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, bu 72 fırkanın her birinin %90'ından fazlasını, mutlaka fazlasını ifade eder. 72 fırkanın dinler olarak ayrılan 72 ayrı inanış biçiminin içindekilerin, her birinin içindekilerin %90'ından fazlası ne yazık ki kurtuluşa ulaşamayacak olanlar. %10'dan azı ise şu anda bütün kavimlerde, bütün dinlerin içinde yaşıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beas ettiğini söylüyor. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Hayata getiririz. O kavimde onu hayata getiririz ve risaletle vazifeli kılarız. Şu anda da yeryüzünde yaşamakta olan bütün kavimlerde, bütün milletlerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta görev yapıyor. Ve insanlara diyorlar ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılıyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezseniz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız ve gideceğiniz yer cehennemdir diyorlar. İşte bu sözleri dinlemeyenler, kulaklarını tıkayanlar, Resul'e arkalarını dönenler, insanların %90'ından fazlasını oluşturuyor şu anda bütün dinlerde. Öyleyse bu 72 fırkadaki, 72 fırkadan oluşan bu bütün, yani cehenneme gidecek olan kesim kimdir? Vasıfları nedir? Şu anda yaşamakta olan Resullerin söylediklerine kulaklarını tıkayan, bizim dinimiz var, bizim dinimiz bize yeter diyenler. Oysa ki dinlerinin kitaplarına baksalar, hakikati orada görecekler. Ama bakmıyorlar, dinlerini mukaddes kitaplardan öğrenmiyorlar. Dinlerini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte onlar şu anda yaşamakta olanların %90'ından fazlası ve Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde anlatılıyorlar. Birleştikleri yer dalalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zuhruf suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve levla en yekunen nasu ümmeten vahideten.
Eğer olmasaydı insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı. İnsanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı. Kur'an-ı Kerim indirileli 1400 yıl oluyor. Her devirde durum hiç değişmemiş. 1400 yıl evvelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de gene dünyadaki insanların %90'dan fazlası gene zulmetteydi. Gene tek bir ümmet oluşturmuşlardı. Onlar kimler? Rahman'ı inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, inkar deyince hayır Allah yoktur, Rahman yoktur demek istemiyor Allah Teala burada. Allah'ı Rahman'ı inkar edenler dediği zaman Allah Teala buradaki inkar Allah'a ulaşmayı inkar. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek de Allah'a inkardır. Allah'a ulaşmayı inkar etmek de öyleyse böyle bir inkarın sahipleri tek bir ümmet olacak olmasaydı diyor. Her devirde bunlar tek bir ümmeti oluşturmuştur. Bu tek ümmet Allah'a isyan eden bir ümmet olmuştur. Bütün ümmetlerin toplamından oluşan zamanımızda da 72 tane ümmet, 72 tane ayrı din farz edilebilecek olan standardın sahibi olan insanlar, onlar tek bir ümmet oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ümmeti. Sayıları her devirde %90'dan fazla olmuştur. Yaşayan insanların mutlaka %90'ından fazlası. Şu anda İslam aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Hristiyan aleminin içinde de insanların %90'dan fazlası aynı durumda. Yahudilerin içinde de %90'dan fazlası aynı durumda. Din sayılan veya din kabul edilen araştırmaların neticesinde ortaya çıkan 72 tane fırkanın 72 inanç çeşidinin her birinde yaşayan insanların %90'dan fazlası bir kısmında bütünü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyen insanlarınsa söylediğimiz gibi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre gidecekleri yer cehennemdir. İşte bunlar Allah'a karşı isyanda birleşenler. Farkına bile varmadıkları bir isyan. Öyle öğrenmişler. Dinlerini kendilerine öyle öğretmişler. Hristiyan toplumun
bir inancı var. Hazreti İsa çarmıha gerildi ve öldü diyorlar. Çarmıha gerilip ölenin Hazreti İsa'nın şekline döndürülmüş olan 13. havari olduğunu bilmiyorlar. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü nazariyelerini ona göre kurmuşlar. Diyorlar ki onun kanı döküldü. Onun kanı bütün insanları kurtaracak olan bir kandır. Kim Hristiyansa Allah'a, Ruhul Kudüs'e ve Hazreti İsa'ya Allah nazarıyla bakıyorsa, üç Allah vardır diyorsa, onların hepsi Hazreti İsa, onlar için de kan dökmüştür. Bu inancın sahiplerinin hepsi Hazreti İsa onlar için de kan döktüğü için cennete gidecektir diyorlar. Böyle olduğunu kabul ediyorlar. Ve bütün anlattıklarımıza rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve de cennete gideceklerini zannediyorlar. Bütün Hristiyanlar böyle mi? Hayır, değil. Hristiyanların içinde de bir küçük grup, nasıl İslam'ın içinde bir küçük grup? İslam'ın toplamına göre küçük bir grup. 1 milyardan fazla İslam yaşıyor bugün dünya üzerinde. Onların %10'undan daha azı. Yani yetmiş milyondan daha azı. Onlar İslam'ı yaşıyorlar. Her İslam ülkesinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına gidip tabi olanlar, Allah'ın gösterdiği ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler. 7 Safa, 4 teslim olarak İslam'ı yaşayanlar. Aslında kainatın tek dinini yaşayanlar. İşte o yaşayanlar da tek bir ümmet. 73. fırkayı oluşturuyor. Bütün dinlerin içindeki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi aralarında 72 tane fırka ulaştırmış durumda, oluşturmuş durumda. Ama 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte onlar Ahdallahiye riayet edenler. Dünya insanında %10'dan çok azı. Dünya insanının değil, kendi dinlerinin içinde %10'dan daha azı kurtuluşa ulaşanlar, netice itibariyle dünya insanının %10'undan daha azı oluyor. Çünkü her dinin içinde bu insanlar var. Öyleyse ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde? Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Sonra da diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. Bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. İşte Allah'ın size olan vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmeniz. Öyleyse Allah'ın ahdine
riayet, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyiniz de Allah'ın mısınız? O zaman dört tesliminizi de gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Allah-u Teala Ahdallahi'ye riayeti emrediyor. Ve Rad Suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ misak, misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de yerine getirirler. İradelerinin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misaklarını yerine getirirler. Ama bir de ruhumuzun verdiği, Allah'a verdiği misak var. O da misak. Onu da yerine getirirler. Ve diyor ki Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, ve Rablerine huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın veçine ulaşmayı dileyenlerdir. Misaklarını eda ederek Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Gene misaklarını eda ederek. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhlarının Allah'a verdiği misaki gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. O zaman Allah'ın ahdini gerçekleştirmeyi dileyenlerdir. Ya da başka bir ifadeyle gene misaklarını yerine getirmeyi dileyenlerdir. Ama iradelerinin, cüz'i iradelerinin İlahi iradeye verdiği misaki yerine getirenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a verdiğiniz iki tane misak var. Biri ruhunuzun misaki, ki bu üç tane yemin oluşturur. Fizik vücudunuzun ahdi, nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, üçünü de teslimini içerir. Bunların ötesinde iradenizin Allah'a verdiği misak var. Bu üç yemini de muhtevasını alır ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. İşte kim Allah'a verdiği misaki ifa etmek üzere, yani bir başka ifadeyle Allah'ın cephesinden Allah'ın ahdini ifa etmek üzere harekete geçtiyse, ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o fırka-i naciyenin artık içindedir. O ve onunla beraber olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir tek fırka oluştururlar. Bu Hanif dininin, kainatın tek dininin, Allah'a teslim olmayı dileyen, tek Allah'a inanan, o tek Allah için tek bir toplum oluşturmayı dileyen ve o Allah'a ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de teslim etmeyi dileyen insanlar, işte onlar hayırlarda birleşenlerdir. Hayırlarda birleşen tek bir ümmettir.
73. fırka, Fırkayı Naciye. Bütün dinlerin içinde bir küçük azınlık o toplumu içerir. Bütün dinler dediğimiz aslında bir tek dinin çeşitli isimler almış, zaman içerisinde değişmiş varyasyonlarıdır. Aslında tek bir dinin hepsi salikleridir. Hepsi de ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmeyi dileyenlerdir. Ama daha ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diledikleri andan itibaren Fırka-i Naciye'nin içindedirler. Tek fırka, tek toplum, tek bir ümmet. 72 fırkanın oluşturduğu tek bir ümmet. Ve kaybedenler o 72 fırkanın içindeki insanların Allah'a ulaşmayı dileyenleri 73. fırkayı oluşturuyor. Gene tek bir ümmet. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bakalım ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a inanıyor muhakkak, kesin. Bir, ikincisi Allah'a ruhunun ulaşmasının üzerine farz kılındığına inanıyor. İki, ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde kendini mecbur hissediyor. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyor. Nasıl tarif ediyor Allah Teala onları? Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Rabbimize ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Bunlar Allah Teala'nın sevdikleridir. Bunlar Allah Teala'nın koruduklarıdır. Bunlar Allah'ın kullarıdır. Kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tahakkuk etmiştir. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاِنْ عَبِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِهِ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldikleri için kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Demek ki kim şeytana kul olmaktan iştinab ederse, kaçınırsa, kendisini kurtarırsa o andan itibaren Allah'a kul olmuştur. Bununsa başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler diyor Allah Teala. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onun dışındakiler hepsi şeytana kul olanlar. İşte Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesinde geçen o tek ümmet
tek bir ümmet olacak olmasaydı, o ümmet bugün dünya üzerinde oluşmuştur. Şeytana kul olanların ümmeti. Dünya nüfusunun %90'dan fazlası. 6 milyar insandan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz onları kurtarmak için. Konuştuğumuz zaman herkes kendi dininin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın içindekiler de kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. Kur'an'a bak, onu incelemek, hayır, böyle bir zahmete katlanmıyorlar adamlar. Efendim diyorlar, bunca alim bilmiyor da sizler mi biliyorsunuz bunun ne olduğunu? Evet, biz de diyoruz ki evet, biz biliyoruz. Çünkü biz onu kitaplardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Ve Kur'an'a baktığınız zaman, Allah'ın bize öğrettiği ayetleri gördüğünüz zaman, incelediğiniz zaman, Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu öğreneceksiniz. Ve o zaman bunca geçmiş olan yıllarınıza acıyacaksınız. Şeytanın yolunda geçirdiğiniz, hayatınızı tükettiğiniz yıllar. Şimdi şeytanın böyle söylemesine sebep olan şey ne? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hangi vaat? Biliyorsunuz ki iblis Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedi. İsyan etti Allah-u Teala'ya. Ve kim şu anda isyandaysa onlar şeytanla beraber isyanda olanlardır. Allah'ın emirlerini hiçe sayanlardır. Bütün emirlerini yerine getirseler, sadece bir emri hiçe saysalar gene kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeseler, geri kalan her şeyi yapsalar hiçbir şeyi değiştirmez. Bu insanlardan hiçbirisi kurtulamaz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise soruyor, seni emrime rağmen Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ey iblis diyor. Ey iblis. Ey şeytan. Şeytan diyor ki beni ateşten yarattın. Onu tıyından yarattın. Kilden. Topraktan. Ben ondan üstünüm diyor. Oysa ki Allah'ın ifadesine bakın. Diyor ki ona şimdi ben ruhumdan üfürdüm. Ona can vermiştim zaten. Şimdi de ruhumdan üfürdüm. Ona şimdi secde edin diyor. Secde edilen Adem Aleyhisselam değildir. Allah'ın Adem Aleyhisselam'da bulunan ruhudur secde edilen. Öyleyse secde edilen Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıdığı için ne şeytanın ne meleklerin böyle bir yetkisi olmadığı için insan üstündür. Ve iblis Allah'a bu isyanının üzerine Allah-u Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum. Kıyamete kadar lanetlisin. Şimdi buradan defol. İblis diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar müsaade ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte iblisin kendisine bağladığı insanlar kimlerdir? Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesine geçen tek fırka. Ne diyor Zuhruf suresinin 33. ayet-i kerimesi? وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاهِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُوا بِرَحْمَانِ لِي بُيُوتِهِمْ سُكُوفًا مِنْ فِدَّاتٍ وَمَعَارِيْجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ Eğer insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı, şeytanla birlik olarak Allah'a karşı
isyan edecek olan tek bir birlik olmasaydı. Tek bir birlik olacak olmasaydı. Yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünyanın %90'ından daha fazlasını oluşturan tek bir birlik olması söz konusu olmasaydı. Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık diyor Allah-u Teala. Ama öyle diyor insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Rahman'ı inkar etmiş olacaklar. Bu olay, bu ayetteki Rahman'ı inkar müessesesiyle bir ayet tamamen birbirinin zıttı. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini. Kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yollarıyla dilemeyenlerin yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder de rüşt yolunu seçerse, yani Allah'a amenü olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Ne diyor Allah Teala? Tağutu inkar edip Allah'a ameni olursa. Burada ne diyor Zuhruf 33'te? Rahman'ı inkar edenler diyor. Bunlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ya Rahman'ın inkarı söz konusu, ya tağutun inkarı söz konusu. Ne görmüştük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Tağuttan içtinab eden, tağutu inkar eden insanlar Allah'a kul oluyorlar. Ve hem dünya müjdesini alıyorlar, hem cennet müjdesini alıyorlar. Burada da tağutu inkar edenler gene Allah Teala'nın söylediği Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde tağutu inkar ediyorlar. İrşat yolunu seçiyorlar, Allah'ın yolunu seçiyorlar ve kurtuluşa ulaşanlar onlar. Amin olanlar onlar. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılıyorlar. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tağutu inkar edenlerle Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler iki tarafta bir fırka oluşturuyor. Allah'ı, Rahman'ı inkar edenler 72 tane fırkanın birleşmesiyle oluşuyor. Bu fırkaların %90'dan fazlaları. Bu 72 fırkanın içinde %10'dan daha aşağı bir kesimi ifade eden insanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ise gene tek bir ümmet oluşturuyor ama tağutu inkar eden bir ümmet. Öyleyse 72 fırkanın çok büyük bir kısmının oluşturduğu
72 tane fırkadan oluşan bir birlik, şeytanın yolunda birlik. Gene 72 fırkadan oluşan, onların içinde gene tek bir birlik, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin topluluğu. Toplumlardan birisi ötekinin 10 katından daha büyük. Tağuta kul olanlar, Rahman'ı inkar edenler. Diğerleri de Allah'a kul olanlar, Rahman'a kul olanlar, tağutu inkar edenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zuhruf 34'te Allah Teala diyor ki: "Veli buyutuhum ebvaben ve sururen aleyha yettekûn." Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar verirdik diyor Allah Teala. Ve Zuhruf ve in kullu zalike lemma metaül hayatet dünya vel ahireti inde rabbike lil muttakin. Ve çekici süsler, bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metaıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir diyor. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz o fırkanın içindeyiz ve onun başındayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki siz Fırka-i Naciye'nin içindesiniz. Bütün dünyanın kıyamet günü imrenecekleri o tek fırkayı dünyanın nüfusunun onda birinden azı oluşturuyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizler o fırkanın müntesipleriyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Fatiha me as salavat Allah me salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir sohbette gene bir aradayız. Gene kalp kalbeyiz, gene gönül gönüleyiz, gene bir aradayız. Allah, sizler ve biz. İşte yeni bir güzellik, yeni bir sohbet. Allah'tan bahsetmek imkanını, onun sohbetini yapmayı bizlere nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mürşidi olmayan dalalettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ve hidayet Kur'an'ın iki tane temel kavramı. Hidayet çağımız, hidayet çağı olduğu için bu çağda özellikle önem kazanmış bir mefhumdur. Hüda ve hidayet kelimeleri ulaşmak anlamına da kullanılıyor. Ulaşmak, vasıl olmak, ve hidayet müessesesine baktığımız zaman üç vücudumuz için hidayetler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Nefsimiz için hidayet görüyoruz, fizik vücudumuz için hidayet görüyoruz, ruhumuz için hidayet görüyoruz. Her açıdan hidayet söz konusu. Öyleyse hidayet müessesesine göz attığımız zaman ruhun hidayetini evvela görüyoruz. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede gene aynı konuyu görüyoruz. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet ruh açısından insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın huzurunda hidayet müessesesi en güzel standartlarda bir şekil kazanmış. Ruhun bir insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu hidayettir. Peki fizik vücudumuz için bir hidayet var mı? Evet var. Fizik vücudumuz için hidayetin ne olduğunu Allah Teala anlatıyor Nahl 36'da. Diyor ki Allah Teala biz bütün kavimlerde resuller bahsederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Yani ne diyor Allah Teala burada? Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular ve böylece hidayete erdiler diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulan ve Allah'a kul olan insanlar söz konusu. Ve bunların hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da diyor ki Allah Teala, bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi hidayeti de dalaleti de en güzel şekilde anlatmış durumda bize. Hidayet tabi olanların sahip oldukları bir güzellik. Dalalet, tabi olamayanların içinde kaldıkları karanlık hayat. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hidayet ve dalalet kavramları önem taşıyor. Demek ki fizik vücudumuzun da hidayeti var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Peki nefsimizin de mi hidayeti var? Evet, nefsimizin de hidayeti var. Öyleyse Allah Teala nefsimizin hidayetini söylüyor bize. Neymiş o hidayet? Nefsimizin hidayeti Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde açıklanması getirilmiş. Diyor ki Allah Teala, Ya eyyüellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum men dalle izahtedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefslerinizin sorumluluğu üzerinize borçtur diyor. Yani nefs tezkiyesi yapmak üzerinize borçtur anlamına geliyor. Sonra devam ediyor Allah Teala, la yedrüküm mendalle, dalalette olan kişiler zarar veremezler size. İzah hedeytüm, izah o zaman ki hedeytüm, siz hidayet üzere oldunuz, hidayet üzeresiniz. Siz tabiyetinizle hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra dalalettekiler size bir zarar veremezler. Neyle hidayet üzere olunuyormuşuz? Nefsimizin sorumluluğu açısından hidayet üzere oluyoruz. Yani nefs tezkiyesi yaparak hidayette oluyoruz. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduktan sonra demiş oluyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi söz konusu. O da hidayet. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor.
Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için tezkiye olur? Çünkü nefsi ezelde tezkiye olacağına dair Allah'a yemin vermiş. İşte nefsin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak. Daha sonra da tasfiye olmak. Nefsin Allah'a teslim olması, hidayete ermesi.

tabi olmadan hidayette olamaz. İnsanoğlunun hidayette olabilmesi 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmasıyla mümkün. Nefsin hidayetinin Allah'ın zikriyle gerçekleştiği ve Allah'ın kadından nurların gelerek kişinin nefsinin kalbini hidayete erdirdiği ifade ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hidayet müessesesi şekle bağlanmış. Allah-u Teala Zümer 23'te diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşaviyen. Ama evvela 22. ayetten başlamak lazım. Zümer 22'de Allah-u Teala buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, göğüslerini yararak göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ondan sonra diyor ki 23. ayet-i kerimede Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak nasıl kitap bir zarfsa, kitabın içindeki sözlerde mazrufsa, zarfın içindekilerse Allah da ikişer ikişer indirir diyor. Neyi indirir? Aslında isim vermemiş Allah-u Teala ama nurlarını indirir. 22. ayet-i kerimenin devamı 23. ayet-i kerime. Ve mesaniye diyor Allah-u Teala ikişer ikişer indirir. Cülüdüllezine yahşevne Rabbihim. Rablerine onların ciltleri ürperir diyor. Yani derileri, tüyleri diken diken olur anlamı çıkıyor Allah'ın zikriyle. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Sonra Allah'ın zikriyle onların kalpleri yumuşar ve nurlanır. Sonra diyor ki Allah Teala yani bu nurlar kişinin kalbine ulaşıyor. Kişinin kalbini yumuşatıyor, nurlandırıyor. Yani her ikisinde de kasiyetten kurtulma olayı var. Çünkü kasiyet kalbin sertliği ve kararması halidir. Yumuşama ve nurlanma ise kasiyetten kurtulma işareti taşıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki zalike hudallahu yehdi men yeşayı ve men yudlil fe ma lehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi yoluyla hidayet açıklığa kavuşturuluyor. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından kalbe girişi ve kalpte hidayeti olgunlaştırması.

İşte hidayet müessesesi. Öbür taraftan velayette olan insanlar var.

Allah Teala hidayete ermenin ancak irşat makamına tabiiyetle gerçekleşeceğini ifade ediyor. 10 ayet Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete eremez diyor. Dalalette kalır diyor. Dalalette kalanların ise birçok ayet cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayetin irşat makamına tabi olmakla Resul'e veya onun emrinde olan mürşitlere ama mutlaka irşat makamına tabi olmakla hidayetin mümkün olacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'deki delalet ayetlerine bakalım. 10 ayet. Ayet 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabidirler. Yani davete irşat makamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiydi, peygamberdi. Davete peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeyenler dalalettedir diyor Allah-u Teala. Eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır buyuruyor Allah Teala. Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olandan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse ya kişi hevasına tabi olacak ya da mürşidine. Mürşidine tabi olmayan hevasına tabi olandır. Hevasına tabi olansa, yani mürşidine tabi olmayansa dalalettedir. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala buyuruyor. Benden size hidayet gelecek diyor. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar delalette kalırlar. Sadece onlar hidayete ererler. Şakide olmazlar. Aslında ayet-i kerime hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinizi düşman olarak diye başlıyor. Sonra benden hidayet gelecek size diyor Allah-u Teala. Ve kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette olmazlar. Sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar diyor. Dalaletten kurtulup hidayet erenler sadece benim vazifelilerime tabi olanlardır demiş oluyor Allah-u Teala. Hidayetçime. Hidayetim gelecek. O hidayeti getiren hidayetçiye kim tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah-u Teala. Şakide olmazlar. Cehenneme gidenler Şaki adını alıyor. Cennete girenler Sait adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda bakıyoruz Allah-u Teala'nın hidayet ayetleri, dalalet ayetleri
Üçüncü ayet Kehf 17. Ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, ona ulaştırırsa, Allah'a ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise o kişi için bir hidayetçi, bir veli mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Neden? Dalalette olan kişi hidayete ermeyi dilemiyorsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka onun içinde bir mürşit Allah Teala hacet namazıyla gösterecekti. Ama dilemiyor kişi hidayete ermeyi. Dilemiyorsa o kişinin kurtuluşu yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece şunu görüyoruz. Bir insan Allah'ın yolunda bir gayetin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onun da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Peki kişinin Allah'a ulaşması neyle mümkün? Mutlaka irşat makamına tabi olmasıyla mümkün. Ki ruhu da nefsi de veçi de hidayete adım atsın. Ruh Allah'a doğru yola çıkarak hidayet üzere olur. Nefs tezkiyeye başlayarak hidayet üzere olur. Fizik vücut tezkiye oranlarına paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla, kul olmayı devam ettirmekle hidayet üzere olur. Öyleyse hidayet müessesesi bütün insanlar için farzdır. Allah Teala nefs tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Öyleyse üç ayrı cepheden hidayetler üzerimize farz. Bu hidayetleri gerçekleştirmek ise bir tek sebeple mümkün. Mürşidimize mutlaka ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ulaşamazsak dalalette kalıyoruz. İşte üç ayrı kelime oldu. Ve dördüncü ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun diyor Allah Teala. Allah onları ilim üzere velayette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Basar isimli kalplerindeki görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Neymiş bu insanlar, dalaletteki insanların özelliği neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmeleri, yani hevalarına tabi olmaları. Öyleyse Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar o zaman kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyordu. Bunlar da aynı şeyi yapmışlar. Hevalarına tabi olmuşlar. Hem de öyle bir tabi olmuşlar ki hevalarını, nefslerinin afetlerini ilah haline getirmişler.
nefslerinin her dediğine tabi oluyor insanlar. Öyleyse olay açık. Bu insanlar dalalette ve ilim üzere dalalette. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. İlim üzere dalalette olanlar da bu faydasız ilmin zavallı kurbanları. İlim üzere oldukları bir vaka ama ilimleri üzere de dalalette oldukları da bir vaka. Öyleyse Allah Teala bu ayetle Câsiye 23'te tam bu olayı söylüyor. Faydasız ilmin ne olduğunu söylüyor. Onları ilim üzere dalalette bırakırız diyor. Yani onların öğrendikleri ilim sebebiyle onlar dalalettedirler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse böyle bir durumda hepimiz için söz konusu olan Allah'ın dizaynı içerisinde bir hedefe ulaşmak. Bu hedef hidayet. Tabiyet yoksa hidayet yoktur. Ama bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiyetini 10 tane ihsanla gerçekleştirmek asıldır. Sadece onlar hidayete ererler. Yani hidayete adım atmak, velayetten kurtulmak, bir insanın ulu orta bir mürşide gidip de tabi olması şeklinde tecelli etmez. Ona demişlerdir ki, bak neler söyleniyor. Mürşidine tabi olmayan velayetteymiş. Velayette olanlar da cehenneme gidecek. Sen git kendine bir tane mürşit bul. Kime gidersen git, git bir mürşide hemen tabi ol. Kendini cehennemden kurtar. Sana diyorlar ki yani her kim hangi mürşide giderse gitsin, tabiyet oldu mu tamam. O kişi doğru pozda cennete gidecek. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Sadece Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine tabi oldukları takdirde onlar 10 tane ihsanla tabi olurlar. Sadece onlar hidayete adım atabilirler. Öyleyse gelin beraberce bakalım basamaklara. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Birinci basamaktakiler, birinci basamakta kalan bir insan mutlaka cehenneme gider. Olayları yaşar, değerlendirir ama kurtuluşa ulaşamaz. İkinci basamaktaki kişiler olayları yaşarlar ve imtihanlara tabi tutulurlar. Bu imtihana tabi tutulan insanlar bu imtihanlar neticesinde belki bir pozitif işlem göstereceklerdir. Kalplerinde hayır olacaktır. Allah'a isyan etmeyen birisi olmalıdır kişi. Yeryüzüne fesat çıkaranlardan olmamalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar eden, nakseden, yalanlayan, ketmeden olmamalıdır. Yani gizleyen olmamalıdır. Onlar seçilirler Allah-u Teala'dan ikinci kademede, ikinci basamakta. Bu seçilenlerin arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler.
hidayete erecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse herhangi bir kişi kendisine git bir mürşide tabi ol dedikleri için gidiyor mürşide. Mürşidin önünde tabiyet merasimini yapıyor. El öpüyor. Zannediyor ki tabi oldu. Halbuki tabi olmadı. Hiçbir şey değişmedi o kişide. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onda bakınız ne değişiklikler oluyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi. Beşinci basamakta Allah-u Teala o kişinin baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi, yani onun görmesine engel olan perdeyi alıyor onun gözlerinden. Kulaklarından vakrayı alıyor. Altıncı basamak. O kişinin kalbinden ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Niçin yapıyor bunları? O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hidayete erenler de bu sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbini, göğsünü şerh ederek, yararak göğsünden kalbine bir yol açıyor o kişinin. Sonra Allah Teala o kişinin zikir yapmasıyla onun kalbine ulaşan rahmet ve fazl nurları kişinin kalbine ulaştıkları zaman bakıyorlar ki kalp mühürlü. Kalpten içeriye giremiyorlar. Halbuki o ümitle gelmişlerdi rahmetle, fazla. Ve girmeye çalışıyorlar. Fazla hiç giremiyor. Hiç sızamıyor da. Ama rahmet partiküllerinin sızabildiğini görüyoruz. Rahmet partikülleri sızıyor. Ve nefsin kalbine sızan bu partiküller, bu nurlar %2'ye kadar orada kendilerine bir yer bulabilirler. Kalpte tutunabilirler. Daha fazlasının tutulması mümkün olmuyor. Kalpte küfür kelimesi olduğu için küfür kelimesi sadece nefsin afetlerini kalbin içinde tutmaya ehil olduğu için, afetleri kendisine çekmek niteliğinde olduğu için bu istikamette kişinin gayretleri sadece bu standarda bağlı. Yani küfür kelimesi sadece afetleri kendine çekiyor ve başka bir husus mümkün değil. Allah-u Teala'nın dizaynında bir insan için Allah'ın yolunda hidayete ermek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten bu sebeple geçiyor. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde girebilen rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Ancak huşu sahibi olan bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ
اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar. Öyleyse sadece bu insanlara Allah-u Teala hacet namazını kıldıkları zaman sadece bunlara mürşitlerini gösteriyor. Kim bu insanlar? Huşu sahipleri. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %2 oranında nur bir kimi gerçekleşirse o kişi huşu sahibidir. Allah-u Teala buyuruyor ki bir insan huşu sahibi olduğunda onun kalbinde nurlar vardır. Şimdi bunun ayet-i kerime ile söylenmesine gelelim. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Dikkat edin, haktan inen nurlarla demiyor, nurla diyor, bir tek nur kullanılıyor. Bu nursa fazıl olamaz, çünkü fazlımız müminlere aittir diyor Allah-u Teala. Allah'ın fazlı sadece müminlerin kalbini tezkiye eder. Müminlerin nefsinin kalbini tezkiye eder. Mümin olmayanlar için böyle bir şey mümkün değildir. Burada huşu sahibi olan kişi, demin gördüğümüz gibi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor, Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyor. Bazen kılmadığını da gösteriyor. Sonra o mürşide kişi ulaşıyor ve tövbe ediyor. Bu tövbe merasiminin sonunda tamamlanmasıyla Allah o kişiye bu şu ana kadar verdiği 10 tane ihsanın ötesinde 10 tane de nimet veriyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onları o ruhla destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor kişinin üzerine ve o ruh devamlı o kişinin başının üzerinde kalıyor. Onunla Allah o kişiyi destekliyor. Sonra o kişinin üzerine ulaşan bu ruh, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah-u Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir ve o kişiye, o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, yevmit talakın geldi der diyor Allah-u Teala. Öyleyse arşın sahibi olan diyor Allah-u Teala, belli ki arşı tutan melekler orada, dereceleri yükselten diyor,
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Mümin olanların bir tarifini daha vermiş, nefs tezkiyesi yapanlar. Her ikisi de var, her ikisi de geçerli. Öyleyse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine giriyor. Ne yapacak Allah-u Teala? Kalbin içine imanı yazacak. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. İkinci nimeti o kalbin mührünü Allah-u Teala'nın açması. Bütün kalpler mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Öyleyse iki özelliği var. Bütün insanların başlangıçta kalpleri mühürlü. Nereden biliyoruz başlangıçta kalplerinin mühürlü olduğunu? Mürşidine ulaşana kadar mühürlü olduğunu Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Ne diyordu Allah Teala orada? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlüdür. Sonuç, dalalette olanların kalpleri mühürlüdür. Devam ediyor Allah-u Teala, onların semi hastaları, işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyleri söylüyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Onların kalplerindeki semi hastası da mühürlüdür. Basar hastasının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. İki ayet birbirinin aynı şeyi söylüyor. Kalpleri mühürlü. Yalnız Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu insanların dalalette olduğu ifade edilmiş. Dalalette olanlar kimlerdi? Mürşitlerine tabi olmayanlar. İşte mürşidine tabi olmayan bütün insanların kalpleri mühürlü, kalplerin içinde de küfür yazılı. Mürşidine tabi olsaydı ne olacaktı? O kişi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre hevasına tabi olmayacaktı, mürşidine tabi olacaktı. Ama Câsiye 23 hevasına tabi olan bir insanı söylüyor. Onun kendi ilmi üzerine, yani faydasız ilmi sebebiyle dalalette olduğunu söylüyor. Ve kalplerinin mühürlü olduğunu ve aynı Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki kafir olan bir kalbin özellikleriyle söylüyor. Kalpte küfür yazılı olduğunu söylüyor. Onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Şimdi bu durumda bir insan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaştığı zaman, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah'ın birinci ihsanı devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermesi ve devrin imamının ruhunun harekete geçerek kişinin ruhunu Allah'a göndermesi. Bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği anda Allah'ın ikinci işlemi kalbin mührünü açmak, kalpteki küfür kelimesini almak, üçüncü işlem kalbin içine iman kelimesini yazmak. Mücadele 22'deki işlemi Allah Teala böylece gerçekleştiriyor. Sonra ne yapıyor? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Böylece Allah Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdiği bir sonuca ulaşıyoruz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa, ki amel-i salihata başlayarak da mümin olursa, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz. İşte bundan sonra Allah Teala'nın yaptığı şeyine bakıyoruz. Üç hidayetin başlangıcı. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudun hidayeti. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsin hidayeti. Sonra Allah Teala o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor ve bunu 700'e kadar çıkarıyor. Çıkaracak ileride. Bir de Allah Teala o kişiye rahmetle fazl verirken önceden bu noktadan itibaren rahmetle salavat da vermeye başlıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki bir kişinin hidayete adım atabilmesi, ruhunun da ve çinin de nefsinin de hidayete adım atabilmesi ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidine tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Başka bir kurtuluş yolu yok. Hidayete başka türlü başlanamaz. Öyleyse ne görmüştük? 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala hidayete dalaletten kurtulanların, yani hidayete adım atanların mürşitlerine tabi olanlar olduğunu söylüyordu. 4.sü de Câsiye 23'tü. Peki 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunanların, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, anlatsınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki nefs tezkiyesi tabiyetle başlıyor. Tabiyet varsa nefs tezkiyesi var. Nefsin hidayeti ancak tabiyetle. Onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Ali İmran 164'te de gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu Resul'e tabi olmadan diyor, onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Dalalet üzereydiler diyor. Görülüyor ki tabiyetle dalalet gerçekleşiyor. Tabiyetle dalaletten kurtulmak söz konusu. Tabiyet yoksa devamlı dalalette kalış var. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerimede Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Biz bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Demek ki tabiiyetle ancak hidayete eriyor insanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü yehdi men yeşer ve men yudlil fe ma lehu min hadin diyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki
Allah onunla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için hidayetçi yoktur diyor. Dalalette olan kişiye Allah Teala hidayetçi tayin etmiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186 buyuruyor ki Allah Teala Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi bulunmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah Teala sadece isyanda olanları dalalette bırakır diyor. Böylece görüyoruz ki 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların hidayete ermeyecekleri konusunda, ancak Allah Teala'nın dalaletten kurtardığı insanlar, tabiyetlerini gerçekleştirenler, tabi olmayanlar için, tabi olmak istemeyenler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok. Öyleyse hidayet, dalalette olanların durumu ne? Cehenneme gitmek. İşte Allah Teala Araf 179'da diyor ki onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Gözleri vardır, görmezler. Onlar hayvanlar gibi derler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kim o insanlar, dalalette olanlar? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te de hüsranda olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Öyleyse görüyoruz ki cehennemde olanlar dalalette olanlar. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da diyor ki İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar ki diyor Allah Teala kafirdirler ve onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Tabi olsalardı mağfiret edecekti. Onları asla tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtuluş mu diyorsunuz adına? Kurtuluş hidayette olanların işidir. Dalalette olanlar kurtuluşa eremezler. Dalaletten kurtulmak içinse görüyorsunuz ki tabiyet asıl. 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu kesin olarak söylüyor. Dalalette olanların da 7 grup ayeti kerime gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir yeni sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutlulukları yaşayacağınız, cennetlere ulaştırılmasını, sizleri dünya saadetine ulaştırmasını, böylece Zülcenayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle şöyle gönlümüzce bir yarenlik edelim dedik. Hep sizlerle can cana bir konuşma yapmayı isterim. Hep devreye konular girer. O konuların gerektiği konuşmaları yaparız. Ama şöyle gönlümüzce bir yarenlik etmeyi de hep özlemişizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum ki sizleri çok ama çok seviyorum. Bizim aramızda sadece bir sevgi yumağı bizi daima birbirimize bağlar. Allah-u Teala sizler ve biz bu sevgi yumağının hep içinde olmaktayız. Ve ömrümüz boyunca hep böyle devam etmeli. Sadece sevginin hakim olduğu bir muhteşem mutluluk üçgeni. Allah, sizler ve biz. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgiden başka ne var ki? Allah Teala sevin diyor. Konunun başı sevmek. Ruhumuzun en büyük hasleti sevmektir. Nefret nefsinizin en büyük afetidir. Düşmanlık, kin, isyan hep bu nefretin birer yardakçısıdır. Ama sevgi deyince bir bütün düşüneceksiniz. Eğer Allah'ı düşünüyorsak, sizleri düşünüyorsak, bizi düşünüyorsak, sevgili kardeşlerim, bilin ki böyle bir üçlü sevgi üzerine kurulmuş bir dünyanın sahipliğini yapar. Hepimizin sahibi Allah'tır. Sadece birer mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Hepimiz sadece Allah-u Teala'nın birer mahlukuyuz. Bütün kuvvet Allah'ın elindedir. O her şeyi en güzel standartlarda yaratandır. Hepiniz yaratıldınız. Her biriniz kendi yaratılışınızın milyonlarca alternatifi içinde en güzeli olarak seçildiniz. O minval üzere yaratıldınız. Kendi prototipinizin en müstesna numunesi. Sevgili kardeşlerim, eğer bizim gözlüklerimizle bakarsanız, şöyle gözlükleri takıp da orada o üçgende ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sevgi göreceksiniz. Allah'la bizi birbirimize bağlayan, Allah'la sizi birbirinize bağlayan, bizimle sizi birbirine bağlayan bir sevgi halesi. Sadece sevgiden oluşan bir dünya. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi şartların içinde doğarsanız doğun, hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, Allah-u Teala sizi sevmekte devam eder. Ona layık olmak konusundaki her davranışınız, onun sizin üzerinizdeki sevgisini arttırır, arttırır, arttırır.
Muhakkak ki Allah'ın en çok sevdikleri daimi zikrin sahipleridir. Zikir Allah'ın sevgi ölçüsüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi çok seviyorsa, sizin de ona aynı sevgiyle cevap vermeniz gerekmez mi? Sevgi fedakarlık ister. Sevginizi ispat mı etmek istiyorsunuz Allah-u Teala'ya? O zaman onu zikredin. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüllü olursunuz. Hep Allah'ı size bağlayan, Allah'tan, Allah'ın katından size akan rahmet, faz ve salavat nurlarıdır. Bu nurlarsa kendi kendine gelmezler. Sadece zakirler için, zikir yapanlar için mümkündür. Sadece Allah'ı zikredenler, Allah Allah diye sessiz zikir yapanlar birincisine cehri zikir deniyor, ikincisine hafi zikir deniyor. Bir üçüncüsü de var, kalp zikri. Zikri kalp. İşte Allah-u Teala için asıl kıymetli olan o üçüncüsüdür. Ne zaman zikrinizi kalbinize indireceksiniz diye bekler Allah-u Teala. Daimi zikir kalp zikridir. Her 24 saat boyunca kesintisiz devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Önemli olan daimi zikre ulaşabilmektir. Bir insanı zikirden vazgeçirebilecek olan düşman şeytandır ve kişinin nefsindeki afetlerdir. Tabii şeytan deyince sadece iblisi kastetmiyoruz. İnsanca şeytanlar ve cin şeytanlar da buna dahil, bunların hepsinin birden adı tağuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Tağutu falan sokmayalım aramıza. Bir sohbet edelim ki sizinle tadı damakta kalsın. Öyleyse sevgiden başka söylenecek ne var ki? Her şeyin başı, mutluluğun temelinde yatan faktör, sevgi. Bir garantiyle başlıyorsunuz hayatınıza, Allah sizi seviyor. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar yaşar dünya üzerinde. Ama herkese sevgi nazarıyla bakar. Ve herkesi kurtarmak ister. Bu istek öylesine güçlü bir istek ki inanılmaz bir çözüm getirmiş Allah-u Teala konuya. İnsanlar için iki tane hedef yok mu sevgili kardeşlerim? Varabilecekleri insanların sadece iki tane merce var. Bir, cehennem. İki, cennet. Öyleyse Allah-u Teala bilin ki hepinizin ama hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Allah'ın talebi daima budur. Herkesin cennete girmesi. Bunun için de o büyük sevgili, kainattaki en sevgili Allah, kainatın sahibi, kainatı yaratan, altı alemle kainat oluşturan, ondan sonra da kendi rahmetiyle ve ilmiyle o kainatı kaplayan işte o Allah'tır. Sizden vazgeçmez. Ve inanılmaz bir kolaylıkla hepinizi cennetine almaya hazır. Diyor ki benim cennetimi mi soruyorsunuz? Bunun bedeli son derece ucuzdur. Sadece bir dilek.
bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak ettiniz diyor Allah Teala. Şiir gibi değil mi? Bana ulaşmayı dileyin, cennetimi hak edin. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak edeceksiniz diyor. Bu kadar basit mi? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Peki Allah bu kadar sevecen mi? Evet. Bundan daha fazla sevecen. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini asla istemez. Ama karnlarını koymuş. O sizi cehenneme göndermiyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim cehenneme gidecekse, o kendisi bunu tayin eder. Ve kendisini cehenneme adeta zorla atar. Allah Teala bütün kutsal kitaplarında bu Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın cennetine gitmeyi, göndermeyi garanti ediyor insanlara. Kur'an-ı Kerim ise bunun bütün özelliklerini, bütün detaylarıyla veriyor. Öyleyse cennet mi? Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse Allah onu cehennemine atmaz. O kişi kendisini cehenneme mahkum eder. Allah Teala diyor ki resullerimizi göndeririz diyor. Nezirlerimizi göndeririz diyor. İki tane maksat için. Ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek için. Olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etmek için. Ey insanlar! Yaşıyorsunuz, hayattasınız. Mutluluğu istiyor musunuz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah'ın Resulleri. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir insan bir tek dilekle Allah'a layık olacaksa, liyakatini ispat edecekse, bir tek

sizin tarafınızda, sizin yarı sahanızda, sizin kalenizde ve diyor ki size, bana ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ben sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracağım. Karşı tarafta kim var? İblis var ve iblisin sempatizanları var. İnsan ve cin şeytanlar, tağut. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir tarafta Allah var, bir tarafta insan ve cin şeytanlar. Normal standartlarda kimin galip gelmesi lazım? Allah'ın. Yani insanların çoğunun cennete girmesi lazım. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebebi Allah Teala cennet vasıtası kıldığı için insanların çoğunun dünya saadetinde yarısına mutlaka ulaşması lazım. Sadece bir dilekle gerçekleşeceği için. Mantık ölçülerine ne kadar uygun değil mi? Ama dünya sahnesine indiğiniz zaman olayın böyle olmadığını evvela hayretle müşahede ediyorsunuz. Sonra içinizi bir kasvet kaplıyor, bir keder kaplıyor sevgili kardeşlerim. ...1976-2004... 27 sene tamamlanmış, 28. senedeyiz. 27 senedir size bunları anlatmaya çalışırız. Ne yazık ki bu futbol maçının galibi şeytan oluyor. Neden? Allah Teala isteseydi bütün insanları cennetine alırdı. Ama o zaman da haksızlık etmiş olmaz mıydı? Cehenneme gitmesi gereken insanların cehenneme gitmesini önlemediği gibi hak edenle etmeyeni hepsini birden cennetine almış olurdu. O zaman da dünyada yaşamaya zaten gerek kalmazdı. Doğrudan doğruya cennet hayatını yaşardı bütün insanlar. Olur biterdi. Ama sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kainatın en üstün mahlukları ve Allah-u Teala'nın size verdiği, teslim ettiği bir iradeniz var. Adına cüz'i irade diyoruz. Veya kişisel irade diyoruz. İşte sizi kurtaracak olan veya cehenneme götürecek olan şey, kendi iradenizle yaptığınız seçimdir. Allah-u Teala insanoğlunun kişisel iradesine bu kadar çok değer veriyor ki bu standartlarda tüm insanlar için bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoğunun kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemelerine iblis ve onun şürekası, ortakları, takımı, tağut, insan ve cin şeytanlar mani oluyorlar. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en kurnaz mahluk, en zeki mahluk, bu korkunç mahluk iblistir. İnsanları kandırmakta üstüne yoktur. Yetmez, bunu yaparken başka insanları da kandırır. Her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda biz Kur'an hükümlerini anlatıyoruz sizlere. Allah-u Teala'nın bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi cennetine alacağını, dünya saadetinin yarısını size vereceğini ve bunları garanti ettiğini söylüyoruz. Ayetler son derece açık. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır müessesesiyle karşı karşıyayız. İnsan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah da

O zaman insan kendine düşeni yapmış olacak. Allah da buna karşılık verdiği sözü tutacak. O kişiyi hem dünya cennet saadetine ulaştıracak, cennetin üçüncü katına, hem de dünya saadetinin yarısını ona teslim edecek. Kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya bir mutluluğu mutlaka gerçekleştirecek. Allah'ın sözü var, tutmaması da mümkün değil. Peki sevgili kardeşlerim, olay ne? Olaya dikkatle bakın. İblis bu konuda ne yazık ki %90'ın ötesinde insanı kandırmayı başaran bir hüviyet taşıyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem. Bu dünyada da mutluluğu asla yaşayamazlar. Allah'ın kanunları var. Bu kanunlar hükmünü mutlak standartlarda icra eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin cennete girmenizi istiyor. Allah sizin dünya saadetini yaşamanızı istiyor. Ve üçüncü kat cennete kadar bir de dünya hayatının yarısını mutlu olarak yaşamanızı iade edecek noktaya kadar size garanti veriyor. Siz diyor sadece bir dilek sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana bırakın. Ben sizi üçüncü kat cennetime mutlaka alacağım. Bana ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ben ulaştıracağım. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve üçüncü kademede ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve kendimde yok olacak ruhunuz. Bunu sağladığım zaman üçüncü kat cennette olacaksınız. Ve ikinci kat cennetle üçüncü kat cennet arasındaki geçen günlerde size dünya saadetinin yarısını sağlayacak olan nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştireceğim diyor. Bu diyor benim sözüm, ben Allah'ım. Sizi yaratan benim diyor. Ve ben size söz veriyorum diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Ve Allah Teala hepinizi cennete ulaştırmaya hazır. Hepinizi dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırmaya hazır. Hiçbir şey karşılığı değil. Bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuca bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, bizlerin bu sevgisi var ya, o sevginin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten bir başka dünya. Onlara göre hedefler yok olmuş. Vasıtalar hedef olmuş. Bunun şuurunda olmayarak vasıtaları hedef zannediyorlar. İsterseniz sorun. Neye bu dünyaya geldiniz deyin. Allah sizi neden bu dünyaya gönderdi? Diyecekler ki ibadet etmeye. Oysa ki ibadet etmek bir vasıtadır. Allah Teala bütün insanları kendisine teslim olsunlar diye yarattı. Ruhlarını Allah'a teslim etsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler, nefslerini Allah'a teslim etsinler ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yarattı bütün insanları. Cinlerde ruh olmadığı için onların da fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım, Allah Teala Bakara Suresinin
257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumü tagute yuhricinehum minen nuri ile zulümati. Öyleyse neden bahsediyoruz? Diyor ki Allah Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, dileyenlerin, böylece mümin olanların dostudur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler büyük bir hatanın, büyük bir gafletin içindedirler. Ve söylediklerimiz onların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıp gidiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. Bize öğretenler, dinimizi öğretenler böyle öğrettiler. Sen kim oluyorsun? Biz onun dostu oluyoruz. Biz sizleri kurtarmak için onun vazifelendirdiği kişiyiz. Ve sadece bir tek gayeyle yaşarız. Hepinizi o dünya saadetinin, hepinizi o cennet saadetinin sahibi kılmak. Bunun için sadece Allah'ın söylediklerine kulak vermeniz yeterli. O ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ve indirdiği Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi misal olarak veriyor. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Bu 28 basamak 7 tane safayı, 4 tane de teslimi içerir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta tam 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış olursunuz. Ve ulaştığınız zaman 7 tane de nimet alacaksınız. Allah Teala kalbinize imanı yazacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Başınız üzerine devrin imamı gelecek. Ruhunuzun ayrılması bundan sonraki olgu. Çünkü başın üzerine gelen devrin imamı ruhunuza yevm-i telakın oluştuğunu, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ve gereğinin yapılmasını emredecek. O zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacak. Fizik vücudunuzda adım adım şeytana kul olmaktan kurtulma istikametinde adım adım daha güzele doğru davranış biçimleri uygulamak istikametinde harekete geçecek. Sonra Allah Teala bir sevabınıza 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak. 10 kat arttıracak ve bunu 1'e 100'den 1'e 700'e çıkaracak. Her bir tek sevabınıza karşılık 100 sevap kazanacaksınız ruhunuz birinci kata ulaştığı zaman. Zemin kattayken de aynı şey söz konusu. İkinci katta 1'e 200'e çıkacak. Ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. katları birer birer tırmandığı zaman 1'e 700'e ulaşacak Allah'ın size bir tek sevabınız için verdiği derecat. Sonra öbür taraftan da Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizle beraber ruhunuz sırat-ı müstakime ulaştığı zaman
Ve nefs tezkiyesine başladığınız zaman, amelü salihat yapmaya başladığınız zaman, günahlarınızı sevaba çevirecek. Zaten örtmüştü günahlarınızı, burada sevaba da çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah hep verir. O yoktan var edendir. Biz insanlar var olanları şekle sokarız sadece. Allah-u Teala'nın var ettiği şeylerden yeni bir şeyler üretebiliriz. Ve toprağa attığımız bir buğday tanesinin oluşması için mutlaka sünnetullahın devreye girmesi ve o tohum üzerinde külli iradenin hüküm icra etmesi lazım. Tohumu çatlatması ve kök salmasına sebebiyet vermesi ve o kökten buğday tanesinin yükselmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne istiyor? Mutluluğunuzu arttırmak istiyor. Ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta, nefs tezkiyeniz yükseldikçe, zikriniz arttıkça, evvela zemin kattan birinci kata ulaşırsınız. Zikriniz daha çok artar. İkinci kata ulaşırsınız. Zikriniz arttıkça üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırsınız. Yedinci gök katında ruhunuz yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma sizin için önemli bir gelişme ifade eder. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepiniz için vücuda getirdiği güzellik bu standartlar içinde geçerlidir. Ve Allah'ın sözü buraya kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledi ki, söz vermiş Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir sevgiden bahsediyoruz. Allah'ın size karşı duyduğu o muhteşem sevgiden bahsediyoruz. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Ne yapacak? Sizi kendisine ulaştıracak. Ne yapmış olacak? Üçüncü kat cennete kadar size çıkaracak. Ve dünya saadetinin de yarısını sağlayacak. Ne demek yarısını? Neden yarısını? Çünkü bu süreç içerisinde siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını temizlemiş olacaksınız. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, bu noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada bu afetler %49'a iner. Nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Bu garantiye ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması da dahil, bu noktada nefsinizin kalbi %51'den daha fazla nurlarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan standartları vücuda getirendir. Bir
hiç karşılığı sayılabilir. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Öyleyse peki biz hiç mi bir şey yapmayacağız mı diyorsunuz? Yapacaksınız tabii. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ama bu iki taraflı bir olgudur. Hem Allah Teala kendine düşeni yapacaktır, ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ama bu tek taraflı bir olgu değildir. Sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Namaz kılmanız lazım. Oruç tutup açlık hissetmemeniz lazım. Size namazı sevdirecek Allah Teala mutlaka sevdirir. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edecek, mutlaka temin eder. Zikir yapmayı size sevdirecek. Zikir yapmak sizin için zevkli bir iş haline gelecek. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de sizin için bir zevk olacak. Bütün bunları siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyle ki severek, isteyerek görevlerinizi yapacaksınız. Zevk alarak yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren çile halinde olan hayatınız zevk dünyasına doğru adım adım yaklaşacak. Ve de bu yolculuk sırasında pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçecek içinizden. Bunları siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah yaptırıyor. Ne karşılığı? Bir tek şeyin karşılığı. Bir hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, o kadar. Hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizde yeşeren bu sonucu işitir, bilir ve görür. İşitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonucu sizi kendi zatına ulaştırmaktır. Bir dilek karşılığında da üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısından fazlası. Öyleyse Allah'ı şurada kalbinizde en sevgili noktaya oturtun sevgili kardeşlerim. O haktır. Batıl onunla yarış edemez. Ve sizi mutlaka hedefe ulaştırır. Mutlaka zatına ulaştırır. Ve size üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka temin eder. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi şartlar bunlarsa, Allah'ın yardımı mutlak size ulaşacaksa, mutlaka sizi kendisine ulaştıracaksa, ermiş bir evliya yapacaksa, Allah'ın zatına ermiş bir Allah dostu yapacaksa ve bunun karşılığı sadece bir dilekse, o zaman dengesizliği görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz ne yaptınız yani? Bir dilekte bulundunuz, hepsi o kadar. Ama o, bu dileğin karşılığında verdiği sözü yerine getirdi sizi, kendi zatına ulaştırdı. Aynı ibadetleri Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınızı kabul edelim. Zaten zikir yapmayacaktınız o zaman çünkü zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. Burada süre 5-6 aylık bir zaman parçasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 ay sonra ruhu mutlaka Allah'a normal şartlar altında ulaşır. Bütün mesele Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Siz Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, değil 5 ay, 6 ay, 5 yıl, 6 yıl, değil 5 yıl, 6 yıl, 50 yıl, 60 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsaydınız, hiçbir zaman Allah'a ruhunuz ulaşamazdı. Sadece cehaletiniz yüzünden, Allah'ın böyle bir şeyi garanti ettiğinden haberiniz olmadığı için. İşte şimdi şeytanın taraftarlarının, tağutun en büyük korkusu o. Sizlerin Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeniz ve harekete geçmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. O zaman şeytanın uykuları kaçmaya başlar. O hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Oysa ki söylediklerimiz bir kurtuluş reçetesidir ve Kur'an'da A'dan Z'ye hepsi vardır. İblis insanlara Kur'an'daki bu hükümleri unutarak nereye ulaşıyor? İnsanları büyük bir hataya düşürmeye ulaşıyor. İnsanlar zannediyorlar ki dünyaya namaz kılmaya gelmişler, oruç tutmaya gelmişler, zekat vermeye gelmişler, hacca gitmeye gelmişler, kelime-i şehadet getirmeye gelmişler. Yapsınlar. 80 yaşında ölen bir insan düşünelim. Hadi gelin beraber. Sorumluluk 15 yaşında başlar. Bu kişi de gerçek anlamda 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, harekete geçmiş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş eksiksiz. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. 65 yıl ibadet etmiş. Ama gideceği yer cehennem. Arkasında ne var? Arkasında cehalet var. Kur'an'ı bilmemek var. İşte bunun için sizlere ulaştık sevgili kardeşlerim. Bunun için yarenlik ediyoruz sizlerle. Siz bu sırların sahibisiniz. Neden sır diyorum? Çünkü iblis bütün insanlara bu Kur'an hakikatlerinin hepsini unutturmayı başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyin en güzelini sizin için yaratan, sizi kurtarmak için bir tek dileğinizi yeterli bulan Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini iblis size nasıl unutturmuşsa, biz de bugün size hepsini hatırlatmakla vazifeliyiz. Şu anda dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı o biziz. Onun açısından işin kötü olan tarafı, bize hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü bizim ayağımızdan çıkardığımız bir çorap kim tarafından giyilirse giysin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka onu cinlerin istilasından kurtarır, büyüden de kurtarır. Öyleyse dilek bu kadar önemli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O orada yokluktadır. Huzur namazının kılındığı yerde, yukarıda yoklukta. Varlıklar alemi sona ermiştir. Ve her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi izler. Hepinizi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamış durumdadır. Bunun için her yaptığınızdan anında haberdar olur. Her şeyi bilir. İşte o Yüce Rabbimiz sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın ise başlangıcı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun karşılığı da üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlası. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim alışveriş demeyin. O Allah.
sonsuz verilerin sahibidir. Her şey O'nundur. Bilin ki kanunu adalet üzredir. Yani Allah sadece hak edene hak ettiğini verendir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o cennetin üçüncü katını hak etmiştir. O dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Allah Teala hak ettiği şeyi mutlaka ona 5-6 ay içerisinde teslim edecektir. Mutlak olarak böyle olacaktır olay. Hiç istisnası olmamış. Ama birçok kişi bize müracaat ediyor, diyor ki Allah'a ulaşmayı diledim. Diyoruz biz, güzel. Peki namaz kılmayı seviyor musun? Durum ne? Yok diyor. Peki diyoruz, ya oruç tutmak? Eskisinden bir farklılık yok. Zikir yapmak? Hiç yapamıyorum diyorum zikirlerimi. Biz ne diyoruz? Bu kadarı yeter diyoruz. Sevgili evladım diyoruz. Sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. İblis seni bu konuda sağlam bir şekilde aldatmış. Ama diyor, ben diyor diledim. Hem kaç defa diledim. Biz de ona babasının tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani çocuk tarihten ikmale kalmış. Ertesi gün imtihana girecek. Babası tarih kitabını vermiş evladına. Oğlum demiş, al bu kitabı oku sabaha kadar. Eğer demiş, sabahleyin bu kitabı bitirebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Sabahleyin çocuk uyandırıyor babasını. Baba diyor, kitabı okudum, bitirdim. İmtihana girmeye hazırım. Ver bakalım diyor şimdi paraları. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Oğlan gene ısrarda. Baba diyor, nereden biliyorsun okumadığımı? Okudum diyor, bitirdim kitabı, imtihana gireceğim. Ama sen bana imtihanı geçince değil, kitabı bitirince parayı vereceğini söylemiştin. Hadi ver bakalım parayı şimdi. Babası diyor ki, ver diyor kitabı bana. Veriyor. Babası son sayfasını açıyor kitabın. Para orada. Eğer diyor kitabı okumuş olsaydın, o son sayfaya mutlaka gelecektin. Ve parayı orada görecektin ve zaten alacaktın, bana da gelmeyecektin diyor. Sevgili kardeşlerim, ölçünüz elinizde. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes namaz kılmaktan birdenbire zevk almaya başlar. Oruç tutmak ona açlık getiremez. Zikir en büyük zevkidir. Huzura zikirle kavuşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek onun hoşuna gider. Kelime-i şehadet getirmek hoşuna gider. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Ne haber sizden? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz dileyin sevgili kardeşlerim ki Allah sizi kendisine ulaştırsın ve ermişlerden birisi yapsın. Yani ruhu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken dönmüş, Allah'a ermiş olan bir insan yapsın. Hazır. Hepinize sözü var. Ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışın. Siz dünyaya ibadet etmek için değil, Allah'a kul olmak için geldiniz. Kul olmanın başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetsiz bu hedeflere gidilemez. Öyleyse ibadet etmek hedef değildir, vasıtadır. Hedeflerle vasıtaları birbirinden sağlam bir şekilde ayırın. Allah Teala hepinize hedefler tayin etmiş. Birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedefiniz irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmek. 14. basamak, birincisi, 3. basamak.
Üçüncü hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ve 22. basamak. Dördüncü hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altıncı hedefiniz irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Ve yedinci hedefiniz iradenizi de Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. Gördünüz mü? Yedi tane safha var önünüzde ve dört tane de teslim. Bunun için yaratıldınız. Her safhayı vücuda getirdiğinizde Allah'ın yeni ve daha üst seviyeli bir kulu olursunuz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tecelli etmiştir. Tağut'un kulu olmaktan burada kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Burada tağut'un dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Burada küfürdeyken mümin oldunuz. Burada takva sahibi değilken takva sahibi oldunuz. Burada dalaletteyken hidayet sahibi oldunuz. Burada cehenneme gidecek biriyken cehennemin birinci kademesini kazandınız. Birinci kat cenneti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerinden haberdar olan birisi oldunuz. Allah'ın ayetlerini öğrenen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Şirkten kurtuldunuz. Öyleyse sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, bakınız sizi ne kadar Kur'an hakikatinin hepsinin muhtevasının içine aldı. Bütün negatiflerden kendinizi kurtardınız. Cehenneme gidecek biriyken bir tek dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Hem de üçüncü kat cennete. Öyleyse acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. Kimlerden bahsediyor? Son derece basit bu sualin cevabı. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlardan bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledi, ertesi günde öldü. İbadeti filan yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah gördü, işitti ve bildi. O kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an onun kalbine bakan, kalbini dinleyen, kalbini gören Allah Teala, kalbinde Allah'a ulaşma talebini görür, işitir ve bilir. Bildiği anda rahim esması tecelli başlamıştır. Başladığı anda da o kişinin kurtuluşu söz konusudur. Çünkü birkaç dakika içerisinde o kişi de Allah-u Teala 7 tane Furkan vücuda getirecektir. Böylece Allah-u Teala o kişi de vücuda getirdiği bu 7 tane Furkan'la o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Günahları örtülen bir kişi mutlaka biraz sevabı var olduğu için, hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka sevabı vardır. O sevabı sebebiyle günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Birinci kat cenneti elde etti kişi. Ondan sonra Allah Teala ona bütün ibadetleri sevdirecektir.
İbadetlerini zevkle yapan bu kişi 14. basamakta 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakınız üst tarafını. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Gideceği yer cennettir. Cehennemlik amel işlemiştir. Hiç ibadet yapmadığına göre hep günahlar işlemiştir bu kişi. Ama Allah Teala bütün günahlarını örtmüştür. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cehennemlik iş işlemiştir. Öbür taraftan demin verdiğimiz misali düşünün. 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Bu sözlerimizi ciddiye almayanlar cehenneme gittiğiniz zaman sorumluluğu başkalarına yüklemeye kalkmayın. Siz sorumlusunuz. Sözlerimizi incelemediğiniz için, söylediklerimizi inceleyin. Kur'an ayetlerine bakın. Her söylediğimizin doğru olduğunu gördükçe harcadığınız günleri hasretle yad edeceksiniz. Ben nasıl oldu da bu kadar günümü, bu kadar zamanımı boşa geçirdim, Allah'ın hakikatlerini öğrenemedim diye acı duyacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir yarenlik saati ne yazık ki çabucak doldu. Sizlere doyum olmaz ama zaman doldu. Öyleyse tekrar beraber olmak üzere, tekrar bu müstesna mutluluğu gönül gönüle yaşamak ümidiyle, tekrar en büyük sevgilerle bir arada olmak ümidiyle Allah Teala sizler ve biz bir sevgi halesi içinde bir defa daha birlikte olmak ümidiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki, bütün boyutlarıyla yaşamak demek sevgili kardeşlerim. Bu bize her zaman sonsuz bir huzur veren bir müessese. Hamdolsun ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe gönül gönüle bir beraberlik. Konumuz bu. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'imizde 3 yakin kademesi var. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e de ondan evvel İncil'e de ondan evvel Tevrat'a da koyduğu 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Bu dizayn Hazreti İbrahim zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Adem zamanında gerçekleşmiş. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar neyi yaşamışlarsa bu saydığımız bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Son peygamber olan, son nebi olan, nübüvvetin mührü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber aynı şeyi yaşamış. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini. Ve 28 basamaktan oluşan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, bu 28 basamak ilmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de ihtiva eder. Birinci basamak, olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz ve olaylara karşı tavrınızı ortaya koyarsınız, herkes koyar. Ama burada ayrılırsınız. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilerler, bundan sonraki basamağa geçerler. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilemezler, bu basamakta kalırlar. Ama Allah Teala onları da seçer. Hem Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer, hem de Allah'a ulaşmayı dileyecek olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi seçer. Olmadıkça, ne olmadıkça? O kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan bir kişi olmadıkça. Sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Allah Teala bu konuda diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Burası seçim basamağı. Seçilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri bünyesinden çıkaracak olanlardır. Seçilenlerin de %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemezler. %90'dan fazlası, küçük bir kesim, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dilerlerse ne olur? Sevgili kardeşlerim, dilerlerse cehennemden cennete dönüş yaparlar. İlk iki basamaktakiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an, o kişi kendisine tebligat yapılmış olan kişidir. Ve bu tebligatı kabul etmiş olan kişidir. Yani tebliğ ve kabul olayı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle noktalanan bir başlangıç noktasıdır. Mutlaka birinci kat cenneti ifade eder.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından işitilir, bilinir, bilinir ve görülür. Bu kişi bu noktadan sonra Allah Teala onda tecelli edecektir. Onun kör sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi, irşat makamını ve söylediklerini gören, işiten ve bilen birisi, idrak eden birisi olacaktır. İşte ilmen yakin burada başlamıştır sevgili kardeşlerim. Bu insanlar bu noktada ilmen yakinin başlangıç kademesindedir. Onlara Kur'an kıraat olunur ve onlar irşat makamını bir makam olarak görürler, bilirler ve işitirler. Ve Allah Teala bu sırada onlara furkanlar verir ve verdikleri furkanlar karşılığında bu gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılması, kalbe ifat konulması, derece kazanmasını temin eder kişinin. Kaybettiği bütün dereceleri örtülür. Bütün kaybettiği dereceler örtülür. Yani kazandıkları, kaybettiklerinden daha fazla olan bir noktaya ulaşır kişi. Bu noktada birinci kat cenneti elde etmiştir. Ve de artık gören, işiten ve idrak eden olduğu için kendisine verilen ilmi yavaş yavaş algılamaya başlamıştır. Kişi ilmel yakin kademesindedir. Bu başlangıç hüviyetinde kişi uzun süre durmaz. Mürşidine ulaştığı zaman asıl öğretim başlayacaktır. Bu noktadan sonra burası üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasına tecelli ediyor. Beşinci basamakta kişi görmeye, altıncı basamakta işitmeye, yedinci basamakta idrak etmeye başlıyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve diyor ki Allah Teala femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, ulaşmayı dilerse Allah onun kalbi, biz onun kalbine ulaşırız diyor. Ben onun kalbine ulaşırım diyor. Ne yapar kalbimize ulaştığı zaman? Ne yapacağını söylüyor. Enam suresinin Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde nasıl diyor çorak topraklar yağmura huşu duyarlarsa gaybde Rahman'a huşu duyanlara da diyor yani gaybdeyken Rahman'a ulaşmayı dileyenlere huşu duyanlara Allah Teala onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kaf 33 ile Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmadan evvel kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Burada da 10. basamakta da o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Şerh eder. İslam için, Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarar diyor Allah Teala. Şerh eder diyor. Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. O kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olması için göğsünü yarar. Çünkü açılan göğüsten içeriye, yarılan göğüsten içeriye kalbe bir yol açılır.
Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar bu yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Nitekim bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet ve faz isimli sadece iki nur gelir. Bu iki nurdan rahmet ve faz nurlarının ikisi birden kalbe kadar ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen rahmet nurudur. Ve Allah Teala Zümer 22'de göğsünden Allah Teala'nın kalbine nur yolu açtı ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle diyor, kalpleri kasiyet bağlamış insanların, zikir sebebiyle kalpleri kasiyet bağlamış insanların kalbi aynı durumda olur mu diyor. Onların kalplerine Allah'ın göğsünü yararak, göğsünü şerh ederek, İslam'a açtığı göğsünü şerh ederek kalbine nur gönderdiği kişi diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış olan kişiyle aynı olur mu diyor Allah Teala. Burada kalbine nurun girmesi kişinin söz konusu. Burası on birinci basamak. Ve kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin, bu zikri sebebiyle haktan indirilen şeyle, bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu giren nurların %2'yi bulduğu nokta, o kişinin huşu sahibi olduğu nokta. Ne olur huşu sahibi olursa kişi, o kişi mürşidini Allah-u Teala'dan sorar. Ve Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmıştır Maide suresinin 35. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Allah-u Teala, يَا اِيُّ اَلَّذ۪ينَ اَمَنُتَّكُ اللّٰهَ اَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıyor ve istiyor Allah Teala'dan mürşidini. Ve mürşide ulaşıyor. İlm-i yakinin birinci kademesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip de kalbinin, kulağının, gözlerinin açılması, görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle başlar irşat makamını, ama henüz buna ehil olmamıştır. Bu bir ilmel yakinin başlangıcıdır. Kişinin kalbine Allah Teala ihbatı koyuyor anlayabilmek için. Burası Hac suresinin 53. ve 54. ayetlerine göre o kişinin kendilerine ilim verilenlerden biri olduğunu ifade eder. O kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat konulduğunu söylüyor Allah Teala orada ve o kalplerine ihbat konulanların kendilerine ilim verilenler olduğundan bahsediyor. Onların da Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu kalın çizgilerle ifade buyurulmuş. İrşad makamının da hak denilen sözlerin sahibi olduğunun o kişi tarafından idraki söz konusu. İşte 12. basamakta kişi huşu sahibi olmuştur ve bu kişi mürşidini Allah'tan talep etmek yetkisinin sahibi olmuştur. Çünkü sadece huşu sahipleri için Allah Teala onların mürşitlerini göstereceğine dair söz vermiş. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da Estaînu bis-sabr ve salatı innehu lekebîretun ilâ'l hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebîretun büyük bir iştir.
Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahiplerine Allah talep ettikleri zaman mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar için geçerli. Onlara mürşitlerini gösterecek Allah Teala ve gösterir. Bu nokta kişinin huşu sahibi olduğu noktadır. Birinci huşudan sonra

maviyetle birlikte ne olur? Kişi Allah Teala'dan ard arda tabiyetle birlikte tam 7 grup nimet alır. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Mücadele 22. Allah Teala buyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. 2 oldu. Bu gelen ruh 15. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin ne yapar? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için diyor. Geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarması için diyor. Yevmit talak Allah'a milaki olma günü. Allah'a geri dönme günü. Dereceleri yükselten Allah diyor. Orada tabiyet gerçekleştiği zaman kişinin dereceleri yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci olay kişinin kalbine iman yazılmasıydı. İkinci olay devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesiydi. Üçüncü olay o kişinin derecelerinin sevaba, günahlarının sevaba çevrilmesi. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde 69. ayet-i kerimesinde bahsettiği cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra bahisle diyor ki ama kim tabi olur da yani mürşidine tabi olur da mümin olursa kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat nefsi ıslah edici ameller nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların bütün seyyiatını hasenata çevirir diyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim burada Allah-u Teala'nın bir başka nimeti daha var. O kişiye Allah-u Teala normal standartlarda her bir günah için bir derece yazdırırken bir derecelik günah için bir derecelik sevabı için 10 katını verir. Bütün insanlar için bu geçerlidir. İnsanlar böylesine torpilli. Ama mürşidine tabi olduktan sonra bir kişi o 10 kat 100 kat oluyor. Kişinin ruhu zemin kattayken ve birinci kattayken 100 kat, ikinci kattayken 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardayken 700 kata kadar yükseliyor bu müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara nasip ettiği şey hem o kişiye bir 10 verirken bunu 1'e 700'e kadar çıkarmak hem de o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. Onun için Allah-u Teala o devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gittiği dergâhta dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Buradan muradı da o gelenin arşın sahibi olmakla alakalı olan kesimi. Gelen ruhun, Allah'ın katından gelen ruhun arşın sahibi olmakla alakalı kesimi. Nebe suresinin 39. 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor Allah Teala. Ve o merasimde insanların arş-ı tutan meleklerin orada olduğunu, onların etrafındaki kişinin devrin imamının da orada olduğunu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor ki sadece Allah'ın kendisine izin verdiği kişi, yani şefaat izni verdiği kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Ne diyor? Senin günahların sevaba çevrildi diyor. Sevap söylüyor. Kişinin günahları orada sevaba çevriliyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Zikir yapmaya başlıyor nefs, fizik vücut.

fizik vücut nefsi infak ediyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını, göğsüne kadar gelen bu nurları göğsünden geçen yarıktan, göğsünden o yarıktan geçerek kalbine, nefsin kalbine ulaştırmasını sağlıyor fizik vücut. Fizik vücut zikri yapan, infak eden o, infak olunansa, nafakayı alansa nefs. İşte o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı giriyor nefsin kalbine. Nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor neler? Fazıllar. Kalbe giren fazlın elektrik, manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı ters kutupları ifade ettiği için gelen bütün fazıllar iman kelimesine ulaşır, onun etrafında birikmeye başlar, yapışır iman kelimesine. Ve manyetik alan var olduğu sürece de oradan asla ayrılmazlar. Kalbi bırakıp giden karanlıklar, zikir bittikten sonra geri döndükleri zaman kalbe, kalpte orasını artık işgal edemezler. Bu fazılların işgali ilk %7'yi bulduğu zaman ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Mürşidine ulaştığı anda kişi ruhu vücudunu terk eder, o mürşidin dergahına gider. Sonra da o dergahtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. Seyri sülük ana dergahtan başlar. Ana dergahtan bütün gök katlarına ayrı ayrı çıkılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve burada kulun aldığı nimetler, nefs tezkiyesine nefsin başlaması, zikirle nefsin kalbine nurların yerleşmesi yani. Fizik vücudun afetler azaldığı için nefsin kalbine giren afetlerin miktarı giderek azalıyor. Çünkü nefsin kalbi fazıllar tarafından işgal edilmiş durumda. Devamlı daha işgal büyüyor. Büyüdükçe afetler azalıyor. Nefsin o afetlerle savaşması da kolaylaşıyor. Nefs güçleniyor afetlere karşı. Fizik vücut da güçleniyor. Afetler azaldıkça fizik vücudun hareket kabiliyeti genişliyor. Allah'ın emirlerini daha çok yapmaya başlıyor. İrade de güçleniyor. Nefsin afetlerine karşı savaş veren irade, nefsin afetlerinde hiçbir problem karşılaşmıyor. Giderek nefsin afetlerine karşı daha güçlü oluyor. Böylece kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almış oluyor. Kalbine iman yazılması, 1. Devrin imamının kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, 2. Ruhun Allah'a doğru yola çıkışı, 3. Nefsin nefs tezkiyesine başlaması, 4. Fizik vücudun güçlenmesi, 5. İradenin güçlenmesi, 6. Ve kişinin derecelerinin hem günahları sevaba çevrilerek hem de 1'e 10'dan 1'e 100'e 1'e 700'e kadar çıkarılmak suretiyle derecelerin kazancının artması. Böylece nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girmişti. Gök katları her %7 fazla birikiminde bir kat yükselmekle gerçekleşir. Kişi nefs tezkiyesine devam eder. İlmelekin seviyesi nefs tezkiyesi boyunca devam edecektir. Mürşidine ulaşmıştır kişi, artık kendisine ilim verilenlerdendir. Bu noktada nefs tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. İlk %7 nur birikimi nefse emare ile ifade edilmektedir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefsi innen nefsele emmaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi veraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli etti nefsler hariç. Nefsi emmare müessesesi birinci gök katına kadar devam eder. Kişinin ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman nefsi levame oluşur. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime fela uksumu bin nefsi levameti. Ay öyle değil.
O devam-ı nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki fazıllar %14 oldu. 2 defa %7. Üçüncü defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha 8. ayet-i kerime, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Takvayı ilham eden Allah, Allah'ın ilhamı geliyor kişiye. Ve burada kişinin ilmi Allah'tan ilham da gelmeye başlayınca daha çok artacaktır. 4. gök katına %28 fazılla ulaştığı zaman kişi ruhu da 4. gök katına ulaşmıştır. Ulaştığı için %28 olmuştur. %28 olduğu için ruh 4. gök katına ulaşmıştır. Nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainul kulübe. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ruh 4. kata ulaşıyor burada. 5. ve 6. katlar nefsi mardiye ve nefsi radiyedir. Radiye ve mardiyedir. Nefsi radiye 5. gök katını, Allah'tan razı olduğunu gösterir kulun. Nefsi mardiye Allah'ın da kulundan razı olduğunu gösterir. 6. gök katını ifade eder. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala. Fecir 27-28-29. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön. Ey ruh. Ve 7. defa %7 nur birikimi, nefsin kalbinde %2 rahmet başlamıştı yerleşmeye. Sonra 7 defa %7 fazl birikimi, %49 eder, 2 daha %51. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman 7. kata yükselen ruh 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca kişi Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı, Allah'ın zatında yok oluştu hemen arkasından gerçekleşir. 22. basamağı oluşturur. Burası fena fillah makamıdır. Allah Teala ilim standartlarını Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu ta'lemun. Allah Teala diyor ki bir evvelki ayette Allah Teala başların üzerine verdiği bir nimetten bahsediyor. Bir Allah Teala'nın nebisini bir nimet olarak vermiş. Sahabeye hitap ediyor. Size de diyor bir nimet olmak üzere başınızın üzerine sizin aranızdan bir Resul, peygamber Resul gönderdik diyor, irsal ettik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, okusun ve anlatsın diye, sizin nefsinizi teskiye etsin diye. Ne oldu? 14. basamağa kadar 7. basamaktan 1. kesim oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti okunup anlatılması kişi ilmel yakinin içinde. Ve tezkiye kademesinde de ilmi kişinin giderek büyüyor. İlmel yakini ruhunu Allah'laştırana kadar artarak devam ediyor. Ve ruh Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin kademesi sona eriyor. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena fillah makamı. İşte Allah'ın zatında
fani olmak fena, ifna olmak yok olmak fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olmak fena fillah makamı. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah Teala nefsinizi tezkiye etsin deyince bu noktanın bütününü ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması Fatır-ı Suresinin 18. ayet-i kerimesinde son tezkiye kademesiyle anlatılıyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhin masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar. Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Geri dönerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve Nebe Suresi 39. ayet-i kerime Zâlike yevmül hakkı femen şâhid taze ilâ rabbihim eâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişinin ruhunu o kişinin ruhuna Allah meab olur. Sığınak olur. Diyor. İşte ruh meaba ulaşmıştır. Burası fena fillah makamı. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Velayet kademelerinin birincisidir. İlm ve yakin burada tamamlanmıştır. Artık velayet başlamıştır. Velayet müessesesi daimi zikre ulaşıncaya kadar, yani aynel yakine ulaşıncaya kadar geçilmesi lazım gelen bir köprü gibi düşünülmelidir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, yani fizik vücudun teslimi makamı, bu dört tane muhtevayı ifade eder. Kişi henüz aynel yakın olmamıştır. Ama ilmel yakinde ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına yok olduğu zaman tamamlanmıştır. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bu müessese, bu dört makam ilmel yakinin devamını ifade eder. Aynel yakının da yakın gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder. Allah yolunda bir gayretin sahibidir kişi, bu gayretinin bir neticesi oluşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Beka makamı, o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilmesini ifade eder. Enam suresi 127. ayet-i kerime onlara Allah'ın katında yurt verilir diyor Allah Teala. Allah'ın katında teslim yurdu vardır deniyor. Allah'ın indinde, Allah'ın içinde değil, Allah'ın indinde indi ilahideki tahtlara sahip oluyor kişi. Beka makamı orada baki oluyor. Bu makama beka billah diyor, deniyor. Beka, baki olmak, bi ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Ruhun Allah'ın katında Allah ile baki, birlikte olması, tahtın sahibi olduğu için orada gölgesinin görünmemesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mehdi Aleyhisselam'ın da gölgesinin görülmemesini oradaki gölgeyle buradaki gölgeyi birbirine karıştırmışlar. Orada indi ilahide Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi görünmez. Tahtın üzerindekilerin hiçbirinin gölgesi görünmez. Ama bu dünyada değil sevgili kardeşlerim. Orada indi ilahide şu anda da Mehdi Aleyhisselam'ın indi ilahide
de namaz kıldırırken gölgesi kimse tarafından görülemez. Orada baki olanların hepsinin gölgesi görülmediği gibi. Beka makamı böylece aşılınca kişi züht makamının sahibi olacaktır. Ölçüsü o kişinin zikrinin günün yarısını aşması. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri için Yusuf'un, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme çok ucuz bir fiyatla sattılar diyor. Züht bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. İşte bu negatif züğüttür. Pozitifi kişinin günün yarısından daha fazla olan zamanını Allah'ı zikretmeye harcaması halidir. Pozitif züğüt bu konuda bir bütünü oluşturur. Günün yarısından daha fazla her gün zikredebilen kişi zahit olmuştur. Zahit olmak bir lokma bir hırka zihniyetinin sahibi olmak manasına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki zahit olmak, kişinin zikrinin günün yarısından daha öteye ulaşması halidir. Bu hal kişinin nefsindeki afetleri giderek azaltır. Öyle bir nokta gelir ki kişinin nefsinin kalbindeki haslet fazıllar rahmetle birlikte %81'e ulaşır. O zaman fizik vücutta Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete girer. Burası köprünün sonudur. İlmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan köprünün sonudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, köprünün üzerinde fena makamı var, beka makamı var, züht makamı var, muhsinler makamı var. Allah Teala muhsinler için diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mümmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. O kişi hanif olarak bunu yapmıştır diyor. Fizik vücudun teslimi, fena, beka, züht ve muhsinler makamı ile dört makam, velayet makamlarının, evliyalık makamlarının bu dört tanesi ilmel yakinin bitiş noktasına ulaşan bu kişileri dört kademe ileri götürmüştür. Ruhunu alalaştırdığı anda İlm-i yakin sona ermiştir. Bundan sonraki kademede kişi ilm-i yakinle aynel yakin arasında ikisinin de özelliklerine sahip bir özellikle yaşar. Aynel yakinin özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açılmasıdır veya kalp kulağının açılmasıdır. Bu dört makamın içinde kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir kişinin. Aynel yakinin özelliği kalp kulağı ve kalp gözünün açılmamış halidir. Bu dört makamda açılmayabilir de. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı hikmet kademesine ne zaman ulaşırız? Daimi zikirde ulaşırız. Kim daimi zikrin sahibi olursa o hikmet kademesine ulaşmıştır. Öyleyse hikmet kademesine ne zaman ulaşıyormuşuz? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman. Hikmet kademesi 7 tane özellik taşır. 5 ve 2. 7 tane özellik taşır. 1. O kişi daimi zikirdedir. 2. Bu sebeple o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü zulmet kapısı daima kapalıdır. Rabbani kapı ise, rahmet kapısı ise açıktır. Kişi daimi zikirde olduğu için sonsuz bir şekilde Allah'ın nurları kalbe girer. Kalp devamlı pırıl pırıl aydınlıktır. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. Dördüncü özellik kalp kulağını da açmıştır.
kalp gözüyle o kişiye dilediği şeyleri gösterir Allah Teala. O kişinin kalp kulağına da Allah Teala dilediği şeyleri kelime kelime ulaştırır. O kişi Allah Teala'nın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini kalbiyle görür. İşte bu enfüste Allah'ın gösterdiklerini görmektir. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı hikmet makamıdır. Hikmet aynel yakinin başlangıç noktasıdır. Aynel yakin burada başlar. Kişi bu dört tane vasfın ötesinde Allah ile devamlı konuştuğu için ehl-i tezekkür vasfını kazanır. Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehl-i hayır olur. Çünkü hayır, derecat kazandıran bir işlemi yapan kişi hayır kazanmaktadır. Bu kişi ise daimi olarak hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehl-i hayır olur. Allah Teala diyor ki kime hikmet verdiyse Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verdiyse o büyük hayır sahibi olur diyor. Gerçekten kesintisiz bir hayır sahibi oluyor kişi ölünceye kadar. Sonra sonuncu faktöre gidiyoruz. Kişi ehli hüküm oluyor, hikmet ehli oluyor. O kişi karar merci olarak vazifelendirildiği zaman ister hakim olsun, ister hakem olsun, her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar verecektir. Yanlışlık olmaz hükümlerinde. O kişi ehli hikmet olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığında 28 basamaktan hangisinde olduğunu kişi hemen görür. Öyleyse 22. basamakta kişi ruhunu Allah'ın zatında yok eden birisidir. Fena filan makamıdır. 23. basamak beka makamını ifade eder. 24. basamak süt makamını ifade eder. 25. basamak fizik vücudun teslimini ifade eder. Muhsinler makamını ifade eder yani. Ve köprü fizik vücudun teslimiyle sona erer. Hikmet makamı başlar. Şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde? Size kitap öğretsin diye diyordu. Önce Allah Teala size de sizin içinizden bir resul göndermiştir. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir 14. basamağa kadar. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye 15. basamaktan 21. basamağa kadar 21. basamağa kadar. Buraya kadar ilmel yakin devam eder. 22. basamaktan itibaren 4 tane makam geçer. Fena, beka, züht, muhsinler. Size kitabı öğretsin diye. Size kitabı öğretsinden muradı Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunun öğretilmesidir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh züht makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. İlmel yakin bitmiştir, aynel yakin başlamamıştır. Ama iki özellikte bu makamlarda görülebilir. Bu sebeple köprü hüviyetindedir. Ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmetin öğretilmesi faslına geçilir. Kitabın dört ruhunun öğretilmesi bitmiştir. Beşinci ruh Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikirdir. Hikmet kademesidir. Ve aynel yakini ifade eder. Çünkü kişinin kalp gözü mutlaka açılır. Ve görerek tahkiki iman başlar. O noktaya kadar kişinin gözleri gaybı görecek bir özelliği taşımıyordu. 21. basamaktan sonra böyle bir imkan verilebilir. Ama kişi hikmet sahibi olmamıştır. Sadece gözü açılmıştır. Veya kalp kulağı açılabilir. O da mümkündür. Ama hikmet sahibi olmamıştır. Hikmet sahibi olan kişi
mutlaka daimi zikrin sahibi olmak durumundadır. Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab makamının sahibi, daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir, kişinin nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükredecek ne kadar çok şeyimiz var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey en güzel standartlarda. Ve Ulu'l-Elbab makamında kişi bu dört tane ruha girdikten sonra hikmetin birinci kademesine ulaşır. Bütün afetler yok olmuştur, daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple Ulu'l-Elbab diyor Allah Teala. Li Ulu'l-Elbab yeskurullahi kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulu'l-Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bu noktadan sonra kişi ihlas makamının sahibi olacaktır. İrşad olacaktır. Aynı zamanda hem irşad olmuş hem de muhlis olmuş olacaktır. İkisi de aynı makamdır. 26. basamak. Ulu'l-Elbab makamında o kişiye 7 kat yerler gösterilir. İhlas makamında 7 kat gökler gösterilir. Ve 7. gök katının en son, en üst noktası olan Sitedin Müntahayı kişi gördüğü anda kalp gözüyle o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, nasıl kişi mürşidinin karşısında bir tövbe yapmışsa, mürşidin söylediklerini tekrar ederek, Allah'ın karşısında da Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirir. Bu, ihlas makamının tamamlandığını, salah makamının birinci kademesine ulaşıldığını gösterir. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişinin günahlarını burada da örtecektir. Arkasından o kişinin başının üzerine salah nuruna verecektir. Artık kişi salah makamındadır. Arkasından da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sevaba çevirme işlemi tamamlanınca o kişi hakkül yakinin sahibi olacaktır. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilecektir. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi Allah'ın irşad makamının sahibi olmuştur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe buraya da ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin buraya ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe ister ensar olarak var olsun, ister muhacirin olarak, her ikisine de tabi olunmuş, tabi olanların atları tabi'in. Bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. İşte bu hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretsin, ilmel yakin ve ilmel yakinden sonraki dört kademe kitap, ilmel yakinden sonraki dört kitap, dört kademe Kur'an'ın fena, beka, züht ve muhsinler makamındaki Kur'an'ın dört ruhu. Size hikmet öğrensin, Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamının dört kademesi. Hikmetin de ötesini öğretsin, o da Salah makamının beşinci kademesi, Hakkül Yakin kademesi, kişinin irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İlmel Yakin kademesi Allah'ın sizin üzerinizdeki tesiriyle başlıyor. Gören, işiten ve idrak eden olduğunuz noktadan itibaren İlmel Yakin
başlangıç kademesindesiniz. Bürsünüze ulaştığınız zaman artık ilim verilenlerdensiniz. Gene ilmen yakindesiniz. 21. basamakta, 22. basamak, 21. basamakta ilmen yakin sona erer. 4 kademe geçersiniz köprü üzerinden. Hakkül yakine ulaşırsınız daimi zikirde. Orası da söylediğim kademeleri ihtiva eder. Ve kişi böylece muhteşem bir dizaynın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakkul yakin herkese nasip olan bir kısmet değildir. Ama Allah Teala herkesin o hedefe ulaşmasını farz kılmıştır. Ve bütün sahabe, sahabe dediğimiz münafıklara değil asla, sahabenin hepsi bu makama ulaşmıştır. Öyleyse hepinizin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakın kademelerinin hepsini tamamlayarak irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha, Me'as, Salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مئة الصلوات اللهم صل على محمد.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah en güzelini her devirde gerçekleştirir. Ve ister ki insanoğlu ruhunu da veçhini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve Allah'ın has kullarından olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Neden kişi Allah'ın has kulu olur? İradesini de Allah Teala'ya teslim ettiği zaman başkalarından farklı bir statüye kavuşacaktır. O artık kendi iradesiyle hareket etmeyecektir. Allah'ın iradesine bağlanacaktır fizik vücudu ve sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir ruhumuz var. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bir fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Zümer 17 ve 18'de Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul olmayı başardılar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler. Kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hidayete ermenin birinci faslı ruhu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunun teslimi ikinci bir hidayete içeriyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala öyle söylüyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsi kendilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah Teala bekçimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kıldığına göre kim bu insanlar? Nefslerini Allah'a teslim edenler kimler? Allah Teala affedersiniz fizik vücutlarını, bekçilerini Allah'a teslim edenler kimler? Nisa 125 bu sualin cevabını veriyor. O kişi ki vecini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Ve onlar diyor bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay var. Gördüğünüz gibi bu olayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse bu dizayna şimdi beraber bakalım. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Allah Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine Allah'a sarılmak diyor. Allah Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine sığınağa sığınmak diyor. Ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane de Allah-u Teala'dan
nimet aldık. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Yani ruhumuz artık hidayet üzere oldu. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Fizik vücudumuz hidayet üzere oldu. Nefsimizin sırat-ı müstakimi başladı. Nefsimiz hidayet üzere oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne demek ruhun hidayet üzere olması? Ruhun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıp Allah'a doğru yola çıkmış olması. Bunun ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmakla ve Allah'ın zatına ulaşmakla tamamlandığını gördük. Öyleyse fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi diye bir olgu söz konusu. Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Allah Teala böyle olan insanlara evvaplar diyor. Yani meaba sığınmış olanlar diyor. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Vallahi innehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Âl-i İmran 14. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve meab adını veriyor, sığınak adını veriyor kendisine. Ve Enam Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki zalikel yevmul hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol edinir ve Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınağa ulaşan, Allah'a ulaşan ruha meab olur diyor. Sığınak olur. İşte burası Allah'a ulaştıktan, vuslattan sonraki ilk merhaledir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'den öteye buradan geçer, burada geçer. Burası velayet mertebelerinin birincisini ifade eder. Fena fillah makamı. Burada biter mi her şey? Hayır, bitmez. Nefsimizin kalbindeki nurlar biz zikrimizi arttırdıkça artmaya devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra bu nefsimizin kalbindeki nurların %61'i geçtiği bir noktaya ulaşırız. Orada Allah Teala'nın bize bir taht ihsan etmesi söz konusudur. Adına erayik veya sürur adını verdiği altın tahtlar, Allah'ın tahtları. Orada indi ilahide bir teslim yurdu bizim için söz konusudur. Enam suresinin 127. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki lehum darüsselamü inde rabbehum. Onlar için Rablerinin katında teslim yurdu, selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Ve huve veliyhum bima kanu yamelun. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi ve Allah onların amelleri sebebiyle onların dostu olmuştur.

İşte bir selam yurdu, teslim yurdu, bir altın taht. Yunus diyor ki, la mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın milletinden, ahalisinden oldum diyor. Yunus'a da bu taht verilmiş. Taht indi ilahide ama yere değmiyor. İndi ilahide biz insan ruhlarının namaz kıldığı kesim varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Ve orası varlıklar aleminin içindedir. Ama tahtlar o varlıklar aleminin zeminine dayalı değil. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları yukarıda tutar. İşte bu muhteva içerisinde bu tahtlar indi ilahinin ötesindeki mekansızlığın tahtları sayılıyor. Ve o tahtlardan bir tanesi Yunus'a verilince Yunus diyor ki la mekana kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor, halkından oldum diyor. Artık orada Yunus. İşte burası beka makamı. Gördünüz ki Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Allah'ın huzurunda onlara teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. Bu teslim yurdu bir altın taht. Öyleyse burası velayetin ikinci makamıdır. Bu fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve konumuza giren muhsinler makamı. İlmel yakinin bittiği ama aynel yakinin de başlamadığı bir köprüyü ifade ederler. Bu akşam konumuz bu kadar. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse şu tahtlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Tahtlar huzur namazının imamına eğer arkadan bakıyorsak, huzur namazının kılındığı istikametin sol tarafında kalır. Sağda taht yoktur. Sol tarafta kalır ve yerden 4 metre yükseklikten başlar. Yaklaşık 4 metre yükseklik. Bu tahtlar boşlukta durur. Alttaki tahtlar som altındandır. Ama yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalır. Azalırken de bir şey dikkati çeker. Bu altın tahtların üzeri mücevherlerle tezyin edilmeye başlanmıştır. Yukarıya doğru çıktıkça tezyinat çoğalır. Ve daha yukarıda tahtların tamamen altın üzerine mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. En üstteki tahtın üzerinde ise bir sancak, rivaya hamd söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası beka makamıdır. Orada huzur namazının muhtevası içinde namaz kılanların bir kısmı bu tahtların sahipleridir. Zaten orada namaz kılanları yakinen Allah-u Teala size gösterdiği zaman
bir kısmının gölgelerinin seccadeler üzerine, çimenlere düştüğünü göreceksiniz. Bir kısmının gölgeleri yoktur. Gölgeleri düşenler oranın ahalisinden olanlardır. İndi ilahide ışığın kaynağının ne olduğunu kimse şimdiye kadar görmemiştir. Her taraf güneşin en parlak olduğu zamanki kadar aydınlıktır. Ama ışığın kaynağı neresidir? Bir ışık kaynağı göremezsiniz. Renkler muhteşemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orası indi ilahidir. Sakın Allah-u Teala da oradadır diye düşünmeyin. Allah-u Teala'nın bir mekana ihtiyacı yoktur. Allah mekansızlıktadır. Ama oradan, mekansızlıktan orasını her an yakin hasıl ederek görmek imkanının sahibidir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde beka makamı indi ilahinin altın tahtlarından birine sahip olmayı gerektirir. Kim böyle bir tahtın sahibi ise o beka billah'tır. Allah ile birlikte bakidir. İndi ilahi de bir tahtın sahibidir. Zaten Allah Teala onun için Allah'ın indinde onlar için yurt vardır diyor Allah Teala. Allah'ın indindeki yurt. Bu Allah Teala'nın yurdu oradadır, indi ilahidedir. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren kişinin zikri giderek arttığı için artmaya devam eder. 61'den 71'e ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı o dizayndır ki bu beka makamından sonra, beka billah makamından sonra zikriniz

ve hakkul yakin kesimlerini içerir. İlmel yakin birinci basamaktan 21. basamağa kadardır. Aynel yakin 26. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. mertebesinde biter. 4. kademesinde biter. 28. basamağın 4. kademesinden sonraki 5. kademesi hakkul yakini ifade eder. Öyleyse madem ki ilmel yakin var, 1. basamaktan başlamaz, 3. basamaktan başlar. İlmel yakin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için söz konusudur. Onun dışındaki insanlar için ilim Allah'ın ilmi değildir. Ve zaten ilim adı verilen, din ilmi adı verilen sistemin insanları nasıl bir tuzağa düşürdüğü vakasıyla bugün insanlık karşı karşıya. Şeytan konuya hakim olmayı başarmış, insanların çok büyük bir kısmını cehenneme göndermek üzere hazır olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanoğlunun macerasına baktığımız zaman önce Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. 3. basamakta ve Allah-u Teala'dan 10 tane insan oluyor. 13. basamağa geliyor. Mürşidini gösteriyor Allah-u Teala. O 10 tane insanla irşat makamına tabi oluyor. İlmel yakinin standartları içinde bu işlemler cereyan ediyor. Sonra ruh Allah'a ulaşıyor. Gene ilmel yakinin standartları içinde ruh Allah'a ulaşıyor. İlmel yakin orada bitiyor. İlmel yakinin ötesi hemen aynel yakin olmuyor. Aynel yakinin başladığı yer hikmet kademesi, daimi zikre kişinin ulaştığı yer. Ama velayet kademelerinin 1., 2., 3. ve 4.sünde kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine de ulaşamamıştır. Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Tıpkı bunun gibi, yani 150. ayet-i kerimede nasıl sizlere nimet olmak üzere peygamberler göndermişsek insanlara, ey sahabe size de sizin aranızdan birini nebi resul olarak gönderdik diyor. Ve vazifelerini sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, 2. size kitap öğretsin diye, 3. size hikmet öğretsin diye, 4. ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye gönderdik diyor Allah-u Teala. O Peygamber Resulü. İşte öğretinin Allah'ın ayetlerinin tilaveti kesimi, öğretinin nefs tezkiyesi,

Değil Ayetlerin tilaveti on dördüncü basamağa kadar. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğrenilmesi ...22, 23, 24 ve 25. basamaklar. Hikmetin öğretilmesi 26 ve 27. basamaklar. Hikmetin ötesi 28. basamağın 5. mertebesi. 5. kademesi. Öyleyse iki tarif arasındaki sonuca ulaştığımız zaman bakıyoruz ki ilmel yakin kitabın öğretilmesine kadar geçen kesimi kapsıyor. Yani ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar. Aynel yakin kademesi hikmetten başlıyor ve onun hikmet boyunca devam ediyor. Hakkül yakin kademesi ise hikmetin sonu. Öyleyse birinde dört safa var, birinde üç safa var. Hikmetin öğretilmesiyle beraber Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 5 tane safa var. Şimdi burada velayetin başladığı noktada Kur'an'ın lafzı aşılıyor. Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Ruhuna girdiğimiz noktadan itibaren artık bir köprü üzerindeyiz. Bu köprü 21. basamakta tamamlanan ilmel yakinin ötesidir. Bu köprü 25. basamakta gerçekleşecek olan hakkül yakinden evvelki kesimi ihata eder. Burada insanlar ya ilmel yakine daha yakındırlar, kalp gözleri açılmamıştır, kalp kulakları açılmamıştır, ondan evvelki kesimlerin standartlarına tabidirler veya burada kalp gözleri açılmıştır, kalp kulakları açılmıştır. O zaman aynen yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o irfan ehli olur. Allah Teala'nın açtığı bir kalp gözü ve bir kalp kulağı o kişi için onun irfan ehli olduğunu müjdeleyen bir olaydır. İrfan mutlak olarak kalp kulağının ve kalp gözünün açılmasını ifade eder. Bir kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o ilim ehlidir. İrfan ehli olmamıştır. Yani irfan ehli kişinin arif olmasını ifade eder. Arif olması için de sadece baş gözleriyle bakmak yetmez. Bir başka ifadeyle irfan ehli olmak
yeni bir dirilişin, ikinci defa dirilişin başlangıcında olmak demektir. Yani o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı bu safhada açılır. Eğer bu safhada açılmışsa, o kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine ulaşmamıştır. Fakat kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı için arif olmuştur. İrfan ehli olmuştur. İkinci defa dirilmek üzere ana şartlar kişide toplanmıştır. Fakat nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve bu afetler var olduğu sürece kişi irfan ehli olur. Ama kişi hikmet ehli olmaz. Hikmet ehli olamaz. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki tane faktördür. İkisinde de kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Ama irfan ehlinde daimi zikre ulaşılmamıştır. Nefsin afetleri hala vardır giderek azalarak. Afetler hala vardır. İrfan ehlinde afetler var olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Hikmet ehli hayrın, tezekkürün ve hikmetin sahibidir. İrfan ehli ise bunlardan sadece tezekkürün sahibi olabilir ve hayrın sahibi değildir, daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet ehli de olamamıştır. Hikmet ehli olmak ve hayrın sahibi olabilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse böyle bir rizayın söz konusu. Daimi zikir ve hikmet ehli olmak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kim daimi zikrin sahibi ise o hikmet ehli olmuştur. Ve hikmet ehli olan kişi mutlaka hayır sahibidir, mutlaka tezekkür sahibidir, mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir ehli tezekkür olarak. Öyleyse gördüğünüz gibi konumuzun muhtevası içine giren 22, 23, 24 ve 25. basamaklar bir geçiş dizaynı ifade eder. Bir kısmı irfan sahibi olarak bu köprüyü geçer. Bir kısmı irfan sahibi olmadan köprüyü geçer. Daimi zikre ulaşınca hepsine birden kavuşur. Görüyoruz ki İlmel yakin ile aynel yakin arasında bir berzah var. Ve velayetin ilk dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı bu berzahı ifade ediyor. Öyleyse konumuza beka makamından sonraki züht makamına nasıl gireceğimizle devam edelim. Demek ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala beka makamının muhtevasını veriyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'den sonra beka makamında devam ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman günlük zikrimiz 12 saati aşarsa,
O zaman bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Ve siz zahit oldunuz. Unutmayın, hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Zühd, fizik vücudun tesliminin esasını teşkil eder. Çünkü fizik vücut dünyaya dönükse zühd gerçekleşemez. O zaman kişinin zikri de hiçbir zaman günün yarısını aşamaz. Ne zaman ki fizik vücut Allah'a dönecek, bunun manası o kişi günün yarısından daha fazla zikredecek. Yani nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşacak. İşte ne zaman daimi zikirden evvel gelen bu çok zikri yaparsınız, o zaman zahit olursunuz. Ne demek çok zikir? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyen, zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike buyuruyor Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Çok zikir de daha sonra farz kılmış Allah Teala. Ahzab 41'de diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuzkurullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani gününüzün yarısından fazlası zikirle geçsin buyuruyor Allah Teala. Ve Nisa 103'te diyor ki: "Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada, dikkatle olaylara bakın. Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Çünkü bir insan üç halden fazlasında bulunamaz. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Üç hal. Üç halin üçünde de zikir farz. Öyleyse çok zikirin farz kılındığı yerde zühd makamının sahibi olursunuz. Zühd müessesesi bir tek yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Yusuf'u birkaç dirheme sattılar çünkü Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Kervan kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkartıyor ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Alan Mısır'daki hazinedar. Burada Yusuf'u birkaç dirheme satmak söz konusu, zühd söz konusu. Yani onu değerli bulsalardı altınlar söz konusu olacaktı. Ama Yusuf'u değerli bulmuyorlar. Onu önemsiz bir kişi olarak düşünüyorlar ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Değer vermiyorlar ona. Öyleyse zahit değer vermeyen demek. İşte dünyaya değer vermeyen bir insan olmak demek, Allah'a değer veren bir insan olmak demek. Bu ise Allah'a değer veriyorsunuz. Lafla olmaz, ispat etmek mecburiyetindesiniz. Kim kendisine değil de, dünyaya değil de Allah'a değer veriyorsa, dünya onun için ikinci plandaysa, o zaman o kişinin zikrinin günün yarısını mutlaka aşması gerek. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman zikirsizliğe karşı
Yani dünyaya karşı zahit olduğunuzu kesin olarak Allah'a ispat edersiniz. Eğer her gün siz günün yarısından daha fazla zikrediyorsanız, o takdirde bu zikriniz sizi zahit kılar. Her gün Allah'a ispat edersiniz ki siz o gün Allah'a değer verdiniz, kendinize değil. Manevi, uhrevi aleme değer verdiniz, zahiri aleme değil. Dünyaya değil, maneviyata değer verdiniz. Ne zaman bunu ispat edebilirsiniz? Her gün zikriniz günün yarısından fazla olduğu takdirde. Bu ise sizi zikrinizi daha da arttırmaya götürür ve daha da arttırdığınız zaman bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudun Allah'a tesliminde birinci şart, o kişinin zikri mutlaka günün yarısından fazla olacak. İkinci şart, Allah-u Teala o kişiyi ciddi bir hayati imtihanla imtihandan geçirir, sınar. Öyleyse bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlaka zikri günün yarısından fazladır. Her günkü zikri mutlaka günün yarısını aşar. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. Bunun ötesinde başka bir özelliği var mı fizik vücudun tesliminin? Elbette var. Kişi nefsinin kalbinde hala afetler olmasına rağmen başlangıcında %19 afet var. Sonunda ise %9 afet var. Fizik vücudun teslimi müessesesinin başında ve sonundaki olaylar bunlardır. %19 afetle kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşır. Ve fizik vücudun teslimi sırasındaki çok zikri kişinin artık daimi zikre yaklaşmıştır. Daimi zikre henüz ulaşamamıştır kişi. Ama yaklaşmıştır. Yaklaştıkça afetler azalır. %9'a kadar azalır. Ondan sonra zaten ansızın daimi zikir başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne yapar fizik vücut? Fizik vücudun teslimini nasıl anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Eğer siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, eğer siz Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyorsanız, bütün emirleri yerine getiriyorsanız, o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Demek ki birinci şart, zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. İkinci şart, ciddi bir imtihanla sınanmış olacaksınız. Üçüncüsü, asıl önemli olan da bu zaten, fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememekte olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime.
Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinun. Şimdi bakalım Nisa 125'e beraberce.

Diyor ki Allah Teala ve men ahsenu dinen mimmen, o kişi ki ahsen olmuştur, dinen ahsen olmuştur. Mimmen esleme ve cehu lillahi. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun, ve o muhsinlerdendir. Ve te hazallahu İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa. Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldu. Olur diyor Allah Teala. Ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah ki Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor Allah Teala. Şimdi burada fizik vücudun tesliminin bir hayati imtihanla geçirildiğini söylemiştik. Fizik vücudun tesliminde Allah Teala Hazreti İbrahim'in dost kılındığını söylüyor. Yani Allah'ın muhsin kullarından birisi olduğunu söylüyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ciddi bir imtihanla gerçekleşir, hayati bir imtihanla. İşte Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de bu hayati imtihanı geçirmişlerdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'in ben sana teslim olmak istiyorum talebine, ya İbrahim diyor, bana teslim olmak zor bir iştir. Ağır imtihanı vardır. Hazreti İbrahim de diyor ki ben sana teslim olmak istiyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki o zaman oğlunu bana kurban edeceksin. Aradan epey zaman geçtikten sonra. Düşünün, bütün anneler, babalar evlatlarını kendilerinden fazla severler. Ve Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kurban emri Hazreti İbrahim için kendi hayatından daha kıymetli olan bir hayatı feda etmeyi ifade ediyor. Hazreti İsmail içinse onun kendi hayatı, o babasının kendisini sevdiği kadar babasını sevemez. Evlatların anne babalarına karşı olan sevgisi her zaman anne babanın onlara karşı olan sevgisinden azdır. Öyleyse Hazreti İsmail için hayati bir imtihandır. Kendi hayatı söz konusudur. En kıymetli olan şeyi hayatta. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan şey oğlunun hayatıdır. Onun hayatıyla imtihan olunuyor. İkisi de hayati bir imtihan geçiriyor. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim başka imtihanlar da geçiriyor. Mancınağa çıkarılıyor, ateşe atılacak. Hazreti İbrahim ateşe atılmak konusunda Allah'a tevekkülle bağlı. Rabbim nasıl dilerse öyle yapar diyor. Ben Allah'a teslim oldum. Ve atıldığı zaman Allah Teala ateşi su yapıyor ve bütün odunları da, yanmakta olan odunları da ateşi de, odunların yanmamış olanların da o suyun içindeki balıklar yapıyor. Ve Hazreti İbrahim suya ulaşıyor. Öyleyse kim Allah'a fizik vücudunu teslim ederse o zikri günün yarısını aşan birisidir. Zühd makamını geçen birisidir. Ve hayati bir imtihanı vermiş olan birisidir. Hazreti İbrahim daha sonra nefsini de daha sonra iradesini de Allah'a teslim etmiştir.
gördük ki fizik vücudun teslimi köprünün, berzahın sonudur. Bu noktadan itibaren daimi zikir başlar. Bunun arkasından daimi zikir gelir. Daimi zikrin geldiği noktada ise kişi hikmet ehli olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun teslimi hayatımızda önemli bir merhaledir. Ölüme çok yaklaşırsınız. Allah Teala tedavi olmanızı emretmez. Ve artık bitmek üzereyken size doktora gitmenizi uygun görür, uygun gördüğünü bildirir. Ve belki ertesi gün gitseniz hayatta kalamayacağınız bir olayı yaşarsınız. Ve doktorlar onu söylerler. Eğer bugün değil de yarın gelseydin hayatta olmazdın. Şimdi evine bile gidemezsin. Pijamalarını dahi almak için seni buradan bırakmayız derler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey bedava değildir. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli ödeyerek onlara sahip olabilirsiniz. Allah'a teslim olmak ayrı ayrı bedeller içerir. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim ederek dört başı mamur bir yaklaşımla Allah'a yaklaşmanızı, teslimlerinizi tamamlamanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı ve sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzının değil, ruhunun anlatılmasıdır. Lafzın anlatıldığı standartlarda bir mealle, bir tefsir büyük farklılıklar göstermez. Ama ruha girdiğiniz zaman o mutlaka Allah'tan alınarak verilen bir ilim olmak mecburiyetindedir. Kur'an'ın ruhu Allah'ın öğretisidir. İşte bu derste de size Allah'ın öğretisini sunmaya çalışacağız. Enbiya suresi 74. ayet-i kerime. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tutan âteynâhu hukmen ve ilmen ve neceynâhu minel kariyetilleti kânet ta melul habais innehum kanu yevme sev'in fasıkîn. Kelimeler velutan, velut, ateynahu ona verdik, hükmen hikmet, ve ilmen ve ilim, ve neceynahu ve biz onu kurtardık, minel kariyeti ülkeden, elleti ki o, yani o ülke, kânet tamülü yapıyorlardı, el hava ise, çirkin işler. Çirkin işler, çirkinlikler. İnnehum muhakkak onlar kâne oldular, kavmi bir kavim, sev'in kötü, fasıkîn fasıklar. Ve cümleler ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais kötülükler, yani habais yani kötülükler işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.

kötülükler, virgül, ahlak, sızlıklar. İşleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi.

Ve de Hazreti Lut'un kavmi ahlaksızlıklar içerisinde yüzüyordu. Ahlak büyük ölçüde bozulmuştu. Çirkin şeyler yapıyorlardı. Allah Teala burada Hazreti Lut'a hikmet ve ilim verdik diyor. Hazreti Lut bütün Resuller gibi, Hazreti Lut aynı zamanda Nebi'ydi, bütün Nebiler gibi daimi zikrin sahibiydi. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda sahibiydi. Ama Allah Teala ona hem zahiri aleme ait olan, hem zahiri alemin ötesine ait olan, gaybe ait ilimler de vermişti. Ve fasık olan bir kavmin içinde Hazreti Lut onların Nebi ve Resulü'ydü. 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve et halnahu fi rahmetina innehu mines salihin ve et halnahu onu dahil ettik fi içine rahmetina bizim rahmetimiz innehu muhakkak o mines salihin salihlerden cümle ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Onu rahmetimizin içine dahil ettik. Yani arkadan salihlerden de dediğine göre mutlaka Hazreti Lut bir Nebi Resul olarak daimi zikrin sahibiydi. Bu sebeple devamlı rahmetle fazl ve rahmetle salavat onu kuşatmıştı. Daimi zikir boyunca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır. Devamlı bir rahmet bulutu, devamlı bir fazl bulutu o kişiyi sarar. Salihlerin hepsi daimi zikrin sahibidir. Ama Hazreti Lut sadece salihlerden değildi, salihlerin en üst makamının sahibiydi. Hem Nebi'ydi hem de Resul'dü. Allah razı olsun. Enbiya suresi 76. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Nuhan iz nâda min kablu feste cebna lehu necceynâhu ve ehlehu minel kervil azim. Ve Nuhan ve Nuh iz olduğu zaman nada, nida etti, çağırdı, dua etti, min kablu, önceden, daha önce, festecebna, böylece bunun üzerine icabet ettik, lehu ona, fe o zaman böylece, neceynahü, biz onu kurtardık, ve ehlehu ve onun ehlini, minel kervi, şiddetli üzüntüden, el azimi, büyük, azim, ve cümleler ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti. Yani seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik. Duasını kabul ettik.
Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Nida, çağırmak, seslenmek, dua etmek anlamına geliyor. Münadi, dua eden, seslenen, ilan eden. Bunun üzerine ona icabet ettik diyor Allah-u Teala. Yani onun duasını kabul ederek duasını, talebini yerine getirdik. Böylece onu ve ehlini büyük bir üzüntüden kurtardık. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazreti Nuh'a gemi yaptırıyor. Ve o gemiyle dünyayı sellerin kaplandığı bir ortamda Hazreti Nuh ve ailesi hayvanlardan birer çift hepsi gemiye yerleşerek bütün dünyayı kaplayan bir selden kendilerini kurtarıyorlar. Hazreti Nuh kavmi tarafından her zaman reddedilmiştir. Pek az insan Hazreti Nuh'un gemisiyle Hazreti Nuh'la birlikte oldular. Geri kalanlar kendi oğlu da dahil olmak üzere orada kaldılar ve sel onları yuttu. Boğularak öldüler. Şimdi 77. ayette Allah-u Teala bunları anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nasarnahu minel kavmillezi ne kezzebu bi ayatina innehum kanu kavme sev'in fe agraknahum ecmain ve nasarnahu ve ona yardım ettik. Minel kavmi kavimden yani kavme karşı ellezine ki onlar kezzebu yalanladılar, tekzip ettiler. Bi ayatina ayetlerimizi. İnnehum muhakkak onlar kânu oldular. Kavme kavim sev'in kötü. Fe o zaman böylece agraknahum onları boğduk. Ecmain hepsi. Ve cümleler ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu. Böylece onların hepsini boğduk.

Hazreti Nuh'un kavmine bakıyoruz. Allah Teala Hazreti Nuh'a ayetler indiriyor. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a da kitap vermiş ve Hazreti Nuh'a verdiği kitabı kavmi yalanlıyor. Bu sebeple Allah Teala ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik diyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'ın söylediklerini insanların büyük kısmı mutlaka yalanlamıştır. Her devirde, her kavimde Resuller yaşar ve insanların büyük kısmı bu Resulleri mutlaka reddeder. Şu anda da bütün dünyada durum aynıdır. Şu anda bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ama insanların çok az bir kısmı o Resullere inanıyor, tabi oluyor. Büyük kısım, çok büyük kısımsa hayır, onlar inanmıyorlar, tabi olmuyorlar ve Resullerini yalanlıyorlar, inkar ediyorlar. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Birbirinin ardından, yani ardı arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler gönderdiğimiz Resulü yalanladılar diyor Allah Teala. Tekzip ettiler. Hangi kavme Resul göndermişse hiç istisna olmamış, bütün Resulleri insanlık tarihi boyunca bütün Resuller insanların büyük kısmı tarafından yalanlanmış. Hazreti Nuh'un kavmi içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamışlar. Hazreti Nuh'u asla bir Resul, bir peygamber olarak kabul etmemişler ve sonunda Allah Teala da onları boğmuş. Ve Enbiya suresinin 78. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Davud'e ve Süleyman'e iz yahkumani fil harsi iz nefeşet fihi gane mul kavm, yani kavmi. Ve kunna li hukmihim şahidin. Ve Davud'e kelimeler, Davud aleyhisselam ve Süleyman'e ve Süleyman iz yahkumani, ikisi hüküm veriyordu. Fi içinde elharsi, ekin. Biz nefeşet, hayvanlar geceleyin yayılmıştı. Yani çobansız olarak yayılmıştı. Fihi hakkında ganemu, koyunlar, el kavmi, kavmi ve kunna, ve biz olduk li hükmihim, onların hükmüne şahidin, şahitler. Diyor ki Allah Teala cümleciklerde, Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece, evet, çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı ve biz onların hükmüne şahittik diyor Allah Teala.

Şimdi olay nasıl oluyor? Ekinler hakkında hüküm veriyorlardı olayı. İki adam Davud Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor. Birinin koyunları, diğerinin tarlasındaki ekinleri gece yemiş. Davud Aleyhisselam koyunları ekin sahibinin almasına hükmetti. Süleyman Aleyhisselamsa her ikisine uygun bir hüküm verseydin dedi. Davud Aleyhisselam o nasıl bir hüküm diye sordu. Süleyman Aleyhisselam koyun sahibi tarlayı alır, eker, sürer, eski haline getirir. Ekin sahibi de koyunları alır, sütünden, yününden faydalanır. Ekinler eski haline gelince de koyunlar ve tarla sahiplerine geri verilir dedi. Ve aralarında bu hüküm verildi. Davut Aleyhisselam'ın hükmünde koyunları ekin sahibinin almasına karar verilmesi söz konusu. Ama diğeri hakkında bir hüküm yok. Oysa ki bir fiil var ortada. Ekilen bir tarla perişan haline getirilmiş. Öyleyse yapılması lazım gelen ne? Yapılması lazım gelen o tarlanın yine mahsulü bir hale getirilmesi. Bunun sorumluluğu da koyunların yediği tarla olacak. O süreç içerisinde koyunların mahsulü, yünü tarlanın sahibine ait olacak. Çünkü tarlanın sahibi zarar görmüş. Ekinini bir sene sonra alabilecek. O sene zarar gördüğü için onun karşılığı olarak koyunlar ona verilsin diyor Hazreti Süleyman. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam o tarlanın içinde koyunların otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı diyor. biz onların hükmüne şahittik buyuruyor Allah Teala. Her ikisi de Allah'ın Resulleri ve Nebileri. Davut Aleyhisselam'ın zeburu bugünlere kadar ulaşmıştır. Ama Allah Teala Hazreti Süleyman'a da kitap yazdırmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü ey nebiler diyor size kitap verdik ve hikmet verdik. Ve bundan sonra ne olduğunu anlatıyor Allah Teala. 79. ayet-i kerimede diyor ki fehem naha Süleyman aslında Süleymane Süleyman ve kullen ateyna hukmen ve ilmen ve sahharna mea Davude el cibale yusebbihne ve tayre ve kunna faalin. Kelimeler fe böylece artık fehemnaha biz bunu ona anlattık, öğrettik
anlamasını sağladık. Fehime anladı. Feheme en fehime anlamak. Süleymane Süleyman Aleyhisselam ve kullen ve hepsi ateyna biz verdik hukmen hüküm hikmet ve ilmen ve ilim ve sehkarna ve boyun eğdir.

hikmet ve ilim verdik. Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih eden dağları ve kuşları musahhar kıldık. Emrine amade kıldık.

tesbih eden, yani tesbih etsinler diye. Dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık. Davud Aleyhisselam'la beraber tesbih eden, yani tesbih etsinler diye dağları ve kuşları emrine amade kıldık, musahhar kıldık, yani emrine amade kıldık.

Sevdalar ve Kuşlar Hazreti Davud'la birlikte tesbih ediyorlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Tesbih Allah'ın dağlara ve kuşlara yaptırdığı bir işler. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda dağlar da kuşlar da kendi iradelerinin dışında Allah'ın iradesiyle, ilahi iradeyle Allah'ı zikrediyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama bu Allah'ın iradesiyle zikrettikleri için zikir adıyla anılmıyor. Tesbih adıyla anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayet, yani Enbiya suresinin 79. ayet-i kerimesi, tesbihin ne olduğunu daha net olarak bize gösteriyor. Hazreti Davud'un Allah'tan talebi var, kuşlarında, dağlarında kendisiyle beraber zikretmesi. Allah Teala Hazreti Davud'un talebini kabul ediyor. O talep üzerine, Allah'ın kabul etmesi üzerine kuşlar da dağlar da Allah'ı zikrediyorlar. Ama zikri yapan onlar değil, Allah onlara yaptırıyor. Başka bir irade, ilahi irade, cüz'i iradeye, dağın ve kuşun iradesine tesir etmek suretiyle, kuşun iradesiyle oluşmayan, dağın iradesiyle oluşmayan, ilahi iradeyle oluşan bir zikir müessesesi meydana geliyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bunun Kur'an'daki adı aynı isim tekrar edildiği halde, Allah'ın ismi tekrar edildiği halde zikir değildir. Eğer dağlar ve kuşlar kendi iradeleriyle Allah-u Teala'nın adını zikretselerdi, Allah, Allah, Allah deselerdi, onun adı zikir olacaktı. Ama ilahi irade kendilerine Allah'ın adını söylettiği için, başka bir iradenin tesiri altında Allah'ın adını tekrar ettikleri cihetle, bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zikir değil,

tesbihtir. Öyleyse Hazreti Davud ne yapmıştır? Allah'tan talepte bulunmuştur. Neyi? Dağların ve kuşların Allah adını tekrar etmelerini, Allah'ı tesbih etmelerini. Allah Teala Hazreti Davud'un talebini kabul etmiştir. Kabul etmiş ve dağlara da, kuşlara da derhal Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettirmeye başlamıştır. İlahi irade kuşlar ve dağlar üzerinde tesirini icra etmiş, onlar Allah'ın adını tesbih etmeye başlamışlardır. Ne üzerine olmuştur bu iş? Hazreti Davud'un talebi üzerine. Allah Teala burada onu anlatıyor. Hazreti Davud'a diyor, dağları ve kuşları Hazreti Davud'un emrine musahhar kıldık diyor. Hazreti Davud'un emrine amade kıldık. Onun emrinin, onun talebinin gereğini yapıyorlar diyor. Devreye giren kim? Allah ve Hazreti Davud. Tesbihte, yani daimi zikirde peygamber ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ilahi iradesi onu kontrolü altında tutuyor ve ona da Allah, Allah, Allah diye zikir yaptırıyor. Ama Allah'ın ismini Hazreti Davud kendi iradesiyle söylemiyor. İlahi irade ona devamlı Allah'ın ismini tekrar etmek. Durumunda bir hususu oluşturuyor. Yani Hazreti Davud kendi iradesiyle Allah'ın ismini tekrar edip Allah'ı zikretmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi onun Allah kelimesini tekrar etmesini, yani tesbih etmesini sağlıyor. Bu sebeple ayet-i kerimede Hazreti Davud'dan da, dağlardan da, kuşlardan da Allah'ın adını tesbih ettikleri şeklinde bir davranış biçimi sergileniyor. Kuşlar da, dağlar da, Hazreti Davud da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorlar. Ama bütün bu Allah'ın ismini tekrarlar, Allah'ın iradesiyle, ilahi iradeyle cereyan ettiği için ismi zikir değil, tesbih. Öyleyse neden Allah-u Teala tesbih kelimesini kullanıyor? Neden Hazreti Davud'un emrine amade kıldık diyor? Bu konular burada aydınlanmış oluyor. Allah razı olsun. Ve 80. ayet-i kerimeye ulaştık. Allah-u Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve allemnahu san'ate lebusin lekum li tuhsinekum min ba'sikum fehel entum şakirun. Ve allemnahu, ve biz ona, yani Hazreti Davud'a öğrettik. Sanate, sanat yapmak, lebusin, libas, elbise. Elbise kelimesi libas kelimesinden geliyor. Lebusin, libas, elbise, aynı kökten gelen kelimeler, elbise, giysi. Lekum, sizin için. Li tuhsinekum, sizi koruması için. Bin besikum, sizin şiddetli çarpışmalarınızdan.

Fe artık öyleyse buna rağmen hel mi entüm siz şakirun, şükredenler. Cümleler. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise yani zırh yapmayı öğrettik. Artık siz şükredenler misiniz? Belki de daha doğrusu artık değil de öyleyse. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Madem ki insanlar savaşlarda zırh giymeyi öğrenmişler, bu zırhı giydikleri zaman savaşlarda onları zırh koruyor. Öyleyse korunmayı öğrettiği için Allah'a şükretmek lazım. Allah Teala soruyor. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz diyor. Hazreti Davud demiri eriterek zırh yapmayı Allah Teala'dan öğreniyor. Allah razı olsun. 81. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velli Süleyma Nerriha Asıfeten Tecri Bi Emrihi İlel Ardilleti Barekna Fiha ve kunna bi kulli şeyin alimin. Kulli şeyin alimin. Ve li Süleymane Süleyman için er-riha rüzgar asifeten. Fırtına. Teci akar gider bi emrihi onun emriyle ilel ardı o yere. Elleti ki o barekna bereketli kıldık fiha orada. Ve kunna ve biz olduk bi kulli şeyin her şeyi alimin bilenler. Ve li Süleymaner riha asifeten. Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindir. Tecim bi emrihi ilel ardi. Onun emriyle onun emriyle

orada bereketli kıldığımız yerlere gider. Ama onun emriyle gider diyor Allah Teala. Ve fırtınalı rüzgar. Orada bereketli kıldığımız yerlere onun emriyle gider. Orada onun emriyle bereketli kıldığımız yerlere gider.

Hazreti Süleyman tayi mekanın sahibidir. Hazreti Süleyman kuş dilini bilendir. Hazreti Davud da kuşların zikretmesini istiyor. Allah'ı tesbih etmesini istiyor. Kuşların tesbih edip etmediğini görüyor Hazreti Davud, biliyor. Öyleyse Hazreti Süleyman'dan bahsediyor Allah Teala 81. ayet-i kerimede. Fırtınalı rüzgar, yani hafif bir rüzgardan fırtınaya kadar her çeşit rüzgar Hazreti Süleyman içindir diyor. Hazreti Süleyman'ın başka bir ayetinde Allah Teala rüzgar hızıyla hareket ettiğini söylüyor. Bu ayette bu kadar fırtına rüzgar Hazreti Süleyman içindirden muradı o. Rüzgar gibi rüzgar hızında Hazreti Süleyman seyahat ederdi. Allah Teala'nın ona verdiği özel bir yetkiyle. Yani fizik vücut tayi mekanı yapıyordu Hazreti Süleyman.

Rüzgar. Bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle gider.

Fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içinde ve rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Yani Hazreti Süleyman fizik vücuttayı mekanı yapardı rüzgar yardımıyla. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve mineş şeyatini men yegu sune lehu ve ya'melun amelen dune zalik ve kunna lehum hafizin mineşşeyatini ve şeytanlardan men yegusune denizde dalgıçlık yapanlar lehu onun için vardır ve ya'melun ve yapıyorlar amelen amel iş dune başka zalike bu şu ve kunna ve biz olduk biz idik lehum onlar için hafızin koruyanlar muhafaza edenler.

ve şeytanlardan, onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Öyleyse şeytanları Hazreti Süleyman'ın emrine koyan da Allah, emrinde kalmalarını temin eden de Allah. Onları muhafaza ediyor. Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmalarını temin ediyor. Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza ediyor onları. Burada biz onların koruyucuları için idik manası da çıkıyor. Ama bu mana şeytanlar için pek gerekli değil. Şeytanların korunmaya ihtiyacı yok. Ama şeytanlar Hazreti Süleyman'dan kaçabilir. Onları kaçmaktan koruyan şeytanların yapacağı her yanlış şeye mani olan ve Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmasını temin eden, şeytanları Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza eden Allah'tır. Onun için Allah Teala ve kunna lehum hafizin diyor ve onları muhafaza eden onların muhafızı, yani onları Hazreti Süleyman'ın emrinde muhafaza eden bizdik diyor Allah Teala. Demek ki olay bu dünyada cereyan ediyor. Zahiri alemde gayb aleminin varlıkları olan şeytanlar, zünvani alemin varlıkları olan şeytanlar

denize dalıyor, dalgıçlık yapıyorlar ve iş yapıyorlar. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti Süleyman zamanında şeytanları zahiri alemin standartlarına tabi kılmış. Bu içinde bulunduğumuz alemde biz insanlar fizik vücudumuzla varız. Bu alemin içinde cinler de var, şeytanlar da var, melekler de var. Ama her biri bu belli hacmin içinde, mesela bu odanın içinde altı alemin altısı da var. Ama geriye kalan beş tane alemi baş gözlerimizde göremiyoruz. Onlar da normal standartlarda bizi göremiyor. Ama Allah-u Teala şeytan ve kabilesi sizin görebilmeyeceğiniz yerlerden sizi görürler diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime şeytanların fizik standartlarda dalgıçlık işini yaptıklarını ifade ediyor. Başka işler yapanlar da vardır diyor. Öyleyse Hazreti Süleyman devrinde Hazreti Süleyman şeytanları çalıştırıyordu. Şeytanlar Allah'ın emri üzerine, Allah'ın uygun görmesi üzerine, Allah'ın onları işe koşması sebebiyle çalışıyorlardı. Ve iş yapmalarını Allah istediği için onları fizik standartlarda orada vazifeli kılmıştı. Cinler de çalışıyordu. Gene cin tayfasından olan şeytanlar da çalışıyordu Hazreti Süleyman'ın emrinde. Ve hepsi bu fizik dünyada çalışıyorlardı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bize açık bir şekilde ispat ediyor ki Allah-u Teala dilediği zaman şeytanları bu dünyanın fizik standartlarına göre vasıflandırıyor, teçhiz ediyor. Bu dünyada görev yapıyor şeytanlar ve cinler. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cinlerden bahsediyordu. Süleyman'ın emrinde çalışan cinler diyordu. Süleyman'ın asası, Süleyman öldükten sonra asası bir kene tarafından tamamen yeninceye kadar ve bu sebeple asa çürüme sebebiyle parçalanıncaya kadar ve Hazreti Süleyman yere düşünceye kadar bu sebeple cinler Hazreti Süleyman'ın öldüğünü anlayamadılar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Süleyman tayyi mekanın sahibiydi. Hazreti Süleyman Allah'ın cinleri emrine tahsis etmesiyle cinlere de şeytanlara da kumanda ediyordu. Hazreti Süleyman Allah'ın indindeki o özel ilmi, ilmi ledunu bilenlerdendi. Hem tayyi mekan açısından bilenlerdendi, hem de şeytanları ve cinleri çalıştırma açısından bilenlerdendi. Öyleyse böyle bir dizaynda Hazreti Süleyman'ın cinlere olan hakimiyeti, rüzgara olan hakimiyeti, sonsuz hızla hareket edebilme yeteneği, kuşlarla konuşabilmesi hep Allah'ın ona verdiği özel yetkilerdi. Ayet-i kerime şeytanların da bu ayet-i kerime şeytanların ama bahsettiğim diğer ayet-i kerime cinlerin de bu dünyada zahiri alemde Hazreti Süleyman için çalıştıklarını kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala dilerse başka alemin varlıklarını bir başka alemde vazifeli kılıyor. Ayet 83 ve Eyyûbe iznâde rabbehu enni messeniyet durru ve ente erhamür rahimin. Ve Eyyûbe ve Hazreti Eyüp iznâde nida etmişti. Rabbehu onun Rabbi, kendi Rabbi enni muhakkak şüphesiz ben messaniye bana dokundu, isabet etti. Ed durru sıkıntı, zarar ve ente sen
Erhamur Rahimin, merhametlilerin en merhametlisisin. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti. Yani hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Merhametlilerin en merhametlisi Erhamur Rahimin, aynı zamanda rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin.

Hazreti Übe bu hastalıkların verilmesinin arkasında şeytan var. Hazreti Eyüp Allah'a çok şükreden, çok hamd eden bir kuldu. Çok malı mülkü vardı, çocukları vardı. Ve şeytan Allah-u Teala'ya dedi ki, bu şartlar altında bu kadar bollukta herkes şükreder. Onun elindekileri al, ona rahatsızlıklar ver bakalım şükredecek mi? Ve Allah-u Teala Hazreti Eyüp'ü bütün dertlere müptela kıldı. Hazreti Eyüp'ün iç organlarının hepsi hastalandı, dış organlarının da hepsi hastalandı. Hazreti Eyüp, Allah'a sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin diye, merhamet edenlerin en çok merhamet edenisin diye iki anlama da gelir. Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Ve uzun süre o acıları çekerken, hastalık acılarını, Hazreti Eyüp Allah'a hep hamd etti, hep şükretti. Ve şeytanı yendi. Bir gün Allah-u Teala dedi ki, ayağını yere vur. Vurdu Hazreti Eyüp. Oradan su çıktı. Ve o çıkan suyla yıkan dedi. Hazreti Eyüp yıkandı. Dış çevresindeki bütün hastalıklar geçti. İç suyu dedi, içti. İçindeki hastalıkların da hepsi geçti. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala anlatıyor. Sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Ve bir sonraki ayet-i kerimede zaten Allah Teala bunu anlatacak. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, böylece bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunu işlemiş olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, Zülcelahayn kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hanif olmak. Hanif ne demek? Hanif, kainatın ezeli ve ebedi dininin adıdır. Yani kayyum olan dininin adıdır. İnsanlık tarihi boyunca başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh'tan mı bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti İbrahim'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçer. Babanız İbrahim'in Hanif dini diye geçer.

öyleyse peygamberleri birer birer aklınıza getirin. Hazreti Musa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Hazreti İsa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Yahudilerin içinde de Hristiyanların içinde de küçük gruplar Hanif dinini gene yaşamaktaydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ayetleri indirdikçe onlar sevinçten gözyaşı döküyorlardı. Kendilerine asırlardan beri öğretilen, kendi peygamberlerinden o güne kadar gelen zaman içerisinde insanların hep birbirine tabi olması suretiyle yenilenen bir dini devamlılık şimdi de İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan herkes aslında Hanif dinini yaşamış olur. Öyleyse din değişir mi? Sualinin cevabı din değişmez. İnsanlar değişir mi? Sualinin cevabı yaratılış olarak insanlar da değişmez. Din, insanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini olmuştur. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Kur'an'a girelim. Bakalım Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim, veçhini yani şu fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani şu veçhini fizik vücudunu kıyamda tut. Dini hayatta kılmak üzere. Hangi dini? Hanif dinini. Hanif olarak diyor, dini ayakta tutmak üzere kendini ve çini, fizik vücudunu ikame et. Bu din diyor, kayyum olan dindir. Hanif dini kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan bir dindir diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor Allah-u Teala. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor Allah-u Teala. Kayyum olan din, ezelden ebede kadar ayakta kalacak, hayatta kalacak olan din bu dindir. Ezeli ve ebedi din sadece budur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanların hepsini Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Yani kıyamete kadar sadece ve sadece Allah'ın Hanif dini var olacaktır. Sonra da dinin temel özelliğini veriyor. Hanif dininin temel özelliğini veriyor. Rum 31. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden
olma buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Ne diyor? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece müşriklerden olma. O zaman tarif vermesi lazım. Tarifi verdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bütün hizipler kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte bütün dünyanın içine düştüğü korkunç durum bu ayet-i kerimede anlatılıyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar fırkalara ayrılmış durumda. Dikkat edin, evvela dinler var. Kitapla üç din. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ama Hazreti İbrahim hepsinden evvel ve Allah Teala da bütün bu dinlerin şeriatının hiç değişmediğini, aynı şeriat olduğunu söylüyor. Dinleri değiştirmiyor. Bu dinin yegane dinin şeriatını değiştirmiyor ve insanları da Hanif fıtratının dinin dışında yaratmıyor. Sadece Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Bir başka din hiç oluşmuyor ve şeriat da değişmiyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun davetin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları, yani kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. Hiçbir peygamber zamanında değişmemiş olan bir şeriat var. Tek bir şeriat. Allah Teala Hanif dini deyince, Hanif olmak deyince hemen Hazreti İbrahim'i
ifade ediyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'in adı geçse Kur'an-ı Kerim'de o müşriklerden olmadı ifadesi var. Acaba Allah Teala neden bu ifadeyi Hazreti İbrahim için hep kullanıyor? Kimdir müşrik? Hanif olmayanlar. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi iki tür insandan bahsediyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek tek bir fırkayı oluşturanlar. Bir de onun, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, münip olanların dışında kalan bütün fırkalar. Her fırka kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte bugün de dinler var ayrı ayrı. Her dinin mensubu kendisinin doğruyu yaptığını düşünüyor, zannediyor. Ve dinler de kendi aralarında birçok bölümlere ayrılmışlar. Her biri de kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte her zaman, her devirde ayrılıklar söz konusu olmuştur. Hristiyanlığa baktığımız zaman belki 100 ayrı çeşit grup görüyoruz. Her biri kendi kilisesini kurmuş ve kendi adını kullanıyor. Etrafına da bir takım insanlar toplanmış. O kendi standartları içerisinde düşünüyor. Öyleyse Hristiyanlığa bakıyoruz evvela. Protestanlar var, Katolikler var ve Ortodokslar var. Daha kendi içinde, daha başlangıçtan itibaren zaten üçe ayrılmış durumdalar. Ve İslam'a bakıyoruz, Şiilik ve Sünnilik diye iki tane ana grup görüyoruz. Yahudiliğin detayları onları alakadar eder. Detayları bilmiyoruz. Ama mutlaka onlar da kendi aralarında birçok gruplara ayrılmış durumdalar. İslam'ın bu Sünni ve Şii ana grubunun dışında birçok ayrılık ortaya adım adım çıkmış. Bu ayrılığı yok edecek olan faktör nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabiliyorlar. Öyleyse bunca tarikat var diyorlar. Her tarikat ayrı bir tarikat olduğuna göre, doğru yolda bir tane olduğuna göre bunların büyük kısmı yanlış yolda. Halbuki bilmiyorlar ki bütün tarikatlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki sırat-ı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'a istikametlenmiş yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Şimdi bu cepheden meseleye baktığımız zaman insanların gruplara ayrıldığını görüyoruz. Ayrılmayan bir tek grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Hanif dininin temelini oluşturuyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir tek fırka. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman
Hanif olmanın da esasları da tespit ediyoruz demektir. Nedir hanif olmanın esasları? Üçtür. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Vahdet nedir? Allah'ın tekliğine inanmak. Tevhid, Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden olmamış ve Allah Teala her seferinde o müşriklerden olmadı diye ilave ediyor? Çünkü o hanif, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda olay bitmiş, Allah Teala ona Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiş. Dilemiş ve tek fırkanın içine girmiş. Şirkten o anda kurtulmuş ve şirkten kurtulma açısından, tek bir yolun seçimi açısından Allah Teala Hazreti İbrahim'e putlarla en büyük mücadeleyi yapması açısından da o müşriklerden olmadı diyor. Aynı zamanda puta tapmadığı için de müşriklerden değil, aynı zamanda put sahipleriyle devamlı tartışmada olduğu için, onlara hep Allah'ın doğruluğunu anlattığı için devrede. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden değildi? Çünkü tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibiydi. Bunlardan tek Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın müntesibi olmak. İşte orası söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim neden babamız İbrahim'dir? Tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibi olarak Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı esaslarını ulaştıran peygamber olduğu için. Onun şeriatı hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'in şeriatı İslam'a aynen intikal ettiği için babamız İbrahim. Öyleyse gerek Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif dininin sahibi olduğunu söylemesi, bu hanif olmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve böylece şirkten kurtulmasının yatması, gerek bu şirkten kurtulma sebebiyle Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e o müşriklerden olmadı diye her Hazreti İbrahim'in adı geçtikçe bunu söylemesi ve kendisinden sonra gelen yeryüzündeki son üç nebinin, ki sonuncusu, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onların hepsinin, son üç nebinin de tabi olduğu dinin hanif dini olması sebebiyle hepimizin babası oluyor Hazreti İbrahim. Allah Teala
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, yani insanlar için olan planını, insanlara ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neye benziyor? Aynı ifade. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine benziyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hizipler oluşturdu ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Siz de sakın onlar gibi müşrikler olmayın diyor Allah Teala. Müşriklerin tek fırkada değil, tek fırkada olmayanlar olduğu ifade ediliyor. O zaman tek fırkada olanlar, Allah'a dileyenler Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminleri o tek fırkada olmayanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar da kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dinememişler ve hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar 72 grup oluşturuyorlar. Bu 72 grubun her birisi hanif olmanın dışında kalmış. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevaya girmemiş. Girmediği için bütün fırkaları oluşturmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde tek fırkayı oluşturmuşlar. O tek fırkanın dışında kalan bütün fırkalar müşrikler. Kime göre? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar kimler? Kafirler. Hangi ayete göre? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman hanif olmanın İslam olmak olduğunu görüyoruz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler nelerini ulaştırmak için Allah'a karşı bir talebin sahipleridir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ulaştırınca ne yapacaklar? Ulaştırınca ruhlarını Allah'a teslim edecekler, hidayete erecekler. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hanif olmak mutlaka 73 fırkadan 72

tabi olmak demek. Yani Hz. İbrahim zamanındaki onun milletinin tabi olduğu din. Ama Hz. İbrahim Hanif'ti. Fakat Allah ile olan konuşmalarına baktığımız zaman Hz. İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcında Hz. İbrahim'in çevresinde sadece bir tek teslim olan, Allah'a teslim olanların evi bulunmuş. Bir tek ev Hanif'ti. Hazreti Nuh bütün ömrünce insanları Allah'ın bu Hanif dinine çağırdı. Ve sonuçta kavminin çok büyük bir kısmı onunla hep alay etti. Ona hep çok kötü muamele ettiler. Ve sadece onun kendilerine emrettiği yolu seçen, Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup Hazreti Nuh'la birlikte yola çıktılar. Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar Hazreti Adem'den sonraki devrede Nuh tufanından canlı olarak kurtulabilmiş olan insanların çocuklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak söz konusu. Allah Teala'nın farzlarına bakıyoruz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Söylediğimiz, biraz evvel söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından indirildiği zaman sahabe soruyorlar Peygamber Efendimiz sahabesine ve ya Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bu fırkalardan gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Evet, bir tanesi. Adı ne? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Hususiyetleri sizlerle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte En'am 153'te Allah Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun dedikten sonra sakın diyor sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız o fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, fırkalara ayrılmış olursunuz diyor. Allah Teala fırkalara ayrılmayasınız diye size o tek fırkanın üzerinde olmanızı vasiyet etti diyor Allah Teala. Ki o vasiyeti yerine getirerek takva sahibi olasınız. Öyleyse takva sahibi olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevada takva sahibi olmakta bir özellik görüyoruz. Takva sahibi olan kişi, halif olan kişidir.

Allah'a ulaşmayı dileyen ve o tek fırkaya tabi olan kişidir. Konu muhteşem bir netlikle çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, ya fırkalar var ya da tek bir fırka var. Fırkalar varsa şirk var. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar.

Allah-u Teala'nın dizaynında o tek fırkanın üzerinde bulunanlar, hanifler kimler? Bu devirde de hanifler var mı? Elbette var. Hanif olan kişi, İslam olan kişidir. Allah'a teslim olmayı dileyen, bu istikamette yola çıkan kişi. Öyleyse hanif kavramı, Allah'a teslim olma kavramıdır. Hanif olan kişi, Allah'a teslim olacak olan kişidir. Hanifliğin başladığı yer, Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bittiği yer, iradeyi de Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an hanif olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi böyle bir muhtevada önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Birinci teslimini gerçekleştirecektir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü teslim ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü teslim. Bugün yapılan incelemeler, dünya dinlerini birleştirmeye çalışan birçok kuruluş var. Bu kuruluşların yaptıkları incelemeler, Zülmani grupları da dahil etmek suretiyle tam 72 tür inanç çeşidi tespit etmişler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kimdir? Fırka-i Naciye kimdir? Fırka-i Naciye dediklerimiz gene bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o Fırka-i Naciye'yi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dinlerin varoluşundan zamanımıza bu zamana ulaşıncaya kadar geçen devrede önce Yahudilerin büyük kısmının Allah'ın dinini yaşamadıklarını görüyoruz. Asırlar içerisinde, geçen asırlar içerisinde Hazreti İshak'ın çocukları İsrail kavmini oluşturuyor. Yani aslında bu kavmin dizaynına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen de var işlerinde, dilemeyenler de var ama dileyenler çok küçük bir grubu oluşturuyor. Yahut kavminin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Ve bu sebeple de

hanif olmayanlardan oluşuyor. Hazreti Musa zamanında yaşanan Hazreti İbrahim'in hanifliğini adım adım din olmaktan çıkmış. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sonraki safhaları da büyük çoğunluk yerine getirmiyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Geri kalanı yapmaları zaten mümkün değil. Sonra Hristiyan alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hristiyan aleminde de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Orada da büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve İslam'a giriyoruz. İslam'ın içinde de aynı şey söz konusu. Büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peki Hanif dininin muhtevasında ne var? Hanif dininin muhtevasında kişinin hanif olmasını 7 safhada daha üst, daha üst, daha üst boyutta hanif olmaya tamamlayan bir gidişat var. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiç kimse hanif olamaz. Hanif olmak buradan başlar. İşte zamanımızda artık bu 3 kitaplı dinin 3'ünde de büyük kitleler, yani insanların 190'dan fazlası artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için müşriklere ulaşmak da söz konusu değil. Aynı sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da, fizik vücutlarının nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri de söz konusu değil. Öyleyse hanif olmak şu anda yaşanan bir vetire midir? Evet. Eğer dünya çapında bir göz atmak istiyorsak konuya, şunu bilmemiz lazım. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ülkelere Resul göndeririz. Hiçbir zaman hiçbir ülkeyi Resulsüz bırakmayız. Çünkü biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ve Resullerin bütün zaman parçalarında herkese hitap ettiklerini, herkese çağrı yaptıklarını görüyoruz. İşte bu çağrı hanif olma çağrısıdır. Allah'a ulaşmayı dileme çağrısıdır. Yani Allah'a ruhu teslim etmeye davettir. Bu daveti gerçekleştiren kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevaya baktığımızda şunu görüyoruz. Hanif olmak aslında İslam olmak demektir. Çünkü hanif olmak teslim olmak demek, İslam da teslim olmak demek. İnsanoğlu ömrü boyunca büyük gayretlerden sonra sadece 4 tane teslim gerçekleştirebilir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Ve giderek daha üst boyutta hanif olmak. Bakıyoruz ki Allah Teala hanif olmanın
başını da emretmiş. Yani Allah Teala'ya ulaşmayı dileyerek hanif olduğunu da emretmiş. Sonunu da emretmiş. Dört emanetinizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün diyerek. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yoluna yaklaşmaları hanif olmalarıyla birinci derecede alakalıdır. İslam'a baktığımız zaman İslami yaşantının gene hanif fıtratının aynını yaşamak olduğunu görüyoruz. Hanif dininin bütün esasları İslam dininin esaslarını ihata etmiş. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir bütün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere bakıyoruz. Her devrede, yedi safhanın yedisinde de Allah devrede. Hanif dinini insanlara farz kılan, İslam'ı farz kılan ayetlere baktığımız zaman bunun Allah'laşmayı dilemeye davet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmaya davet olduğunu görüyoruz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Nefsi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın hanif dini konusundaki muhtevasına baktığımız zaman bu dinin İslam'la beraber aynı esasları paylaştığını görüyoruz. Anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmaktır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin peygamberidir. Ama o dinin peygamberine Allah Teala Hazreti İbrahim'in hanif dininin mensubusun diyor. Sen hanifsin diyor. Öyleyse anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmak demek. Hanif olmak da İslam da İslam olmak da Allah'a teslimi içerir. Ama Allah'laşmayı dilemeyen hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bütün olaylar bu dileği takip edecektir. Bu dilek yoksa Allah ile Allah'ın emrettiği biçimde ilişki kurmakta yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz ki Allah Teala hanif dininin esaslarını üzerimize farz kılmış. Neydi hanif olmak, neyle oluyordu? Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyordu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, hanif olmamızı, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala üzerimize farz kılmış mı? Kıldığı kesin. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekümül kümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin,
Sonra da Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse her şey Allah'a yönelmekle başlıyor. İşte bu Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani hanif olmanın başlangıcını, hem de Allah'a teslim olmayı, yani ruhu ve çin nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek hanif olmanın son noktasına ulaşmayı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse bu birinci safhadan son safhaya kadar bütünü sinesinde toplayan bir emir veya emirler dizisi. Sonra Allah Teala gene bütün emretmiş mi? Evet, emretmiş. Nisa 58'de diyor ki: İnallahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin tek sahibi var. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahibi tek. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hepsi sizin için birer emanettir. Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve de mutluluğunuz ancak onların hepsini sırasıyla teslim ettikçe artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

bakıyoruz ki Allah Teala sadece Allah'a yönelmeyi de kurtuluş için gerekli görmüş. Aslında kişi cennete ulaşmayı diliyorsa bu gerekli olmakla kalmaz, yeterli de olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın birinci kat cennetine layık olur. Ve Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna, onun sebiline dahil ol. Onun sebiline dahil ol. Tabi ol. Yani sen de ruhunu bana ulaştırmayı dile diyor Allah Teala. Bana yönelinin, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Burada da gene ilk başlangıç olayı var. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcı, ilk adımı, cehennemden kurtaracak olan ilk adımı. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte gene Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınıyor. Başlangıçta söylediğimiz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi de gene bütünü ifade ediyor. Ve bi'ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek dört teslimi de gerçekleştirin. İslam'ın yedi safhasını yaşayın demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey odur. Hanif olmak. Hanif olmak, İslam olmak demektir. Ve bugün baktığımız zaman dört dinde de üç asıl din ve geri kalan bütün din grupları ayrı bir din olarak düşünülürse hiçbirinde insanların çok küçük bir bölümünün dışında kurtuluşa ulaşabilecek olan kimseler yok. Bu dünya hayatı herkes için bir imtihandır ve Allah Teala bu dünyada yaşarken de mutlu olmanızı istiyor. İşte görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutluluğunuzu mutlaka yaşamanızı istiyor. Bunu üzerinize hem Allah'ın vasiyeti olarak hem de Allah'ın ahdi olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Her ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe gibi Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Böylece Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması umudur. Bu dilekle, bu duayla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir üçlüden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk.

İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen, kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, İnsan adı verilen mahluk, yani sizler bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfereceği bir canlı, bir mahluk. Sağ salimden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz: ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur: nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sürfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekte nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, İradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim: ruhun, veçin, nefsin ve yetmez, iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için külli iradenin emrinde olmak vardır.
Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan Nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz, manası ne? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki, insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil, kalbinizle de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle bin kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, Allah için bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak veya mutsuz olmak. Talep sizin. Ben mutlu olmak istiyorum ama mutlu olamıyorum. Tabii mutlu olamazsın. Mutlu olabilmek için mutluluğun şartlarını öğrenmelisin. Mutluluğun bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, irşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. Altı, ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki
bilmedikleri bir ortamda bizim söylediklerimizin irdelemesini dahi yapmak akıllarından geçmiyor. Diyorlar ki, bunca alim var ortalıkta. Bunca Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudunda teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı. Ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak. Kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki, gelecek günlerde parıl parıl parlayacak olan bu dünya, bütün milletleri dost edecek, bütün dinleri birleştirecek ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mağmur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek, adam çıkmış dinlerin olmadığını söylüyor. Ya Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budayizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izm var. Bunca din varken bu kalanın biri çıkmış ortaya, dinler yoktur diyor, bitti. Evet, işte o kala konuşuyor, dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin
İncil ve Tevrat olmak üzere iki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var, Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor, hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Nebi'yi, nebi olmayan Resul'den, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Nebi Resulleri, nebi olmayan Resullerden ayıran şey, nebilere Allah-u Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin sözümüze, indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah-u Teala peygamber olmayan Resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarla. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resulüyle yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah Teala. Allah'ın nebilere indirdiği onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah-u Teala, ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var. Sevgili kardeşlerim, 400 yıl var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nebinin, Türkçe tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini Hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini Hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Hanif dini ise ve Allah Teala Hazreti İbrahim'e sen Hanifsin. İşte bu dinin adı, senin dininin adı Hanif dinidir diyorsa, dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini İnsanlara ispat ettiğimiz gün, dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyaya anlatabilmek için en kestirme çare, Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki Hristiyanlardan bir en büyük kiliselerden birinin pastörü en büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektup, mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap. Dendi ki Birleşmiş Milletler'in usulü odur ki siz kendi ülkenizin temsilcisine müracaat edeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Ülkemizin temsilcisi de dünya sulhuna gidecek olan bu yolu kapattı. Orada konferans vermemizi kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, bunlar size ne anlatıyor? Dünya sulhunu engellemek isteyen bir kuvvet hala dünyada hükümran. Ama şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent
onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safa ve 4 teslimi taşıdıklarını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş, değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3 esası: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği 1. Tek bir Allah vardır. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum, tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve 3. Teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak

bizi yönettiği için. Bu sözleri söyleyenin de aslında o olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Kendimizden hiçbir katkıya da müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi şartlar bunlarsa, o zaman insanların nefs tezkiyesi yaptığına bir hedef tayini olarak bakalım. İnsanlar nefs tezkiyesi yaparlarsa ne olur? Nefslerinin kalbi yarı yarıya nurlarla dolar. %100 karanlık olan kalpleri. Bu ise onlara dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ruhen ulaştırır. Ulaştırdığı zamansa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olacağı için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Peki sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsindeki kalp nurlar %80'i aşacaktır. Sonra bu kişi daimi zikri ulaşacak, nefsini Allah'a teslim edecektir. Nurlar %100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşat makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşat makamının sahibiyim, ben irşat ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşat makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar. Onlar irşat makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle

onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki sevgili kardeşlerim, bu inancın içerisinde içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, bütün çabalarımız, bugüne kadar yaptığımız 8.000 saatten fazla konuşma, onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk, onları gidip soruyor. Falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için, kötü niyetle değil, öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Öyleyse cennete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o 5 ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah-u Teala zikir namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyurur ki, utlu uhiye minel kitabi, sana kitaptan, sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan, o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse, namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki İnsanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş.
Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler, doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar, ne de onların öğrettiği insanlar, hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a milaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı ruhlarına hayattayken bize ulaşmayı dilemezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ muhakkak ki onlar لَا يَرْجُونَ لَا يَرْجُونَ dilemezler. لِكَاءَ mülaki olmayı, mülaki kılmayı da bize. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Ve radu ve razıdırlar. Bi ile el hayatet dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyennü biha, onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ اُلَٰئِكَ işte onlar. مَوَاهُمُ النَّارُ onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir. Cehennem ateşidir. Bima sebebiyle kânû yapmış oldukları, yeksubun iktisap ettikleri dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimizi övecek olan bir şeyler söyleyelim? Hayır, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini söyleriz. Ve de öğrettikleri de din adamlarımız da dahil bütün insanların mutlak kurtuluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı
dilememekle kalmıyor insanlar. İslam'ın beş şartının kendileri için yeterli olduğunu zannediyorlar ve alimleri onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Neden bahsetmek istiyoruz size bu akşam? Rüyalardan. Rüyalar normal standartlarda görülen rüyalar ve Allah'ın özel işaretini taşıyan rüyalar olarak ikiye ayrılır. Allah Teala peygamberlerden Hazreti Yusuf'a en çok rüya yorumu yapmak yetkisini vermiş ve muhtevaya baktığımız zaman Hazreti Yusuf esir tüccarlarına satılıyor. Sonra da esir tüccarı onu götürüp Firavun'un sarayının önünde Firavun'un hazineci başına satıyor. Ama Hazreti Yusuf çok güzel bir erkekmiş, yakışıklı. Hanımların ona baktıkları zaman meyve soyarken ellerini kesecekleri kadar güzel bir yapıya sahip kılmış Allah-u Teala Hazreti Yusuf'u. Kardeşleri de zaten bu yüzden Hazreti Yusuf'a çok öfkeliler, diş biliyorlar. Bu yüzden onu kuyuya atıp esir tüccarların eline geçmesini sağlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf hizmetteyken evde Hazreti Yusuf'a aşık oluyor hazineci başının hanımı ve Hazreti Yusuf'un üzerine hücum ediyor. Hazreti Yusuf kaçarken arkasını dönüyor. Arkası dönükken hanım onun sırtından gömleğini yırtıyor. Ve başlıyor bağırmaya, kadın bana saldırdı. Bana kötü bir şeyler yapacaktı diye. Kocası geliyor, karısını dinliyor. Ama oradakilerden bir kısmı diyorlar ki, bak bu çocuk kaçtığını söylüyor. Elbisesi de yırtılmış durumda. Şimdi bakalım, eğer elbise arkadan yırtılmışsa gerçekten kaçıyor. Önden yırtılmışsa o saldırdı demektir. Ve elbisenin arkadan yırtıldığını gördükleri zaman Yusuf'u affetmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Ama affedemiyor hazineci başı. Ve Yusuf'u hapse atıyorlar. Bu sebeple hapiste Hazreti Yusuf herkese Allah'ı anlatıyor. Onun için hapishaneye Medrese-i Yusufiye denir. Hazreti Yusuf'un herkese ilim öğrettiği yer. Daha sonra Said Nursi Hazretleri için de aynı şey olmuş. Zaten Medrese-i Yusufiye adını veren Said Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf'a Allah-u Teala rüya tabiri yetkisini veriyor. Ve bir süre sonra Firavun bir rüya görüyor. 7 tane şişman inek, 7 tane zayıf ineği yok ediyor. Bu rüya fena halde asabını bozuyor Firavun'un. Arıyor etraftan
bir takım bilgi sahibi insanları bu rüyayı bana yorumlayın diyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor gönderdikleri ulak. Hazreti Yusuf da rüyayı yorumluyor. Diyor ki Allah Teala'dan soruyor. Allah Teala ona açıklamada bulunuyor. Hazreti Yusuf diyor ki 7 yıl kuraklık olacak. 7 yıl bolluk. Önce 7 yıl bolluk söz konusu. Bu bolluk devresinde biz çok ekin ekip depolarımızı doldurmalıyız. Ondan sonra 7 yıl kuraklık ve yokluk olduğunda zayıf inekler kuraklık devresini, şişman inekler bolluk devresini ifade ediyor ve bolluk devresinde elde edilen mahsulle kuraklık devresinde de herkesin karnı doyar deniyor ve gerçekten de tam Yusuf'un söylediği şey oluşuyor. 7 yıl bolluk, devamlı çok ekiyorlar, çok mahsul alıyorlar ve siloları dolduruyorlar. Sonra da 7 yokluk yılında o oradan elde ettikleri o mahsulün bütün ülkeye yettiğini görüyoruz. Ama bu arada Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un orada olduğunu bilmeden, hani onu kuyuya atanlar, oraya gidiyorlar. Çünkü ülkelerinde açlık baş göstermiş ve babaları Hazreti Yakup hüzün içerisinde, oğlu en çok sevdiği Yusuf'muş, onu kaybetmenin hüznü içerisinde. Çocuklarını gönderiyor Mısır'a, gidin diyor, oradan erzak isteyin bize de. Çocuklar geliyorlar ama Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar, aradan çok yıllar geçmiş. Ama o kardeşlerini görünce derhal tanıyor. Zaten kardeşlerinin Firavun'un hazineci başısı olarak Yusuf'u hayal bile etmeleri söz konusu değil. Sonra birçok olaylar oluşuyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala tarafından rüyalar konusunda bilgilendirilmiş olması söz konusu. Öyleyse rüya nedir, rüya denilen müessese? Sevgili kardeşlerim, 3 tane vücudunuz var. Ruhunuz var. Veçiniz var, yani şu fizik vücudunuz. Bir de nefsiniz var. Nefsinizin elektron devir sayısı, fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde esirdir. Rehinedir. Hep orada kalmak mecburiyetindedir. Siz bayılmadıkça, ölmedikçe, bir de uyumadıkça nefsiniz vücudunuzdan asla ayrılamaz. Uyumak, bayılmak veya ölmek. 3 tane faktör, sadece bu 3 faktörde, 3 halde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Ne oluyor? Her gece uykuya daldığınız zaman, ki uykuya daldığınız zaman nefesiniz değişir. Kontrol artık sizden çıkmıştır. Otomatik sistemler vücudunuzu kontrol etmeye başlar. Nefsinizin devir sayısı kısa bir zaman süresinde süratle artar. Fizik vücudunuzunki de süratle düşer. Ve aynı noktada
biri yukarıdan aşağı inerken öteki yukarı doğru çıkarken bir noktada birleşirler. Birleştikleri zaman nefsiniz vücudunuzdan çok kolay bir şekilde ayrılır. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı an akıl, fizik vücudunuza kumanda etmekte olan akıl, fizik vücudunuzdan ayrılır, nefsinize kumanda etmeye başlar. İşte bu noktadan itibaren rüyadasınız. Uykuya daldığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır veya ayrılamaz. Eğer ayrılırsa bunu hissetmeyeceksiniz. Ama tam uykuya daldığınız zaman bir olay sizi durdurursa o zaman bir sarsıntı geçireceksiniz. Bu geçirdiğiniz sarsıntı olayın tamamlanmadığını gösterir. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılamadı. Tekrar kendinize gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, rüyaların çok özel bir kısmı hayalden oluşur. Vücudunuzdan nefsiniz ayrılmamıştır. Bir nevi hayal görmektedir. Ayrılmadan görmektedir. Böyle olan insanlara uyur gezerler diyoruz. Uyur gezerlerin nefsleri vücutlarında olduğu halde uyumaları söz konusu. Vücudun uykuya ihtiyacı olduğu için vücut uyuyacaktır. Ama uyur gezerler de nefs vücuttan ayrılamadığı gecelerde fizik vücudu kullanır. O zaman bu aleme göre hayret verici şeyler müşahede edersiniz. Mesela fizik vücudun içerisindeki nefs, fizik vücudun gözleri hiç açılmadığı halde kapalı gözlerle kişi resmen uykuda ama evin içinde dolaşıyor. Kapıları açıyor, kapatıyor. Ve daha enteresanı, birileri konuşuyor. Onu biraz sonra uyandırırsanız eğer, ne rüya gördüğünü sorarsanız, gerçekten kapıda gördüğü birisiyle konuştuğunu kesin olarak tespit edersiniz. Ama o bu alemdeki kapıyı açtığının farkında değil. Başka bir alemdeki kapıyı açmış oluyor. Ve gelen misafiri de o kapıdan onunla konuşuyor. Şimdi siz oradaysanız onun sözlerini duyarsınız. Ama karşı tarafın sözlerini duymanız mümkün değil. Çünkü o bu alemde değil. Ve eğer hatırlarsa rüyasını, dikkat edin, mutlaka söylediklerini size söyleyecektir. Göreceksiniz ki aynı sözler. Ama karşı tarafın işitmediğiniz sözlerini de ondan öğreneceksiniz. İkisi arasında bir mükaleme, bir konuşma olmuştur. Bu uyur gezerlerin hali. Uyur gezerlerde çoğu zaman nefs vücuttan ayrılmaz veya ayrılamaz. Ama vücut uyur. Uyurken de dolaşır. Tehlikeli olaylarda bile vücudun negatif bir sonuca ulaşması söz konusu değildir. Balkonun trabzonları üzerinde dolaşır kişi ama oradan aşağı düşmez. Kapıları açar, kapatır. Hiçbir yere de çarpmaz. O belki aynı evin içinde düşünüyor, dolaşıyor ama başka bir alemde yaşıyor. O evin aynı olmayan başka bir alem ama kapılardan hangisi aynı yerdeyse onları açıyor, kapatıyor, dolaşıyor. Bu kişi uyur gezer. Rüya görüyor. Gördüğü şey bir rüya.
Ama fizik vücut bu alemde olduğu için böyle bir hayatı yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılırsa, ayrıldığınız an rüyayı yaşamaya başlarsınız. Ayrıldıktan sonra mutlaka ışık duvarını aşacaksınız. Saniyede 300 bin kilometreden fazla hıza mutlaka ulaşacaksınız. Bu esnada bu dünyaya ait olan her şeyi unutursunuz. Yeni bir alem açılmıştır önünüzde ve düşünce sisteminizi aklınız bu yeni alemlere göre dizayn eder. Rüyadasınız, o güne kadar bildiğiniz veya bilmediğiniz nereye isterseniz, kainatın neresine isterseniz gidebilirsiniz. Bu rüyadır. Gittiğiniz yerde eğer fizik alemdeyseniz, yani fizik vücudunuzun alemindeyseniz, bu alemdeyseniz hayretle bakacaksınız ki gittiğiniz yerdeki insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz. Bu zahiri alemin insanları onlar. Yani siz fizik bedeninizde olsaydınız onlar gibi olacaktınız. Siz onları görürsünüz. Bütün söylediklerini işitirsiniz. Aralarında gidersiniz, koşarsınız, uçarsınız. Hiçbir zaman sizi göremezler. Daha ötesi var mı? Evet var. Duvarların içinden geçebilirsiniz. Denizlerin dibine dalabilirsiniz. Her şey normal standartlarda cereyan eder. 100 tane eve yan yana olsa her birinin bir duvarından girip ötekinden çıkıp bütün evlerin içini görebilirsiniz. Hiç kimse sizin kendilerini gördüğünüzün farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu rüyayı yaşadınız, gittiniz herhangi bir alemde, birisi size uykuda olan vücudunuza dokundu. Uyandığınız anda nerede olursanız olun, bir şey sizi şiddetle çekecek, birdenbire yükseleceksiniz ve vücudunuza geri döneceksiniz. Bunları devam ettirirseniz bir süre sonra bu olayı net olarak yaşadığınızı göreceksiniz. Hangi standartlarda olursa olsun, ne tarafa doğru gidecekseniz o istikamette çekilirsiniz ve yükselirsiniz, süratle birkaç saniyenin içerisinde oradasınız. Otomatik sistemlerle normal rüyayı yaşarken hemen vücudunuzun içine girersiniz ama intibak edene kadar 5-6 saniyelik bir zaman devresi geçecektir. O sırada o 5-6 saniyenin içinde konuşmak isteseniz konuşamadığınızı görürsünüz. Konuşabilmek için bütün uzuvlarınızın yerli yerine oturması lazım. Nefsiniz de vücudunuzun aynı bir görüntünün sahibidir. Aynı standartlara sahiptir. Yani bir nefs için başka bir nefs etten kemikten yapılmış olan fizik cesedinize eşdeğer bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, sonsuz hızla gidiyorsunuz gideceğiniz yere. Dönerken de sonsuz hızla geliyorsunuz, ışık duvarını aşıp sıfır hıza kadar düşüyorsunuz. Ve fizik vücudunuzun içine giriyorsunuz. Her rüya bir olayı yaşamaktır. Allah-u Teala'nın gösterdiği rüyalardaysa, özellikle bir işaret vermek istiyorsa, Allah-u Teala size özel rüyalar gösterir. Orada fizik vücudunuzdan nefsiniz çıkıp dolaşmaz, sadece görürsünüz. İkisi birbirinden çok farklı hüviyetler taşır. İşte tayi mekan da bir nefs tayi mekanı, bir rüya halidir. Bunu Allah Teala size bir gün gelecek
bilinçli şekilde yapmayı nasip kılacaktır. O zaman fizik vücudunuzdan nefsinizin nasıl ayrıldığını yaşayacaksınız. Ve bilerek ayrılacaksınız, bilerek geri döneceksiniz. Ama geri döndüğünüzde farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Rüyada olduğunuz gibi bir anda fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. Her uzvunuzun üst üste gelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, rüya dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Fiziğin ötesine geçiyorsunuz. Hız sınırları bütünüyle kalkıyor. Kainatın neresine isterseniz orasına gitmek yetkisinin sahibisiniz veya bu dünyada dilediğiniz her yere. Allah-u Teala insana bütün kapıları açmış, çok özel imkanlar vermiş. İşte Allah-u Teala'nın yolunda olanlar, tasavvufta olanlar bu nefs-i mekanını Allah'ın emrettiği standartlarda besmeleyle başlayarak, ayet-el kürsü okuyarak gerçekleştirirler ve şeytanın onlara hiçbir kötülükte bulunması mümkün değildir. Ama aynı işi yapmaya kalkan şeytanın öğretisiyle buna benzer bir hususu gerçekleştirmeye çalışanlar için tehlike vardır. Şeytan onların kafasını çekişlemek için hazır vaziyette bekler. Kim böyle bir zünvani tayy mekan gerçekleştirecekse o kişi tehlikededir. Başının üzerinde bir daire şeklinde bir kesim anormal bir hüviyet alır ve kişi çok rahatsızlık duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda olduğunuz için çok şükredin, çok hamd edin ki bu güzellikleri Allah-u Teala size yaşatır. Hiçbir sıkıntı duymazsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Her şey çok mu güzel dersiniz, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, yani bu fincanı aldığınız zaman elinizde tutabiliyorsanız, içindeki ıhlamuru içebiliyorsanız, o zaman zahiri alemde değilsiniz. Şartlar fizik. Orada berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdesiniz. İşte bu söylediğimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Yakınlarınızdan birisi öldüğü zaman boşuna üzülmeyin. Onların nefsleri yaşamaya devam ediyor. Fizik vücutları da toprağın içinde bir süre kalacak. O kişiye yarım saat veya bir saat gelen, kıyamet günü uyandığında, Allah-u Teala tarafından uyandırıldığında ne kadar yattın, ne kadar ölü kaldın ifadesini yarım saat veya biraz daha fazla, bir geceden mutlaka az, öyle bir zaman uyuyakalmışım gibi bir şey söyleyecektir kişiler. Kıyamet günü herkesin söyleyeceği söz budur. Yani hayat devamlı bir vetiredir. Ama biz insanlara göre zaman kavramı devreye girer. Ve de ölümümüzden sonra kim bilir ne kadar süre geçer kıyamet gününün gelmesine kadar. Ama kıyamet günü
hepiniz nasıl öldüyseniz o hüviyette yeniden dirileceksiniz. Ve söylediğim gibi hatırlayacağınız şey sadece yarım saat veya bir saat uyumuş gibi hissetmektir kendinizi. O zaman bu hayatınızın bir devamı değil mi? Burada dünya hayatını yaşarken 6 saat, 8 saat, 4 saat uyuyorsunuz. Ama bu bir gerçek uyku. Orada bu kadar uzun bir zaman da geçmediğini düşünerek uyanacaksınız. Öyleyse fizik vücudunuzun hayatı da devamlı ve kıyamet günü enerji beden haline döndürüleceksiniz. Ondan sonra da sonsuza kadar yaşayacaksınız ya cennette ya da cennette. Sizler için konuşuyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Ama dilemeyenlerin de cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu ikinci rüyaya dikkatle bakın. Şartlar fizikse oradasınız, aynada kendinizi görebilirsiniz. Ama şartlar fizik değilse, zahiri alemdeyseniz aynada kendinizi göremezsiniz. Onlar da sizi göremezler. Böylece çok değişik güzellikler yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim rüyalarınızda. Bunu bilinçli yapmayı Allah-u Teala size nasip kıldığı gün bunun adı tayyi mekan olur. Nefs tayyi mekanı dünya içinde geçerlidir, zahir alemi içinde geçerlidir, derzi alemi içinde geçerlidir ama emr alemi için geçerli değildir. Nefs gök katlarına yükselemez. Ama Allah-u Teala diyor ki biz zemin katı yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Yıldızlar boyunca yani neden bahsediyoruz? 2,5 milyar yıldızdan bahsediliyor bir galakside. 2,5 milyarda galaksi olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim az ne onlar bu uzak mesafelerle ilgilenenler işte o insanlar bu konuda hep araştırmalar yaparlar. Mütemadiyen de bir şeyler söylerler. Bütün o söylediklerini gidip yerinde bakmak mümkün mü? Evet, bakmak mümkün. Hepiniz bu yetkinin sahibisiniz. Ama ehil olduğunuz zaman yetki verilir size. Sizden hiç kimseye zararın gelmeyeceği bir noktada bunu alırsınız. Herkese dost olabilecek misiniz? Herkes sizin için bir düşman olma kuvvetinden çıkıyorsa, size hangi kötülüğü yaparsa yapsın, sizin düşmanınız olamıyorsa hiç kimse, o zaman bu yetkilerle donatılırsınız. Allah-u Teala her güzel şeyi sizin için yarattı sevgili kardeşlerim. Rüyada bunlardan bir tanesi. Berzah aleminde sizden evvel ölen herkesi görebilirsiniz. Rahmetli büyük annenizle, büyük babanızla, dedenizle, ölmüş olan herkesle, annenizle, bizim gibi yaşlılar için anneler babalar da rahmetli olduğu cihetle onların da orada olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani hani çok sevdiği bir insan ölür de insanlar büyük bir huzursuzluğa düşerler, sıkıntıya düşerler, kedere düşerler. Onlara söyleyin sevgili kardeşlerim, kederlenmeleri gerekmiyor çünkü onlar yaşıyor. Böyle bir durumda olan kişiye sağlık vermeniz lazım gelen şey hacet namazını kılıp Allah'tan ya Rabbi ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum diye bir talepte bulunmaları. Hepsi bu kadar. Allah Teala talebi kabul ederse o gece sabaha kadar o öldü zannettiğiniz kişiyle birlikte olursunuz. Bakarsınız ki hayır ölmemiş. Kucaklayın. Kollarınızın arasında
etiyle kemiğiyle sizin gibi konuşan, o tanıdığınızı, annenizi, babanızı, akrabanızı, kimse, ölen kişi, onu bulacaksınız. Hatta dünyada konuşamadığınız herhangi bir konu varsa onu da rahat rahat konuşun. Hangi konuda bilgi almak istiyorsanız, bir şeyleri size söylemeye imkan bulmadan gitmişse bu dünyadan, onları da o zaman ondan öğrenirsiniz. Emin olursunuz ki hayır, o ölmemiştir, yaşamaya devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar güzel şeyler verir ki size, Allah'a hayran olursunuz. Onun kölesi olursunuz. O her şeye kadirdir. İşte şu anda bizi dinleyenlerden her kim çok yakın birisini kaybetmişse, bir yeisin içine girmişse, kendisini kaptırmışsa, huzursuzsa, sıkıntılıysa, üzülüyorsa, ona deriz ki, hayır kardeşim, üzülmene falan gerek yok. Şimdi sen bir boy abdesti alacaksın, madde bir. İkincisi, yatmadan evvel son namaz olarak hacet namazını kılacaksın. Nasıl kılacaksın? Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diyeceksin. Boy abdesti şart, normal abdestle olmaz. İkincisi, birinci rekatta 3 tane Fatiha'dan sonra, bir Fatiha, 3 tane de Ayetel Kürsi okuyacaksın. Birinci rekatta bir Fatiha, arkasından da 3 tane Ayetel Kürsi. Normal secdeni yapacaksın, ikinci rekata kalacaksın. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksın. İhlas, Allahü la ilahe. Ondan sonra Felak ve Nas. Kuleyzü bir Rabbil Felak, Kuleyzü bir Rabbin Nas. İkinci rekatta da bir Fatiha, bir de İhlas, Felak, Nas okudunuz. Teşehhüd miktarı oturacaksınız. Sonra kalkacaksınız. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra gene 3 tane, yani İhlas, Felak, Nas olmak üzere 3 ayet, 3 sure okuyacaksınız. Fatiha artı İhlas artı Felak artı Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ondan sonra namazınız tamamlanacak. Açacaksınız Allah-u Teala ellerinizi. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben oraya gitmek istiyorum. Beni oraya gönder. Ben onunla buluşmak istiyorum. İnanmak istiyorum gerçekten orada olup olmadığına. Sevgili kardeşlerim, Allah için bu hiçbir zaman problem değil. Sizi oraya gönderir. O gece göndermedi, ertesi gece devam edin. Yılmazsanız bir hafta içinde falan mutlaka gerçekleşirsin bu iş. Ama birçok kişi için daha ilk gece gerçekleşmiştir. Tecrübelerimiz oldu. Kardeşlerimiz gerçekten bunu başardılar. Öyleyse bütün kapılar açık. Biz hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. Bunlar Allah'ın kolaylıklarıdır. Ve gittiğiniz zaman o öldüğü zannettiğiniz kişiyle karşı karşıyasınız. Sizinle bu dünyada nasıl konuşuyorsa aynı şekilde konuşuyor. Eski günleri yad ediyorsunuz, hepsini hatırlıyor. Sizin hatırlamadığınız şeyleri de hatırlıyor. Onu kucaklayın, gerçek bir vücut göreceksiniz kollarınızın arasında. Canlı olarak, öldüğü zannettiğiniz kişi canlı olarak yaşıyor. Sizinle konuşuyor. Unuttuğunuz şeyleri size hatırlatıyor. Ondan alamadığınız bir eksik bilgi varsa orada alabilirsiniz. Bütün bunların için söylüyorum, emin olmanız için söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa sorun, cevaplar alacaksınız. Emin olacaksınız ki onunla konuşuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman niye üzülüyorsunuz? Bir yakınınız öldü diye niye üzülüyorsunuz? O ölmedi. Orada yaşıyor. Hem de kendisinin evvel ölmüş olanlar o giderken daha karşılıyorlar onu. Nerede karşılıyorlar? Burada karşılıyorlar, bu alemde. Ve ölmek üzere olan birisinin bir yerlere bakıp birileriyle konuştuğunu göreceksiniz.
siz ya kiminle konuşuyorsun dediği zaman yoksa görmüyor musun diyecek size. Farkında değil sizin görmediğinizin. O önüme çok yaklaştığı için artık açılıyor önünde alemler. Allah Teala açıyor ve o konuşuyor onlarla. Siz de merakla bakıyorsunuz, hiç konuştuğu birisi yok ortalıkta. Ama aslında var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. O da o gözlerle bakıyor ama aslında gördüğü o gözler değil. Nefsinin gözleriyle görüyor. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsini yaşayacaksınız. Bu yolun Allah-u Teala tarafından ikramı bunlar. Ve rüyaları çok seveceksiniz. Ama o kadar da çok rüyalara bağlanmayın. Yoksa bu alemden daha fazla sevmeye başlarsınız oralarını. O da güzel olmaz. Unutmayın, bu dünyada vazifeleriniz var. Yaşadıklarınızı, bu güzellikleri başka insanların da yaşamasını temin edeceksiniz. Onlara Allah'ı anlatacaksınız. Sizlere öğrettiğimiz kurtuluş reçetesini vereceksiniz onlara. Biliyorsunuz insanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde herkesin gerçekleştirdiği bir asr-ı saadetin arkasında bir dilek yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 tane kelimeyle ifade edilen bir dilek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Öyleyse berzah alemine gittiğiniz zaman bu alemden bir farkını göremezsiniz. Evler, otomobiller, trenler, uçaklar, insanlar ve sevdikleriniz oradalar. Hiç tanımadığınız insanlarla da her an karşılaşabilirsiniz. Fizik şartlarda yaşarsınız. Ama oranın fiziğine göre, dikkat edin şimdi, oradaki farklılıkları söylemek istiyorum size. Rüyada berzah alemine gittiniz. Şunu göreceksiniz, hiç kimse orada ölemez. Bu alemdeki gibi silahlar falan yok mu? Var. Peki o silahlarla ateş edildiği zaman öteki kişi ya bir şey olmuyor, yaralanmış gibi hissediyor kendisini, bir de bakıyor, hayır öyle bir olay yok. En yüksek uçurumdan aşağı düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Orada hiç kimse ölemez. Birinci farklılık bu. Berzah aleminde ölüm olayı mümkün değildir. O kişi zaten ölmüştür. Nefs olarak orada yaşamaktadır. Onunsa ölümü söz konusu değildir. Kıyamete kadar orada yaşayacaktır. Kıyamet günü oradan ayrılacaktır. Kıyamet günü dirilen fizik vücudun içine tekrar girecektir. Ne zaman? O fizik vücudunuz orada üçüncü ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Affedersiniz, ikinci ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Herkes cennete ve cehenneme girmeden evvel iki defa ölmüş, iki defa dirilmiş olacaktır. Peki ikinci dirilmenin manasına, niçin diriliyor insanlar? Niçin bir defa daha öldürüyor Allah Teala? Çünkü eşitliği sağlıyor. Cennette veya cehennemde insanların hepsi aynı yaşta oluyorlar. Enerji bedenleri oluyorlar. Bir daha yaşlanma olayı kesinlikle yok. Milyarlarca sene orada yaşanacak genç haliyle kişi. Böyle beyaz sakallarınız olmayacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla değil, yaşamakla güzel. Ama bunları size anlatırken, bu güzellikleri yaşamanızı öyle canı gönülden istiyorum ki, Allah Teala inşallah yaşatır. Ne kadarına layıksanız, o kadarını yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Aranızda bu gerçeklere ulaşanlar hamdolsun ki var. Öyleyse siz de ulaşabilirsiniz.
Ama evvela şundan kesin olarak emin olmalısınız ki, zaten onun için bu kadar ısrarla duruyorum bu konu üzerinde, onlar ölmüyorlar, yaşamakta devam ediyorlar. Ölen kişilerin nefsleri ölmüyor, yaşamaya devam ediyor. Orada birinci özellik insanların ölmemesi. İkinci özellik, daha farklı bir özellik, zaman içinde yolculuk etmek mümkün orada. Yani kendinizi veya başkalarını çok genç yaşlarda, mesela ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Öğretmenleriniz de aynı standartlardadır. Yani bundan 60 sene evvelki ilkokuldaki halinizi görürsünüz. Öğretmenleriniz de aynı öğretmenlerdir. Aynı yaştadırlar. Yani kendi zamanda geriye doğru yolculuk. Veya dersini görürsünüz. Çocuk yaşta kaybettiğiniz bir kişinin yaşlı halini görürsünüz orada. Çocuk yaşta ölmüştür, genç yaşta ölmüştür. 25 yaşında ölmüştür mesela. Ama onu yaşlı halde görürsünüz. Kendinizi de bulunduğunuzdan, biz zaten yaşlıyız ama bundan daha yaşlı halde görürüz kendimizi. Öyleyse zaman içerisinde geçmişe ve geleceğe doğru gidişler orada mümkündür. Rüya denilen bu müesseseye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük nimetiyle karşı karşıyasınız. Evvela uçmanın o müstesna zevkini yaşamak mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin bunları. Size talebinizde ne kadar eğilseniz talebinize, neye ehilseniz, neye layıksanız onu mutlaka Allah Teala size verir. Öyleyse ehliyetinizi, liyakatinizi arttırmaya çalışın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona size verdiği bu muhteşem nimetler dolayısıyla ne kadar şükretseniz, ne kadar hamd etseniz azdır sevgili kardeşlerim. Bu anlattıklarımın ışığı altında Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyordu Allah Teala? Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık, insanlar için yarattık ve sizlerin

Gider kişi yaşar. Dönerken gene açık tavanı aşacaktır. O zaman da gittiği yerin standartları unutturulur. Birisi unutulduğu zaman diğeri geri döner. Öyleyse bir gün bunları yaşamaya başladığınız zaman göreceksiniz ki oralarda başka medeniyetler var. Bu alemden çok daha medeni seviyesi yüksek, ışık hızının ötesine geçebilmiş insanlar göreceksiniz. Ve de veya tersi söz konusu olacak, çok daha ilkel seviyede yaşayan insanlar. Bu olay son atom savaşından sonra o alemde ne kadar zaman geçmiş? Belki bir hidrojen bombası savaşından sonra ne kadar zaman geçmiş? O önemli. Aynı zaman devrelerinde Allah Teala bütün insanlara medeniyet yolunda ilerlesinler diye, teknikte ilerlesinler diye mutlaka yardım ediyor. İşte son atom savaşından sonra bugüne gelinceye kadar en uzun devrenin sahipleri, en yüksek medeniyetlerinde sahipleri. Hayır, medeniyetin sahibi olmak Allah'a yakın olmakla olmamakla alakalı bir konu değil sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'ın dostları da olsalar olmasalar da çalışmalarına bağlı bir konu ve teknik görüyorsunuz ki bu dünya üzerinde de baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Öyleyse berzah alemini unutmayın. Eğer bilirseniz ki o uçurumdan düştüğünüz zaman ölmeyeceksiniz, zaten korkmazsınız. Ve de aşağı doğru inerken uçmaya da başlayabilirsiniz. Bu söylediklerimi hayaller zannetmeyin sevgili kardeşlerim, siz de yaşayacaksınız. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimizi sevinç gözyaşlarıyla hatırlayacaksınız. Allah Teala size de bu güzellikleri nasip kıldı diye. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki nereyi dilerseniz kainatta sizin farkına bile varmadığınız yerler, bu dünyaya dönerken unuttuğunuz yerler o zaman birer birer yaşanacak yerler olacak. İşte her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı yaşayacaksınız. Öyleyse rüyanın bir boyutu bu alemde geçer. İkinci boyutu berzah aleminde geçer. Üçüncü boyutu, emr alemi boyutu yoktur. Emr alemi boyutuna ruhunuz gidebilir. Ey ruhunuz. Ama benim ruhum Allah'a ulaştı diyorsunuz. Tamam. Ama eğer bir gün iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman başınızın üzerine Allah Teala sizin ruhunuzu verecek. O ruh gök katlarında yükselebilir. Ama nefs yükselemez. Birinci gök katına bile çıkması mümkün değildir. Aşağı doğru inebilir ama yukarı çıkamaz. Aşağı inmek de Allah Teala'nın müsaade vermemesi halinde geçerli değildir. İnebilir, o uygun görürse. Yani kişi sağlam bir zemine oturmuşsa, şeytanın ona bir tesiri olmayacaksa, o zaman Allah Teala ona müsaade eder. Çünkü aşağısı sadece cehenneme gideceklere ait olan bir alemdir. Mutaffifin suresinde Allah Teala buyuruyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları yani kader hücreleri iliğindedir diyor. Göğün yedinci katında birinci alem kader hücreleri. Ama füccarın diyor
cehenneme gidecek olanların

rakamlı kitapları Kitaben Merkumen diyor. Yani hayat filmleri 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah Teala. İlliğin ve sicin iki ayrı dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, rüyalarla haşir neşir olmanız güzel şey ama sakın orasını buraya üstün tutmayın. Burada tekamülünüz söz konusu. Burada Allah'a yaklaşmanız söz konusu. Bir defa daha bir hayatınız olmayacak sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra yeniden dirilip de bu alemde yaşamak diye bir şey, reenkarnasyon olayı yok. Bu bir hayaldir, bir yalandır. Cinlerin insanları uyutmasıdır, işletmesidir. Öyleyse adam diyor ki ben falanca tarihinde, falanca tarihte şu kişi tarafından öldürüldüm. Bakıyorsunuz, söylediği doğru. Benim bir karım vardı, 3 tane çocuğum vardı, isimleri şunlar, şunlar, şunlar. Şöyle şöyle şöyle olaylar yaşadık. Beni karşılaştırın diyor onunla. Anlatayım. Karşılaştırıyorlar. Bütün söyledikleri doğru. İşte bu gibi olaylar sebebiyle insanlar zannediyorlar ki o kişi ölmüş, öldükten sonra ruhu tekrar gelmiş, başka bir insanın vücuduna girmiş. Yalan sevgili kardeşlerim, alakası yok. Bu sadece bir cin. Cinler bizim gibi 60-70 yıl yaşamıyorlar, 100 yıl yaşamıyorlar. 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan cinler var. Hazreti Süleyman devrindeki ifrit hala hayatta. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bir cin bir vücutta yaşıyor. Ne kadar yaşayabilir? O vücut ne kadar yaşarsa o vücut içinde o kadar yaşayabilir. O kişi öldü. Ölene kadar onun içinde yaşayan cin bütün olaylardan haberdar. Hatta kişiyi kontrolü altına almışsa ona zorla yaptırıyor dediğini. Ve o kişi öldüğü zaman cin bekliyor. O vücuttan başka bir vücuda atlamak için doğmakta olan birisinin vücuduna giriyor veya yaşamakta olan birisinin vücuduna giriyor. 3 türlü insan yaşar. 1, cinlerin asla vücuduna giremeyeceği insanlar. 2, sadece trans halinde girebileceği insanlar. O kişi trans haline girecek, o zaman bir cin vücuduna girebilir. 3, hiçbir zaman, her zaman cinlerin o vücuda girebileceği insanlar. 3 ayrı yaratılış dizaynı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanlar da cin tayfesindendir. Onlar da bir insanın vücuduna girebilirler. O vücut ona müsaitse. Öyleyse böyle bir dizaynda neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Cinler, şeytanlar onlara hiçbir etki yapamazlar. Onlar ondan uzak kalmak mecburiyetindedirler. Cinli bir kişi tabi olduğu zaman onun ciniyle onların içinde konuşuruz. Cin onun vücudunu kullanarak konuşmaya başlar. Ve hep teklif ederiz ona.
ondan çık, benim vücuduma gir. Ne diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim o zaman cinler? İyi ama diyor, o zaman yanarak ölürüm. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah size ilim öğretir. Bu ilmi Allah'ın öğretisiyle öğrenirsiniz. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki sizin tarafınızdan giymiş bir çorap bir cinliğe giydirildiği zaman artık o vücuda cin tesir edemez. Oradan ayrılmak mecburiyetindedir. Hangi şartlar içinde? Bir tek şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse tesir oluşmaz. Öyleyse kimse korkmasın. Allah her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Bu güzelliğin içerisinde mutluluk var. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, mutluluk. Mutlu musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Mutlu musunuz? Hanginiz bana mutlu olduğunuzu söyleyebiliyor? Var mı içinizde öyle birileri? Mutlu olanlar. Sahiden mutlu musunuz? Size göre mutluluk ne? Mutluluk deyince ne anlıyorsunuz? Cevap vermiyorsunuz. Ben mutluyum diyorsunuz. Hadi gelin beraber bir araştıralım bakalım. Gerçekten mutlu musunuz? Yoksa değil misiniz? En çok sevdiğiniz kişi öldü. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Siz ölmek üzeresiniz. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Hastalandınız. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Hazreti Eyyub'un hastalandığı zaman da mutluluğu devam etmiş. Hep mutluymuş. Bütün vücudunun dışı, her tarafı yaralarla dolmuş. Her tarafı yara ve böcekler gelip oradan Hazreti Eyyub'un kanını emiyormuş. Birisi düşünce karnı doymuş, düşmüş. Hazreti Eyüp yerden o böceği almış, tekrar yerine koymuş ve şiddetli bir acı duymuş orada. Sonra da yukarıya Allah-u Teala'ya müracaat etmiş. Ya Rabbi demiş, bu buradayken hiç acı duymuyordum. Ama demiş, yere düştükten sonra ben onu aldım, yerine koydum, aynı yere koydum ama çok canım acıdı. Allah-u Teala buyurmuş ki, biz onu kudretimizle orada tutuyorduk. Her biri senin için bir imtihandı, acı duymuyordun. Biz sana acıyı duyurmuyorduk, seni hasta kılmıştık. Hem iç organların hepsini hastalattık, hem de dış organların hepsini hasta attık. Hiç hasta olmayan bir tarafın kalmadı. Ama biz onu irademizle oraya ulaştırmıştık. Sen cüz'i iradenle aynı şeyi yapmak istedin. İkisi aynı şey değildir. O zaman şimdi hissettiğin gibi acı duyarsın diyor Allah-u Teala. Bu olaydan sonra da Allah-u Teala Hazreti Eyüp devresini tamamladığı için diyor ki, ya Eyüp şimdi ayağını yere vur. Hazreti Eyüp yere vuruyor ayağını, yerden bir su fışkırıyor. Şimdi diyor, suyu iç, o sudan iç. İçiyor Hazreti Eyüp, içindeki bütün hastalıklar iyileşiyor. Şimdi diyor, o suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da iyileşiyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın ilahi mutluluğunu anlatmak için buradayız. İşte ölüm sizi bir korkunç sonuca götürür. Korkarsınız.
birisi, sevdiklerinizden birisi öldüğü zaman günlerce gözyaşı dökersiniz. Gözleriniz şişer. O sizin için gitmiştir. Acaba gerçekten gitmiş midir? O gittikleri yeri görebilseniz hiçbir zaman üzülmezsiniz. Öldüğü gece onu orada görebilirsiniz. Berzah aleminde. Sevdikleriyle beraber. Onlar daha evvel ölenler, onlarla birlikte ama mutlu. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Aranızdan kimin yakın bir dostu ölmüşse ona naçizane tavsiyemiz odur ki bir hacet namazı kılsın. Perşembeyi cumaya bağlayan gece en güzelidir hacet namazı için. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulunsun. Desin ki, ya Rabbi, ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum. Beni onunla bir araya getirir misin? Allah-u Teala muhtemeldir ki talebi kabul eder. Kişi orada berzah aleminde o öldüğünü düşündüğü, bu sebeple gözyaşı döktüğü kişinin yaşadığını kesin ve net olarak görür. Onu kucaklar, vücudunda, kollarının içinde gerçekten bir vücut vardır. Onunla konuşur, dünyaya ait müşterek hatıralarını sorar. Aldığı bütün cevaplar doğrudur. O zaman emin olmaz mı? Siz olsaydınız emin olmaz mıydınız? O olduğunda. O zaman üzülecek bir şey kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Hı? Bu dünyada var olmak bir marifet mi? Oradakilerle dostluk içinde olmalısınız. Allah Teala ile dost olduğunuz zaman muhtevayı bütünleştirirsiniz. Hani şu anda aranızdan her kim çok yakınında olan birisini, çok yakın bildiği, çok sevdiği birisini kaybetmişse ona da aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Hemen boy abdestini al. Yarın Perşembe akşamı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam hacet namazını kıl boy abdestini alıp. Şimdi de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi de isteyebilirsiniz Allah-u Teala'dan. Yalnız hacet namazını kıldıktan sonra hiç kimseyle konuşmadan yatmanız lazım, konuşmamanız lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yalnız değilsiniz. Allah sizlerle beraber olur. Eğer Allah'ın dostu olmayı dilerseniz. İrade sizin iradeniz. Allah-u Teala dostluk talebini sizden, sizin serbest iradenizden bekliyor. Ya böyle bir talepte bulunursunuz Allah-u Teala, ya Rabbi, ben ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye dua edersiniz Allah-u Teala'dan. Mutluluk treni yola çıkmıştır. Her şey bununla başlar. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tamam. Hepsi bu kadar. Gerçekten bu kadar basit mi? Hayır, bu kadar basit değil. Çünkü daha başlangıçta her şey birbirine karışır. Allah'a, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum diyen kişiyle, sözle Allah-u Teala bunu söyleyen kişiyle, kalbindeki Allah'a ulaşma talebini kalbinden bir dilek olarak Allah'a diliyle tasdik etmek suretiyle ulaştıran kişi, kalbi Allah'a ulaşmayı diliyor, kişiye diliyle diyor ki, kalbi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek aslında kişinin kalbinden Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Sözlerde onu dil ile tasdik ediyor.
Öyleyse bir insanın ağzından "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demesiyle kalbinin Allah'tan bunu talep etmesi arasında, diliyle de söylemesi arasında büyük farklılık var. Birisi Allah Teala tarafından dikkate alınmaz. Kim sadece diliyle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye Allah'a dua ederse, o kişinin talebi geçersizdir. Kim buradan kalbinden sımsıcak bir talebi Allah'a ulaştırırsa, "Ya Rabbi ben buradan kalbimden bir taleple sana ulaşmayı diliyorum" derse, o gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kurtuluş onun hakkıdır. Bir dilekle mutlak kurtulur. Peki diğerlerinin kabahati ne? Diğerlerinin kabahati Allah'ın hükümranlığına boyun eğmemek. O kalbinden dilesin, ben de dilimle dilerim. İkisi de aynı şey diyemezsiniz. Hüküm size ait değil. Hüküm ona ait. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Habibim" diyor, "sen" diyor, "savaşa giderken beraberine sahabeyi aldın, savaşa gittin. Ama bu münafıklar yoktular" diyor, "seninle beraber. Şimdi" diyor, "sen geri döndüğün zaman zaferle sana diyorlar ki, biz seninle gelmeyi çok istedik ama yapamadık. Buradakileri yalnız bırakamadık. Mümkün olmadı. Ama bundan sonra her ne zaman sefere gidersen biz mutlaka seninle geleceğiz." Böyle derler diyor sana Allah Teala. Ama diyor onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani gönül, dilleri gitmek istediğini söylüyor ama kalpleri istemiyor gitmek diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyecek. Kalbiniz dilemezse siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. O zaman Allah'ın söylediği güzelliklerin hiçbirini yaşayamazsınız. Öyleyse ne? Hadi bana söyleyin bakalım. Gerçekten şuradan kalbinizden sımsıcacık bir talebi, bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştıracak mısınız? Söz mü? O zaman Allah-u Teala'nın da size sözü var. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Dünya hayatını yaşarken dünya hayatının en az yarısını mutlulukla geçirmenizi garanti altına alıyor Allah-u Teala. Her gün yarı yarıya mutluluk. Yanlışlarla doğrular birbirine çok yakın bir dizaynda. %50, %50. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hep şimdiki gibi mutsuz olursunuz. Üstelik de mutsuzluğunuzun kabahatini hep başkalarına yüklersiniz. Hayatınız şikayet etmekle geçer. İşte onun da bana söylediği şey şöyle şöyle şöyle. Hiç bu bana yapılır mı? Ben onu o kadar çok severdim ki şimdi artık sevmiyorum, ondan nefret ediyorum. Cart curt. Sevgili kardeşlerim, boşuna şikayet etmeyin. Ayrıca başka suçlu da aramayın. Suçlu sadece sizsiniz. Hiç kimse kendisinden başkasından mesul değildir. Hangi açıdan? Sadece bu açıdan. Yani hiç kimse başkası için onun Allah'a ulaşmasını dilerse Allah Teala'dan pozitif bir cevap alması mümkün değildir. İşte peygamberlerin hası, en üstünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine onca iyilik yapan, kendisini koruyan amcasının Allah'a ulaşması konusunda, amcası hayatta kaldığı sürece hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aynı şeyleri söylemiş. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile.
Ama dilememiş sevgili kardeşlerim. Dilememiş. Ve Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sen en sevdiğine bile diyor hidayeti sağlayamazsın. En sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Senin görevin davettir. Hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. En sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Son derece basit Allah-u Teala'nın ne söylemek istediği. Talep, o talebin sahibinden gelecek. Kim bizatihi kendisi şuradan kalbinden bir taleple Allah'a müracaat eder de diliyle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni şu dünya hayatını yaşarken zatına ulaştır derse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Kalbinden söylemesi bu talebin mutlak olduğunu, gerçek olduğunu gösterir. Zaten Allah-u Teala'nın kalbinize bakmaktan muradı bu. Gerçekten Allah'a o kişi ulaşmayı diliyorsa buradan dilek ulaşacak, kalpten ulaşacak. Kişinin diliyle Allah-u Teala'ya kalbinde böyle bir talep olmaksızın ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum, beni kendine ulaştır demesi Allah'a hiç ama hiçbir şey ifade etmez. O kişi yaya kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala bize hayat verdi. 28 senedir sizlere bu hakikati öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü her şey bununla başlar. Bunun ötesi var mı? Elbette var. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'laştırıp teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhsinlerden olmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 28 basamakta 4 teslim. 28 basamakta 7 safha. 7 safha, 4 teslim ve 20, 10, 20, 25, 28. 28 basamak. İşte Osmanlı'nın 7 iklim, 4 bucak dediği şey budur. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela baştan şunu söyleyelim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hiçbirinizin cehenneme gitmemesi için bu hayatımızı vakfetti Allah-u Teala. Sizlerin Allah'ın cennetine girmeniz için hayatımızı sizlere vakfetmemiz emrini aldık. O vakfetti. Bu vücut bize ait değil. Onun. Bizden söz aldı. Her şeyimizle Allah'a ait olduğumuza dair bize ait hiçbir şey kalmadığı kesinleşti. İşte bu bir emanet sevgili kardeşlerim. Bu fizik vücudu idare eden biz değiliz. O.
En çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, yani şu vücudu, sonra nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerine eşdeğer olan faziletleri ikame ederek, yerine koyarak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi gelin bakalım soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız biz de sizden bir söz isteyeceğiz. O zaman söylediklerimizi yapın. Eğer bunları yapar da mutlu olmazsanız o zaman bize gelin ve haksız olduğumuzu söyleyin. Yanlış söylediğimizi söyleyin. Ama önce dediğimizi yapın. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi nasıl olunur? Görün. Ne yapacaktınız? Hadi söyleyin bakayım. Ne yapacaktınız? Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu talep buradan kalbinizden Allah'a ulaşacak. Dilinizde tasdik edecek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diyeceksiniz. Ama önemli olan burası değil, ağzınızdan söylediğiniz kelimeler değil. Buradan kalbinizden Allah'a yaptığınız talep. Bu talebin geçerli olup olmadığı nasıl anlaşılır? İki açıdan anlaşılır. Birincisi, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılmış. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabri ve salati innehu lekebiratun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin kimden? Allah'tan. Namaz kılıp istediğinize göre elbette Allah'tan istiyorsunuz. Başka merci yok. Namaz kılıyorsanız Allah'a kılıyorsunuz. Allah'tan istiyorsunuz. Mürşidinizi istiyorsunuz. Allah Teala'dan. Allah Teala diyor ki bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Kimler için? Kimler için olduğumuzu görüyoruz şimdi. Ellezine onlar ki yezunnune emin olarak isterler, kesin olarak dilerler. Ennehum muhakkak ki onlar mülaki ennehum ileyhi raciun. Ennehum mülaki rabbehum, birincisi. Rablerine, mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerine, Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ennehum İleyhi raciun, ve onlar Allah'a ruhlarının rücu edeceğine, ne zaman? Ölümden sonra da tekrar Allah'a rücu edeceğine, çünkü o sırada vücuda geri döner ruh ve Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla tekrar Allah'ın katına geri gönderilir. Bu Allah'a ruhun rücu etmesidir. Kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu kesin şekilde inanan insanlar neye inanıyorlar? Ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir insan dört inanç şartının sahibidir sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a inanırlar. 2. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanırlar. 2. 3. Bunun üzerlerine defaatle farz kılındığına inanırlar. 3. 4. Ve
Allah'ın eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım sözünün kesin olduğuna inanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı şuradan kalplerinden diledikleri takdirde mutlaka Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Öyleyse dört şart: Allah'a inanmak, Allah'ın ruhun ölmeden hemen ulaşacağına inanmak, 3, bunun üzerlerine farz olduğuna inanmak, 4, ruhların Allah'a ölmeden evvel mülaki olacağına kesin şekilde inanmak. Burada emin olmak da demek mümkün. Yani başlangıçtaki Allah'a inanmaktan sonra gelen Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmak. Ama burada dördüncüsünde, üçüncüsünde bunun üzerine farz olduğuna inanmak, dördüncüsünde ise Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kendi ruhunun mutlaka Allah'ın zatına ulaşacağına kesin olarak inanmak. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki inanç, o zaman diyor Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. O zaman ruhunuz tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılır ve Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz?

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Allah Teala da bizden çok bir şey mi istiyor? İstemediği kesin. Sadece bir tek dileğimizle bizi Allah Teala her negatif faktörden kurtarıyor. Mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu biliyor musunuz? Bakınız Allah Teala ne diyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina, onlar muhakkak ki kesin olarak bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hani dilemeyi üzerimize farz kılmıştı ya, farz ayetlerini söylemedik, daha söyleyeceğiz şimdi. Dilemezler diyor Allah Teala ve dilemeyenlerden bahsediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a milaki olmayı dileyenler var. Sizler diliyor musunuz? Veya dilemeyenler var. Ama dilemeyenlerin gideceği yer kesin. Sevgili kardeşlerim, ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendi kendinizi aldatmayın. Bu konunun anlattığımız birinci faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olduğu için, ayetleri bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemez ve kendisini kabahatli de görmez. Ne yapayım der, bana öğretmediler. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde yaşamak varken neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Sormaz mıyız size? Neden cehenneme mahkum etmek? Dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Gördünüz Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Neden gaflet? Neden siz de onlar gibi olasınız? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk duymak söz konusu. Ama dilemiyorsunuz, mutlu değilsiniz. Bu kadar basit mi sebebi? Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay. Sizi Yüce Rabbimiz Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İnsan kainattaki en üstün mahluk, melek, bütün meleklerden, bütün cinlerden daha üstün olan, hayvanlardan, kuşlardan, balıklardan, bütün varlıklardan, hayat sahibi olan, olmayan her şeyden Allah Teala insanı daha üstün kılmış. Bu yüzden Adem Aleyhisselam'ı yaratan Allah Teala meleklere de, cinlere de, şeytana da diyor ki hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Çünkü diyor ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunun bir emanet olarak bulunduğu insandan başka hiçbir mahluk kainatta yaratılmamıştır. Sadece sizler bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti Allah'a teslim etmek üzere vazifelisiniz.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz mı? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz eğer, bakınız neler oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen biz değiliz. Bunları söyleyen Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'in indirmiş bizlere bu hakikatleri öğretmek üzere. Onun için bu birinci açıdan olaya bakış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer cehennemdir. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. O kişi aynı zamanda takva sahibi değildir. Aynı zamanda şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salatı ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol ve namaz da kıl ve müşriklerden sakın, müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Münibine ileyhi, ona münip ol. Ona yönel. Bu Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah Teala. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a münib olursa, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi, yehdi ulaştırır. İleyhi ona, men o kişiyi yünib, münib olan, yönelen kişiyi Allah ona, kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Münib olan kişiyi ulaştırıyormuş. Münip olmak böylece kesinleşiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah evvela kendisine seçiyor bütün insanları. Bütün insanları değil, insanların %90'dan fazlasını. Sadece başka insanları da Allah'ın yolundan ayıracak olanları seçmez. Yani kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelleyen insanlar. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tamam. Yetmez. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İşte bu insanları Allah Teala cehenneme ulaştırır sadece. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Biz nasıl sizi Allah'a çağırıyorsak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sakın korkmayın. Sakın
ihmal etmeyin. Mutluluk sizin elinizde. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın garantisi var. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Garantisi var mıymış? Bir defa daha tekrar ediyoruz ayet-i kerimeyi. Allah'ı Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır ileyhi ona, Allah'ın kendisine, zatına, men o kişiyi, yunib, Allah'a yönelen, yani Allah'a yönelen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahu Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşâü, dilediği kişiyi. Ve yehdi, iletir, ulaştırır, vasıl eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yünib, yönelen. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse demek ki yönelmek, Allah'a yönelmek ve Allah-u Teala yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Bu yönelmek Allah'a yönelmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'ın verilmiş sözü var, mutlaka kendisine ulaştıracak. Sahiden Allah Teala böyle bir garanti veriyor mu? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte garantiyi söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelen o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Garanti. O kişi Allah'a ulaşmayı sadece dileyecek. Ulaşmak onun görevi değil. Dilemek onun görevi. Ulaştıracak olan Allah, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Durun bakalım şimdi burada. Allah'a ulaşmak nefs tezkiyesini gerektirir. Yani Allah Teala size öyle vasıflar vermeli ki siz zikrettiğiniz zaman kalbinizin üzerinde Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye tesbihinizle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman nefsinizin kalbine giren nurların karanlıkları kapı dışarı ederek, afetleri kapı dışarı ederek nefsinizin kalbinde %51 yeri işgal etmesi lazım ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Zaten zikri de sevmiyor. O kişi dilemediğine göre zikri sevse de sevmese de Allah'ın zatına, ruhunu ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı diledi kişi ama zikri sevmiyor. Sevmezse zikir ibadetini yapmayacaktır. Yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Öyleyse burada farklı bir olay var sevgili kardeşlerim. Kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırması lazım. Ama nefs tezkiyesi olmazsa, nefsin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmazsa, %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
mürşidine ulaştığı takdirde Allah sadece onların kalbine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bu ruh o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın geldi. Mümin 15. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Ve ruh vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının o başımızın üzerine gelen zatın bulunduğu ana dergaha gider. Oradan nefsimizin kalbinde bu %2 başlangıçtaki rahmetin dışında her %7 fazıl birikiminde ruh gök katlarından birine yükselir. İlk %7 fazıl birikimi nasıl birikim? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı bir iman kelimesi var. Bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan. Ve kalbimize zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nurdan, iki grup nurdan rahmetle faz, birinci grup rahmetle salavat, ikinci grup rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazlı da rahmeti de bir kısmı fazılları taşırlar, bir kısmı da rahmetleri taşırlar beraberlerinde getirirler. İşte bu rahmetler, faz ve salavat nurları göğsümüze gelirler. Allah'ın göğsümüzden kalbimize açtığı yoldan geçerek kalbimize ulaşırlar. Fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler ve fazıllar gelip iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbimizin nurlar tarafından işgal edilmesidir. Herkes de gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemeyen hiç kimse de gerçekleşmez. Çünkü onların Allah'tan yardım alması mümkün değildir. Bu kalbe Allah'ın nurlarının gelmesi zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşir. Nefsimizin kalbinin üzerinde Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmemiz lazım. 7 tane gök katını temsil eden 7 tane yer vardır insan vücudunda. Bu yerlerden birincisinde %7 nur birikimi, ikincisinde bir daha %7, birincisinde %2 rahmet birikimi zaten oluşmuştur. Ondan sonra her birinde kalp, sır, ruh, hafi, ahva, letaifi nefs, letaifi kül. Bu 7 tane sahada nefs tezkiyesi yapacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur kalbinize girecek. İman kelimesine yapışan fazıllar nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacak. Her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha gelen ruhunuz oradaki diğer ruhlarla birlikte seyri sülükte bulunan ruhlarla birlikte zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlayacaktır. İlk %7 nur birikiminde birinci safhadasınız. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi ruhunuz ikinci gök katında, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında ruhunuz, yedinci gök katında 7 tane alem geçer, Settetil Müntaha.

Allah Teala mutlaka diyor Allah'ın sözüne hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde söz tutmama söz konusu değildir, mümkün değildir diyor Allah Teala. Öyleyse söz vermiş size, siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah işitti, bildi ve gördü. Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Arkasından da ruhunuzdaki, nefsinizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin katına itibaren birinci gök katına ulaşır. Açıkta secde, ikinci gök katı suvar olma, üçüncü gök katı secde, iki katlı mescitte, dördüncü gök katı Beytül Makdes'in aslında secde, beşinci gök katı Beytül Haram'ın aslında secde, altıncı gök katı Sıbkatullah olmayı mahali, yedinci gök katı Lef-i Mahfuz. Önce birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem İndi İlahi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece İndi İlahi'deki Sitret-i Münteha'ya kadar ruhunuz ulaşır. Zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamlayan ruh oradan Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bunun adı seyr-i sülüktür. Seyr-i sülük Allah'ın zatına ulaşmanın adıdır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak nefsinizin yedi kademede tezkiyesine paralel olarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, yedi kademede %51 nurla temizlerse, o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizayn söz konusu. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve onu Allah garanti ediyor. Siz mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Zikri sevmiyorsunuz. Önemli değil, Allah size sevdirir. Namazı sevmiyorsunuz, onu da Allah sevdirir. Oruç tutunca açlıktan bayılacak gibi hissediyorsunuz kendinizi. Onu da Allah Teala size sevdirir, açlığı hissettirmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde mutluluk adı verilen bir olay söz konusu. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu mutluluğu yaşamak şerefinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sözünü mutlaka tutar. Öyleyse siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanla karışmayacaksınız. O size namazı sevdirecek, o size orucu sevdirecek, o size zikri sevdirecek, o size Allah'ın bütün emirlerini sevinçle, zevkle yerine getirmek için şevk verecek, aşk verecek, heyecan verecek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizi sadece mutlu edecek. İşte böyle bir alem söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde hepimizin hem cennet saadetine

hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepiniz mutlaka Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıranlardan olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an'ın farz hükmünü mutlaka bütün sahabe gibi gerçekleştirmiş olursunuz. Bu sizin özel gayretinizi gerektirmiyor. Sadece bir dilekle dilemeniz yeterli. Geri kalan her şeyi Allah gerçekleştirecek. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı ona ait, o üzerine üstlenmiş, mutlaka size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, zekatı sevdirecek, haccı sevdirecek, kelime-i şehadet getirmek hoşunuza gidecek, ama özellikle zikri çok seveceksiniz ve mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bu ise üçüncü kat cennet demektir. Dünya mutluluğunda nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için %2 rahmet, %49 7 defa %7 nur. Allah'ın nurları nefsinizin kalbindeki %100 karanlığın %51'ini yok etmiştir. Yani nurlar karanlıklara hakim olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Yarıdan aşağı bir hakimiyet. Artık şeytan duruma hakim değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın garantisi. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu büyük zevki yaşayın. Bu Allah-u Teala'nın size nimetidir, ihsanıdır. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi ona ulaşmayı dileyin. Siz de mutluluklar kervanına kavuşun. Allah hepinizin hem cennet saadetine gitmesini, ulaşmasını, sizleri ulaştırmasını, hem de Allah Teala'nın hepinizi dünya saadetine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na, Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştum. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası, kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar, cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman, onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller, beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenu olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar kibirlenenlere gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundu. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki,
gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir.
Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

0: sevgili sevgilenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçirirler. Onlar bana iyi davranırdı, ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak.

0: önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
0: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
2: Allah'a teslim olmuş olan bir kişiye nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
0: Ezbe sıfırın evlenecek olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

0: Katül.
1: El Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbeti, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri, Şura suresinin 16. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yuhaccune fillahi min ba'di mestucibe lehu hüccetun.

dahi dâtun inde rabbihim ve aleyhim gadabun ve lehum azabun şedid. Vellezine ve onlar yuhaccune tartışıyorlar. Fillahi Allah hakkında minden vadi sonra. Mestucibe ma istucibe demek. İcabet edilen şey. Lehu ona hüccethum. Onların hüccetleri, delilleri. Dahidatun batıl geçersiz. İnde yanında, katında Rabbihim onların Rabbi. Ve aleyhim ve onların üzerinde gadabin, gadab, gazap, öfke ve lehum ve onlar ve onları ve onlar için vardır. Azabin, azap. Şedidin, şiddetli. Şöyle çıkıyor sonuç. Ona, Allah'ın davetine, ona yani Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Öyleyse Allah'ın davetinde, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin katında batıldır. Nedir Allah-u Teala'nın bizden istediği şey? Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemezse küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Tağutun kuludur. Tağutun dostudur. Allah'ın dostu ve kulu değildir. Mümin değildir. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman kör, sağır, dilsiz ve idraksiz bir insan tipi çıkıyor karşımıza. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki bütün hükümlerinden habersiz olarak kalkıyorlar, tartışma ortamına giriyorlar. E tabi söyledikleri boş laflarla sadece zaman kaybettiriyorlar insanlara. Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bu kadar büyük problemler olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı reddediyor adam çünkü. Diyor ki insan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa çünkü kişi ölür diyor. Allah-u Teala'nın söylediğiyle, Kur'an ayetleriyle taban tabana ters iddialarla insanların karşısına çıkıp onların, bu insanların zamanlarını harcıyorlar sadece. Hakikat bu kadar ortaya çıktıktan sonra altı bin saatten fazla bir anlatım sizlere sunulmuşsa şu bilgisayarın içerisinde, bütün bunlar artık çürütülmez delillerle ortaya konmuşsa, aksi iddia edilemeyecek tarzda, bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine artık insanlar cevap veremiyorsa, bu söylediklerin yanlıştır diyemiyorsa, Allah'ın indinde bu konuda ısrar etmeleri neyi ifade eder ki? Allah Teala onu söylüyor. Onların diyor iddiaları Allah katında batıldır. Bu kadar sevgili kardeşlerim. Onların üzerinde Allah'ın gazabı vardır ve şiddetli azap onlar içindir.
Neden öyle? Çünkü sadece kendileri dalalette kalmıyorlar. Sadece kendileri cehenneme gitmeyecekler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar, başka insanların da hidayet ermelerine mani oluyorlar. Uzak bir dalalet içinde bu zavallı insanlar. Başka insanları Allah'ın yolundan men ediyorlar. Her şeyden evvel kendilerine yazık ediyorlar. Ama ya onların sözüne inanıp da insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçerlerse, ulaşmayı dilemezlerse, o zaman bunlar sebebiyle o kişi cehenneme gidecektir. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse, dalalette kalmasını sağlarsa, onun kaybettiklerinden sebep olana da verilir. Kim kimin hidayete ermesine sebebiyet verirse, hidayette olmasına sebebiyet verirse ve hidayete ermesine sebebiyet verirse, yardımcı olursa, bir metaldar olma söz konusuysa, onun sevaplarından ikinciye de sevap verilir. Kazandığı derecelerden ikinciye de derecat verilir. Ve Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî enzelel kitabe bil hakkı vel mizan ve ma yudrike le'alles saate karim. Allahü Allah ellezî ki o enzele indirdi el kitabe kitap Kur'an-ı Kerim. Bi el hakkı, bil hakkı hak ile. Ve el mizane ve mizan ve ma yudrike ve sana bildirmez, sen idrak edemezsin. Edra bildirdi. Leale umulur ki böylece belki es saate o saat kribin yakın. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Allah Teala burada kıyametten bahsediyor. Kitabı ve mizanı hak ile indirdi diyor. Kitap, Kur'an-ı Kerim. Ondan evvelki kitaplar, Tevrat, İncil. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitap, Hazreti İsmail'e indirilen kitap, peygamberlere indirilen ama Kur'an'da adları geçmeyen kitaplar. Ama onlara da kitap indirdiğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Fakat bu ayetteki kitap Kur'an-ı Kerim. Kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Mizan ne? Kıyamet günü harekete geçecek olan, hayatınız boyunca yazılan kitabınız. Rakamlı kitabınız. Hayatınız şu anda bir çift kiramen katibin meleği tarafından filme alınıyor. Rakamlı olarak filme alınıyor. Yani her an hem düşüncelerinizin filmi üç boyutlu olarak hem de aksiyonlarınızın, efalinizin yani fiillerinizin filmi üç boyutlu olarak çekiliyor. Bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta oynayacak kıyamet günü. Bu her saniye derecat kazandığınız veya kaybettiğiniz özelliği taşıyan bir sistemdir. Adı mizandır. Bir sürücü, bir de şahit olan iki tane kiramen katibin meleği hepinize tahsis edilmiştir. Herkese iki kiramen katibin meleği düşer ve hayatınız hem filme alınır, aksiyonlarınız itibariyle hem de gene hayatınız filme alınır düşünceleriniz itibariyle. Böylece size kıyamet günü teslim edilecek olan mizanda size hayatınız boyunca yazılan dereceleri bir bir kontrol etmek imkanına kavuşacaksınız. Ve göreceksiniz ki mizanla hayat filminizi karşılaştırdığınız zaman göreceksiniz ki size asla zulmedilmemiştir. Hak etmediğiniz hiçbir negatif derecat
size kaydedilmemiştir. Onun için mizan haktır, hakkı temsil ettiği için, adaleti temsil ettiği için ve Allah tarafından indirildiği için. Allah Teala tarafından indirilen her şey haktır. Allah haktır. Kendisinden el-hak diye bahsediyor. Ve indirdiği mizan da haktır. Allah tarafından indirildiği için yetmez. Hakkı ispat ettiği için de mizan haktır. Öyleyse mizanın harekete geçeceği gün kıyamet günü ve belki de diyor Allah Teala kıyamet yakındır. Kıyamet yakın. Ama ne kadar yakın? Bu Allah'a göre yakın. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yestacilu bihellezine la yu'minune biha vellezine aminu müşfikune minha ve ya'lemun ya'lemune inne hel hakku hak ela innellezine yumarune fissaati le fi dalalin ba'id. Estacilu acele, çabuk isterler. Biha onu, ellezine onlar, la yu'minune, mümin olmazlar, inanmazlar. Biha ona ve ellezine ve onlar, aminu, amin oldular, Allah'laşmayı dilediler. Müşfikune, korkanlar, minha, ondan ve yalemune ve bilirler, enneha, onun olduğunu, el hakku, hak gerçek. Ela değil mi? İnne muhakkak ki, ellezine onlar, yumarune, şüphe ederler, mücadele ederler. Fi hakkında es saati, o saat. Le muhakkak gerçekten fi de içinde dalalin, dalalet. Baidin uzak. Şöyle çıkıyor sonuç. Ona kıyamet saatine İnanmayanlar onu acele istiyorlar. Hadi madem ki kıyamet varmış, hadi getir bakalım bize o kıyamet gününü diyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. O da cevap olarak diyor ki kıyamet Allah'ın emrettiği zaman kopar. O benim önümde değil. Ben de sizin gibi sadece bir insanım diyor. Amin olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Öyleyse o saat hakkında şüphe edip mücadele edenler dalalet içindedirler. Ne diyorlar bu insanlar, dalalet içindekiler? Gerçekten diyorlar, biz öldükten sonra, kemik olduktan sonra tekrar hayata mı geleceğiz? Bu sebeple inanmıyorlar. Yani böyle bir dizaynda onlar için söz konusu olan şey hayata yeniden gelmeleri ve kemikler artık etlerimiz yok olduktan sonra, kemik olduktan sonra, kemiklerimiz de eridikten sonra tekrar hayata mı geleceğiz diyorlar. Ayrıca şu da var sevgili kardeşlerim. Bazı insanlar cesetleri yakıyorlar. Sadece kül kalıyor orada da.
külünü de havaya savuruyorlar. Ceset falan yok ortada. Mevcut olmayan bir cesedin tekrar var olması, buna inanamıyor zavallılar. Oysa ki zaman geriye geliyor. İleriye doğru gitmekte olan zamanın geriye geldiğini düşünün. O kişi falanca tarihte ölmüş ama ondan bir gün evvelki tarihe zaman geri geldiğinde o kişi hayatta. İşte olay aslında bu kadar basit. Ve zaman nasıl geçmişten geleceğe doğru şimdi akıyorsa ve kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji sona ereceği için zaman duracaksa, ondan sonra da gravitasyon başladığı için zaman başlangıca doğru geri dönecekse, geri döndüğü ilk anda kıyamet günü sura birinci üfürülüşle ölenlerin dirilmesi söz konusu. Ondan sonra hemen ertesi gün bir gün evvel ölenlerin dirilmesi söz konusu. Ondan bir gün evvel ölenlerin dirilmesi söz konusu. Zaman geriye doğru aktıkça adamlar zaten hayatta. Sevgili kardeşlerim, acaba anlatabildik mi? Bu kadar basit bir gerçeği anlamamak için ne kadar ısrarcı insanlar. Hiç biz kemik olduktan sonra, bırakınız kemik olmayı, adamları külünü savuruyorlar. Öyle olduktan sonra biz hayata gelebilir miyiz? Evet, gelebilirsiniz. Zaten hayatta olduğunuz bir zamanda gerçekleşecek her şey sizin için. O saat hakkında şüphe edip bu tarzda mücadele edenler, onlar gerçekten uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Öyle değil mi? Bunlar Allah'ın öğretisine karşı çıkan zavallılar. Elbette dalalet içindedir. Akıllarını başlarına toplayabilseler hemen Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Cennetlerinde garanti edecekler. Ama olmuyor, yapamıyorlar sevgili kardeşlerim. Ayet 19, Şura suresi 19. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yerzuku men yeşâ'u ve huvel kaviyyul aziz. Allahu Allah latifun, latif, lütuf sahibi bi ibadetihi kullarına, affedersin, bi ibadihi kullarına yerzuku, rızıklandırır, men, kimse, kişi, yeşâ'yı diler, ve hüve ve o, el kaviyyü, kavi, kuvvetli, kavi derler kuvvetliye ya, el azizü, aziz, yüce, şerefli. Allah kullarına latiftir, lütufkardır, dilediği kimseyi rızıklandırır ve o kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Allah bir insana hayatı boyunca devamlı lütufta bulunur. Sevgili kardeşlerim, ne yapıyoruz ki? Onun bize verdiği o müstesna mükafatlara layık olmak için ne yapabiliyoruz ki? Biz birer kuluz. Allah'ın bize verdiği imkanları sadece kullanabiliriz. Allah'a ibadet edebiliriz, zikir yapabiliriz. Ama şu dünyada yaşadığımız mutluluğu gerçek anlamda hak ediyor muyuz? Hayır. O hedefleri Allah'ın sonsuz lütfu veriyor insana. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir insan düşünün, bir tek dileği var. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilediği için, sadece bunun için, başka hiçbir şey için değil, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka giriyor. Öbür taraftan 80 yaşında ölen, 65 yıl ibadet eden bir kişi, Allah'ın bu kadar gani, bu kadar cömert, bu kadar kolay insanları kurtuluşa ulaştıracak olan o neticelerini kabul etmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama 65 yıl, 80 yıllık ömründe ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlerden cennet beğenemiyor ama gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfa sahip olduğunu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Kurtuluş var, hemen elinizin ulaşabileceği kadar yakınınızda. Ve Allah'ın bütün sizlere enam buyurduğu nimetler, hepsi elinizde uzatıp yakalayabileceğiniz kadar yakın.
Ama iblis insanlara Allah'a ulaşma dileğini unutturuyor. Onların duymamasını sağlamaya çalışıyor. Onları önlemeye çalışıyor. Bir sürü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin mealleriyle mahveden insanlar var aramızda. Yaşıyorlar bu insanlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekten haberleri yok. Yetmez insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Ve insanları Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şimdi Allah-u Teala'nın ne kadar mükafat verici olduğunu, lütufkar olduğunu, ne kadar rızık verici olduğunu nasıl bilmezlikten gelebiliriz sevgili kardeşlerim? Ona, Yüce Rabbimize o kadar çok şey borçluyuz ki, nasıl Allah-u Teala'ya bunları ödeyebiliriz? O Allah'tır. Elbette ödememiz mümkün değil. Her zaman O'nun bize verdiği, bizim O'na verdiğimizin sonsuz katı yüksek olacaktır. Çünkü O Allah'tır. Yaratan O'dur. Bizler hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk olduğumuzun, hudutlu olduğumuzun farkında olalım sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredelim, çok hamd edelim bizi insan olarak yaratmış diye. Çok şükredelim, daha çok hamd edelim ki sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkesi cennetine almaya hazır. Hem de cennetin üçüncü katına, hem de dünya mutluluğunun da yarısını vererek. Bir hiç karşılığı. Biz Allah'a ulaşmayacağız. Allah bizim ruhumuzu kendine ulaştıracak. İbadetleri bize sevdiren O olacak. Bize hiçbir şey düşmüyor. Her şeyi O bize ulaştırıyor ve bizi onları yapmak için hamur gibi yoğuruyor. Bütün ibadetleri severek yapmamızı O sağlıyor. Neticede de Allah'a ruhumuzu ulaştırıyor ve üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor bizleri ve dünya mutluluğunun da yarısını 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatinde en az mutlu olmamızı O sağlıyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman lütuf sahibi değil mi? Bu kadar büyük bir lütuf. Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğinin belirtisi değil mi sevgili kardeşlerim? Ve 20. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Şura suresi 20. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Men kâne yuridu harsel ahireti nezid lehu fi harsih harsihi ve men kâne yuridu harsed dünya nu'tihi minha ve ma lehu fil ahireti min nasib nasibin. Men kim kimse kâne oldu, yuridu diler, ister. Harse ekin, hasat, kazanç. El ahireti, ahiret. Nezid, biz arttırırız. Ziyade ederiz. Ziyade kelimesi, tezid kelimesi, nezid kelimesi aynı kökten geliyor. Zaid kelimesi aynı kökten geliyor. Lehu ona onun için fi de içinde harsihi onun hasatı onun kazancı ve men ve kim kimse kâne oldu yuridu diler ister harse ekin hasat kazanç et dünya dünya nutihi biz ona veririz nutihi biz ona veririz minha ondan
Vema ve yoktur lehu onun ona ona için. Fi de içinde el ahireti ahiret min den nasib. Nasibin nasib. İşte Şura suresi 20. ayet-i kerime şu açıdan önemli bir ayet. Kim dünya malını isterse biz ona dünya malını veririz. Ama dünya kendini isteyen kişinin ahirette bir kazancı yoktur diyor. Burada ikisini de vermiş Allah-u Teala. Diyor ki kim ahiret hasatını kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından arttırırız. Ve onun ahirette nasibi yoktur.

arttırırız, arttırarak veririz. Allah Teala nizit kullanıyor. Ziyade kelimesi buradan geliyor. Tezyid bu kökten geliyor. Arttırmak. Ama burada arttırarak veririz tarzında bir ifade. Kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız diyor Allah Teala. Ne kadar arttırıyor? 700 kata kadar arttırıyor. Derecelerini arttırıyor. O kişi ahirette sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sonsuza kadar cennet hayatını yaşıyor. Kim de dünya kazancını isterse ona da dünya kazancını veririz. Arttırırız. Yani veririz.

İşte buradaki farklılığı görmeniz gerekiyor. Ahiret hasretini, ahiret kazancını isteyen kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir tek dileği sebebiyle Allah kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten, idrak eden hüviyete getirmiştir. Bir tek dileği sebebiyle bütün günahlarını örtmüştür. Sevaplarını günahların ötesine taşımıştır. Bu kişi hemen ölse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevapları günahlarını aştığı için o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemeseydi mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. İşte o kişi dünya hayatını isteyen kişidir. Mutlaka sonuç günahların sevaplardan fazla olması. Gideceği yer cehennem. Ama sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileme, ahiret hasatını istemek. Ahiret hasatı. Ahiretin mükafatlarının alınması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada dünya mahsulü ve ahiret mahsulü söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o sonsuz nimet almak için hazırdır. Hiçbir şey onun tarafından yapılmadığı halde, hepsini Allah ona yaptırdığı halde, siz ulaşmayacaksınız diyor bana, ben sizleri kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizleri kendisine ulaştırması var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim dünya ekinini isterse, dünya mahsulünü isterse ona da ondan veririz.

İşte Allah-u Teala'nın sonsuz mükafatları. Bir hiç yüzünden, bir dilek sebebiyle sadece kalbinde bir dilek var. Diliyle de Allah-u Teala'ya ulaştırıyor bu dileği. Kalbinde olan bir talebi Allah'a ulaştırıyor. İradesini koyuyor ortaya. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye iradi yapısı Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Kalbinde olan talebi. Hepsi bu kadar. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık zaman devresinde her şeyi Allah yapacak. Nefsinizin kalbindeki afetleri yarıdan fazla azaltacak. Böylece siz dünya hayatınızı yaşarken geçen zaman parçasının yarısından fazlasını Allah'ın emirlerini yerine getirerek geçireceksiniz. Yarısından azını da Allah'ın yasaklarını işleyerek geçireceksiniz. Böylece siz %50'den daha fazla mutlu olmak imkanının, dünya imkanına sahip olacaksınız. Cennetin ise 3. katına sahip olacaksınız. Ne yapmışsınız? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman ondan daha çok lütufkar kim vardır ki? Şura suresi 21. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Em lehum şureka'u. Şera'u lehum mineddini ma lem yezi yezen bihillahu bihillah ve levla kelimetül faslı le ku diye beynehum ve innez zalimine lehum azabun elim. Hem yoksa lehüm onlara, onlar için şürekâ-ı ortaklar şerâ-ı şeriat kıldılar. Lehüm onlara minden eddini din ma şeyler. Lem yezen izin vermedi bihi ona Allahu Allah ve levla ve olmasaydı kelimetü kelime. El faslı ayırma, hüküm verme. Le mutlaka gerçekten kudiye hüküm verildi. Beynühüm onların arasında ve inne ve muhakkak ki ez zalimine zalimler lehüm onlara onlar için azabün azap elimün elim acı. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl, ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır.''

Öyleyse Allah'ın dinde izin verdiği şeyler var, izin vermediği şeyler var. Emrettiği şeyler var, yasak ettiği şeyler var. Emrettiği şey Allah'a ulaşmayı dilememek, yasak. Emrettiği şey Allah'a ulaşmayı dilemek, yasak ettiği şey de Allah'a ulaşmayı dilememek. Kim dilerse mutlaka felaha erer. Eğer o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya saadetinin yarısını mutlaka elde eder. Allah'ın şeriatı bu şeriat. Sonsuz ihsanın ve nimetin sahibi. Bir dilekle sonsuz mutluluklara ulaştıracak kişiyi hazır. Ama fasıl sözü geçmiş Allah-u Teala'nın hallü fasletmek. Öyleyse bu fasıl zaman aralığı, fasıl bir sistemi organize etmek, kısımlara ayırmak, kısım kısım gerçekleştirmek. Allah-u Teala insanlara ömür veriyor. Aslında herkesin bu ömründe ne yapacağını biliyor Allah-u Teala. Ama o kişiye bu imkanı mutlaka tanıyor. Kişi de kıyamet günü kendi hayatını hem düşünce platformunda hem tatbikat platformunda inceliyor. Ve bakıyor ki kendine hiç zulmedilmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Gideceği yer cehennem. Hayatının fasılları, geçmiş devresi, doğumundan ölümüne kadar geçen devre, Allah'ın emrettiği, hallü fasl etmesi lazım gelen şeylerin hiçbirini yapmamış kişi. Allah'a ulaşmayı bir dilese, arkası gelecek. Mürşidine ulaşacak, ruhunu Allah'a ulaştıracak, sağ kalırsa fizik vücudunu teslim edecek, daimi zikre ulaşacak, irşada ulaşacak, iradesini teslim edecek Allah-u Teala'ya. Mürşitlerden olacak. Bunların hepsi ayrı ayrı fasıllar insan hayatında. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara bu hakkı vermiş açıkça ve her şey kişinin Allah'a olan tevekkülüne bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer tevekkül ederse ki, Allah'a kendisine vekil tayin ederse ki, ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte buna kalben inanan kişi, o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağından emin olan kişidir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki kişidir. Fasıllardan üçüncüsü için mutlaka hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci fasıl, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci fasıl, ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimi üçüncü fasıl. Bu arada nefsin tezkiyesi de üçüncü faslı içeriyor. Nefsin tezkiyesine paralel bir Allah'a doğru yolculuk. Fasıllardan üçüncüsü, o da kendi arasında yedi safhaya ayrılıyor. Yedinci katta gene yedi safhaya ayrılıyor. Hep yedili sistemlerle geçiyor ömür. Yedili fasıllarla. Şura suresinin 22. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Terez zalimine müşfikine mimma kesebu ve huve ve kıyun bihim vellezine amenu ve amilus salihati fi ravda til cennat lehum ma yeşâûne inde rabbihim zâlike huvel fadlul kebîr. Tera görürsün.
Ezzalimine zalimler, müşrikine korkanlar. Mimma şeyden kesebu kazandılar. Ve hüve ve o vakiun, vaki olur, vuku bulur. Bihim onlara, vellezine ve onlar amenu, amen oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amelü salihate ve salih amel işlediler. Nefs tezkiyesi yaptılar. Fî de içinde ravdati bahçeler, el cennati cennetler, lehüm onlara, onlar için ma şey yeşâûne dilerler, inde yanında, katında Rabbihim onların Rabbi, zalike işte bu, huve o, el fadlül kebir, fazlül kebir, büyük fazlı.

şöyle bir sonuç çıkıyor. Zalimlerin kazandıklarından, iktisap ettiklerinden dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Kesevu, iktisap ettikleri, kazandıkları, kesbettikleri, yaptıklarına karşılık kendilerine ödenen pozitif ve negatif bütün faktörler. Kazandıkları dereceler de mukteseptir, kaybettikleri dereceler de mukteseptir. Mukteseptir, iktisap ettikleridir, hak ettikleridir. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır. Başlarına gelecektir. Ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlül kebirdir. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. İki hüviyetten de bahsediyor Allah Teala. Zalimler, nefslerine zulmedenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Onlar, iktisap ettikleri negatif dereceler, pozitif derecelerden fazla olanlardır. Onlar korkarlar kıyamet günü. Cehennem korkusu birdenbire yüreklerini sarar. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır. Yani mutlaka vaki olacaktır. Cehenneme gireceklerdir. Herkes cehenneme girecektir. Ama aynı gün, kıyamet günü cennete girecek olanlar cehennemden çıkıp o cehennemi görmek için cehenneme Allah-u Teala onları sokuyor. Ve Allah'a sonsuz şükürler ederek, hamdler ederek, hamd-i senalar ederek cehennemden çıkıyorlar ve cennete giriyorlar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Bunlardan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar, üçüncü kat cennetten daha yukarıya ulaşıyorlar. Nefs tezkiyesi yapanlar, üçüncü kat cennete, tasfiyesi yapanlar, dördüncü, beşinci, altıncı ve kat cennetlere ulaşıyorlar. Ve korktukları şey, ötekilerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin korktukları şey vuku bulacaktır. Onlar cehennemde kalacaktır ebediyen. Ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ve tasfiyesi yapanlar, onlar cennet bahçelerinde olacaklardır diyor. Onlar için Rablerinin katında dedikleri her şey vardır. Her istedikleri oradadır. İşte bu fazlul kebir, büyük fazıldır. Dikkat edin. Bu nereye kadar gidiyor? İrşada ulaşmaya kadar geliyor. Ama iradenin teslimini ihtiva etmiyor. İradenin teslimini ihtiva etseydi bu ayet-i kerime ne olacaktı? Fazlül azim olacaktı. En büyük azim, en büyük fazl olacaktı. Kimin o en büyük fazl? Adın cennetinin sahiplerinin, iradelerini de Allah'a teslim edenlerin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı, bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani Allah Teala'dan 12 tane ihsan alarak, 7 tane de nimet alarak Allah'a
ulaşmak üzere mürşitlerine ulaşanlardandı. Ne olmuş? Hayırlarda yarışanlar, sahabe, tabi'in onlara tabi olmuşlar. İster ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine tabi olmuşlar. Allah onlardan razıydı diyor. Burası en üst seviyede rıza. Onlar da Allah'tan razıydılar diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Bu cennetin Adn cenneti olduğunu anlıyoruz. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. İşte bu fevz kelimesi, azim kelimesiyle birlikte ise, fazıl kelimesi, azim kelimesiyle birlikte ise, has kelimesi, azim kelimesiyle birlikte ise, fevzül azim, hazül azim, fazlül azim ve bir azim daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala onu da kullanıyor. Fevzül azim, hazül azim, ecrül azim ve fazlul azim. Bu dört tane azim kelimesi kişinin irşat makamına ulaştığını, iradesini de Allah'a teslim ettiğini anlatıyor. Ama buradaki ifade fazlul kebirdir, fazlul azim değildir. Onun için bunlar iradelerini henüz Allah'a teslim etmemiş olan ondan evvelki cennetin sahipleri. Adın cennetinden bir evvelki cennetin sahipleri. Ve 23. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel lezi yübeş şirullahu iba dehullezine amenu ve amilus salihati kul la es'elukum aleyhi ecra ecren illel meveddete fil kurba ve men yakterif haseneten nezid lehu fiha husna innallâhe gafurun şekûr. Zalike işte bu ellezi onlar yübeşşürü müjdeliyor Allahü Allah ibadehu onun kulları ellezine onlar amin amin oldular Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilü es-salihati nefsi ıslah edici amel işlediler. Kul de la eselikum sizden istemiyorum aleyhi ona karşı ecren, ecir, ücret illa'dan başka sadece el-meveddete sevgi, muhabbet, dostluk fi el-kurba yakınlıkta ve men ve kim yakterif işlerse haseneten hasene, iyilik, sevap, nezid arttırırız. Lehu ona, fiha onda, husnen, iyilik, güzellik, inne muhakkak, Allah'e Allah, gafurun gafur, mağfireti bol olan, şekurun şükredene, karşılığını veren şükredilen.

Ve şöyle şekilleniyor ayet-i kerime. İşte Allah'ın amenü olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Yakınlıkta sevgi. Allah'a yakınlıkta Resul'ün ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileri. Dikkat edin. Allah'a yakınlığı dağılıyor Allah-u Teala. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'a tanılacağı mükafatlar artıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a birinciden daha yakındır. Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan Allah'a daha yakındır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim edenden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik vücudunu teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim edenden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden yakındır. Ve irşada ulaşan kişiden de daha yakındır. Öyleyse buradaki yakınlıkta sevgiden başka ifadesi, kim daha yakınsa o Allah-u Teala tarafından daha çok sevilir. Sonsuz sevgiye ulaşması insanın iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadadır. Allah-u Teala diyor ki, kim hasene işlerse, derecat kazandıran işlemler işlerse, onun için güzellikleri artırırız, yani onun mükafatlarını artırırız diyor. Allah gafurdur, mağfiret edendir. Yani güzellikleri arttırırız ifadesinin manası çıkıyor ortaya burada. O kişinin günahlarını sadece örtmeyiz, sevaba çeviririz diyor, mağfiret ederiz deyince. Bu mükafatın kat kat arttırılmasıdır. Güzellikleri arttırırız, iyiliği arttırırız. Yani hüsna, hüsn güzel demek. Hüsna güzel olan, onlar için güzellikleri arttırırız. Aslında burada iki şey söylemiş oluyor Allah-u Teala hüsna deyince. Bir, 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak. İkincisi, 28. basamağın 5. kademesinde iradesini Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yedü darüsselamü ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdeh. Diyor ki Allah Teala, Allah selam yurduna, yani bir başka ifadeyle teslim yurduna, Allah'ın zatı selam yurdudur, yani Allah'a teslim olma yurdudur. Kimi o yurda Allah'ın zatına ulaştırmak isterse Allah, onları sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra buyuruyor ki,

ise Allah Teala Allah bağışlayandır. Ne diyor? Muhakkak ki Allah gafurdur. Mağfiret edendir. Günahları sevaba çevirendir ve şükredilendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimizi daha inşallah burada diğer ayetlerle ilişkiler içerisinde Allah tamamlamayı nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir yeni sohbet, bir yeni beraberlik ve bizim adımlarımız Allah'ın ihsanları. İslam merdiveni 28 basamaklı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Bugünkü, bu akşamki konumuz ilk ve ikinci 7 basamaklar. 14. basamağa kadar bir kesim. Konumuz aslında 3. basamaktan başlayan bir güzelliği sergilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var, bizi yaratan Allah. Bir tarafta biz varız. Mahluklar, kullar, yaratıklar. Allah Teala hepimizi yaratmış. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi insan olarak yaratmış. İnsan olmak şerefine layık görmüş. Kainatın en üstün yaratığı insan. Neden en üstün? Bütün göklerde ve bütün yerlerde, arzlarda neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Her şey bizim için. Biz mi? Biz Allah içiniz. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratılmışız.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek biz Allah için yaratılmışız? Yani Allah'tan gelen, bize gelen ve bizde saklanan bir emanet var, ruh. Sadece insanda Allah'a geri dönecek olan bir vücut bulunuyor. Sadece insanda. İnsandan başka hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde Allah'tan gelip Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz insanlar Allah ile en büyük kurbiyetin, en büyük yakınlığın sahibiyiz. Çünkü Allah'a ait bir şey, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ruh, ona iade etmek üzere bize emanet edilmiş. Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz da bizimle beraber, ne zamana kadar bizimle beraber, onu Allah'a göndereceğimiz zamana kadar. İşte göndermenin başladığı noktada bugünkü sohbetimiz sona eriyor. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel nasıl göndeririz? Konumuz oraya kadar. Belki birkaç kelimeyle gönderdikten sonra ne olacağını da izah etmek zamanımız kalır. Birinci basamak. Olayları yaşar insanoğlu. Herkes yaşar. Ama insanların büyük kısmı olayları yanlış değerlendirir. Zanneder ki insanoğlu kendisini sevindiren olaylar hayırdır. Kendisini üzen olaylar şerdir. Allah-u Teala'nın ise zanla ilişkisi yoktur. O sadece hakikatleri söyler bize. Der ki, hayır öyle değil der. Size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar da şerdir. Öyleyse hayrın şerrin gerçek hüviyeti bize derecat kazandırması veya kaybettirmesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, derecat kazandığınız olaylar veya derecat kaybettiğiniz olaylar söz konusu. Birinci basamağı herkes yaşar. Ve mutlaka olayları değerlendirir. Bu değerlendirme safhası ikinci basamağın muhtevasını anlatır. Muhtevasını teşkil eder. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bütün insanlar olayları değerlendirdikleri zaman Allah-u Teala tarafından kontrol altındadırlar. Ve olayları değerlendiren insanlar değerlendirme standartlarına göre klasifiye edilirler Allah-u Teala tarafından. İki sınıf ayrılırlar. Ya Allah-u Teala onları seçer ya da seçmez. Seçilmeyenler için kurtuluş yoktur. Zaten onların kurtuluş istemedikleri de kesindir. Seçilenlerin de bir kısmı henüz kurtuluşu istememiştir ama en azından kalplerinde maraz yoktur. Kalplerinde zevk yoktur. Onlar İsyan halinde değillerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorlar, gizlemiyorlar. Yalanlamıyorlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Kimler seçiliyor?
Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, yalanlamayanlar ve anlattığımız diğer gruplar. Kısaca bu insanlara, bu tür insanlara Allah-u Teala kalplerinde hayır gördüklerim diyor. Kalplerinde hayır gördüklerim. Görmedikleri konusunda şunu söylüyor, kalbinde hayır görmediği insanlar için. Onları diyor, işittirseydik bile, o kalplerinde hayır olmayanlara, işittirseydik bile tekrar ait oldukları kötü yere geri döneceklerdi diyor Allah-u Teala. Kurtuluşa ulaşmaları onların mümkün değil diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kalplerinde hayır gördüklerine işittiriyor. O saydığımız standartların dışında kalan herkes Allah'ın kalbinde hayır gördüğü insandır. İsyan etmiyorsa, yeryüzünde fesat çıkarmıyorsa, insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı henüz dilemese de o kişi seçilir. Zaten seçim Allah'a ulaşmayı dilemekten evvelki safhadır. Olaylar karşısında tutunduğumuz tavır, takındığımız tavır Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet veriyor. Bütün olayları değerlendiriyor Allah Teala. Öyleyse seçilmeyenler ikinci basamakta ebediyen kalacaklardır. Kurtuluş ümitleri yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yer de cehennemdir. Seçilmiş olanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah insanlardan dilediklerini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme ve ulaştırma diye İki safa var insanlar için. Allah'a yöneltildiği sürece kişinin ruhu vücudundadır. Dilediği zaman dışarı çıkar, dilediği zaman içeri girer ama başka hiçbir yere gidemez. O vücudu bırakıp da ruh Allah'a geri dönemez kendi kendine. Mutlaka ayrılma emrini alması gerekir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanlar Allah-u Teala'yı dileyecek olanlar ya da dileyenler ve dilemeyenler diye ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlardan seçilmemiş olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne yazık ki seçilenlerden de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunların sayısı çok azdır ama öyle de olsa seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Sadece Allah yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanları Allah kendisine yöneltir. Sonra da yönelttiklerini mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse
Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Üçüncü basamağa terfi ederiz, yükseliriz. Üçüncü basamak. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar. Allah kalbimize bakar. Kalbimizi dinler. Ve kalbimizdekini bilir. Eğer kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, işitirse ve bilirse, ki aynı anda üçü de gerçekleşir. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Ve o kişi kurtulmuştur. O kişi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak. O kişiyi mutlaka evliya kılacaktır. Mutlak bir olgu. Olmaması mümkün olmayan bir şey. Ama ya kişinin ömrü vefa etmezse, o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine evvel, ulaşmadan evvel ölürse kişi, birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşmadan ölürse ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Allah'ın evliyası olur ve dünya saadetinin de yarısını kazanmış olur. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konumuz bu. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Böyle diyor Allah Teala. Ellezine la yercune likaena. Bize ulaşmayı onlar dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatının zevkleri onları memnun eder.

اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İnsanların sahip oldukları titriler, payeler Allah'ı hiç alakadar etmez. İnsanlar ya Allah'ın ilmini bilirler ya da bilmezler. Ya ayetlerinden haberdarlardır veya gafildirler. Öyleyse kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki bu insanların sonu nedir? Sonu hemen geliyor 8. ayette. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. İktisap ettiklerinden, iktisap ettikleri derecelerden dolayı diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani ne demek bu? Yani onların günahları sevaplarından fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle bir insanın cehenneme gidebilmesi için günahlarının mutlaka sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse konumuza bu açıdan yaklaşalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, bir defa madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse bakalım Araf 146 ne diyor bu konuda? Diyor ki Se'asrifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşte la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike beyennihum kezibu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Ne diyor Allah Teala? O insanları ayetlerimizi anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman irşad yolunu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul ederler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar. Bu insanların müşterek özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da bir sonraki safhadan bahsediyor Allah Teala. İrşad makamını gördükleri halde onu dikkate almamaları. İrşad makamını irşad makamı olarak görmemeleri. Mürşidi herhangi bir insandan ayırt etmemeleri, irşat yolunu yol olarak kabul etmemeleri, müşterek özellikler.
Öyleyse böyle bir dizayda Allah'a ulaşmayı dilememek demek bu. İrşad yolunu yol olarak kabul etmiyorsa kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş demektir. Eğer dileseydi Allah Teala mutlaka mürşidi ona sevdirecekti ve o kişi için irşad yolu gerçekten onun geçeceği bir yol olacaktı Allah'a ulaşmak üzere. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Eğer dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennem. Peki bir de madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? O zaman irşat yolunu seçecek kendisine yol olarak. Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacak. Kim irşat yolunu Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bir. İrşad yolunu dilerse Allah onu mutlaka cennetine alır. İki. İrşad yolunu dilerse Allah onu evliya kılar. Şimdi İrşad yolunu dileyen bir insanın bu kurtuluş hükümlerini beraberce görelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kurtuluşu garanti edilmiş Allah-u Teala tarafından. Vel Asr suresi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asr'a yemin ederim, Asr'a yemin olsun, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama âmin olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Kimdir hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır basarsa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olan insanlar, kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olan insanlar. Hüsranda olan insanlar, günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Ama amen olanlar, onlar hüsranda değiller. Günahları sevaplarından fazla değil amen olanların. Sevapları günahlarından fazla. Öyleyse kesin olgu şu. Kim amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka felaha erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yani cehenneme girmesi söz konusu değil, hüsranda olan birisi değil, mutlaka kurtuluşa ulaşacak bu kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amini olan kişi mutlaka hüsranda olmayan bir kişidir. Öyleyse
günahları sevaplarından fazla değil. Aksine sevapları günahlarından fazla. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ne oluyor? Allah Teala garanti ediyor. Amin olanları mutlaka cennetine koyacağı kesin. Onların hüsranda olmayacağını Allah Teala garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, amin olan kişi, demek ki mutlaka Allah'ın cennetine girecek. O kişi hüsranda olmayanlardan birisi. Peki, başka ne diyor Allah Teala? Kim diyor amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka o kişiyi biz kendimize ulaştırırız. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Şöyle diyor Allah Teala. Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Siz onları kovmamı istiyorsunuz ama ben onları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır." Yani Allah Teala burada Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Emen kâne yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at." Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka tahakkuk edecektir. Mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir gün var. Kimin için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ve o kişiler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişilerin ruhları mutlaka bana ulaşacaktır diyor Allah Teala. Peki ulaşırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi evvaptır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, sığınağa sığınmış olan bir insandır. O kişi takva sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya bakıyoruz beraberce. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşan kişi evvaptır. Yani meaba, sığınağa sığınmış olan birisidir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi hangi hüviyettedir? İşte onu Allah Teala en güzel standartta anlatıyor. Evvaptır bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İşte Kaf 31-32. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Likülli evvâbin hafîz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını sığınağa, meaba sığındırmış, meaba geri döndürmüş olanlar için ve hafiz olanlar için, yani başlarının üzerinde muhafız taşıyanların, muhafaza altına alınmış olanlar için diyor. Devrin imamının başlarının üzerine gelip de ruhunun
orada onların üzerinde yer işgal ettiği herkes hafizdir. Öyleyse 14. basamak kişinin kurtuluşuna medar olur. 14. basamakta kişi hafiz olur. Bellidir ki o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi hayatta da olsa ulaşacaktır, ölse de ulaşacaktır. Hayatta olsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi olacaktır kişi. Ama başka bir husus söz konusuysa, yani kişi yolda ölürse bu sefer de Azrail Aleyhisselam alıp o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Her halükarda ruh Allah'a dönecektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ve cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten garanti etmiştir. Çünkü Allah-u Teala kim amin olursa o hüsranda değildir diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Hüsranda olmayan bir insan. Ama hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardı. Hüsranda olmayanlar da sevapları günahlarından fazla olanlar. Bu kişinin günahları nasıl sevaplarından fazla olacak? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ard arda işlemler vücuda getiriyor o kişinin üzerinde. Bir, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Üç, kalbindeki ekinneti alıyor. Dört, yerine ihfat koyuyor. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ard arda işlevler. O kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'ına mürşidini gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan kişinin ilişkilerinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıcı, ruhunu Allah'a ulaştırması konunun sonu. Ama kurtuluş her halükarda garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi demek. Yemini de nefsinin tezkiyesinde garanti etmesi demek, onu da gerçekleştirmesi demek. Kim 21. basamağa ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Kişinin nefsi de tezkiye edilmiş olur. Öyleyse iki ayrı cepheden o kişi bir hedefe ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve yeminli ve misakini gerçekleştirdiği için kişi takva sahibi oluyor. Âl-i İmrân 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor ki

Kim diyor Allah Teala? Allah'a verdiği yeminini ve misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Kim de yerine getirirse onlar takva sahibidir diyor Allah Teala. Takva sahiplerini de Allah sever diyor. Ve takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennete konulacağını ifade ediyor. 198. ayet-i kerimesi de yine Ali İmran suresinin gene takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Eğer bir insan yeminini ve misakini yerine getirmezse ahirette nasibi yok. Gideceğin yer cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ancak bu durumdalar. Allah'a verdikleri yemin ve misaki asla yerine getiremezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü Allah Teala ona istemediği için nasip kılmayacaktır. Bize ulaşmayı dilemeyenleri bize ulaştırmayız diyor Allah Teala. Onları cehenneme ulaştırırız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşırsa mutlaka demek ki Allah'ın cennetine girecek. Allah Teala da garanti ettiğine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hayat vermişse kendisine ulaştırdığınızsa mutlaka cenneti alacağını gene garanti etmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bundan sonra neler olur? Allah derhal işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli tesirler oluşturuyor. Birinci sonuç, o kişinin bütün insanların gözünde bulunan hicab-ı mestureyi o kişinin gözünden almak. Gizli perde, örtü, örtülü perde. Sonra kişinin kulaklarından vakrayı alıyor Allah Teala. Sonra kalbinden ekinneti alıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor.

Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlar da, yani ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin aranda, onların gözünün üzerinde yani hicab-ı mesture vardır diyor, gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala, seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.

Böyle bir dizayn daha. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala evvela o kişinin gözünden hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamına bakıyor, onu görüyor irşat makamı olarak artık. Neden? Kulaklarını açmıştır Allah-u Teala o kişinin. Vakayı almıştır. Artık irşat makamının söylediklerini işitmeye başlamıştır. Manasına varmaya başlamıştır kişi. Kalbindeki ekinleti almıştır. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlamıştır kişi. Çünkü yerine ihfat koymuştur Allah-u Teala. İdraki önleyen ilahi kompütürü almış. İdraki sağlayan yeni bir kompütür koymuştur kalbine. Bilgisayar. Kalplerine ihfat koyulanlarsa kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye yapılıyor. Böylece kişinin kapalı olan gözleri açılıyor, hayata geliyor kişi. Kapalı olan kulakları açılıyor, hayata geliyor kişi. Ve kapalı olan kalbi, ekinleti alınıyor, kalbi